0: Çant. Moni.
1: Kardeşim, Bajrang Bali'ye verdiğin sözü yerine getirdik. Moni, yani Şahida. Şahida şimdi ailesinin yanında.
0: Şahida?
1: Evet. Şahida. Şahida.
0: Şahida.
2: Baban, hadi, hadi gidelim, hadi.
1: Her zaman bekleriz. Ama artık telin altından sürünme. Düzgün bir vizeyle gel.
0: Söz veriyorum.
1: Hadi! Başlangıç! Başlangıç!

0: Kapıyı açın.
1: Efendim, sizi tutuklama emri aldık.
0: Bu adam kaybolan çocuğunuzu getirmek için hayatını riske atsaydı yine de kapıyı açmaz mıydınız acaba?
1: Biliyorsunuz, kapıyı açamam.
0: Bu sesleri duyuyor musun? Bu Pakistan halkının sesi. Onlar doğruyla yanlışı ayırt edebiliyorsa sen niye edemiyorsun? Sen bir askersin. Daha iyi bilmen gerekiyor her şeyi.
1: Emir aldık efendim. Bu adamın sınırı geçmesini engellememiz için. Ama biz bir avuç kişiyiz. Sizse binlercesiniz. Anlıyor musunuz?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Albuquerque, New Mexico bölgesi. Haziran 1897.
1: Teslim ol Frank!
0: New Mexico, bölge hapishanesi.
2: Joe Gribbins.
3: Joe Gribbins! Ziyaretçi!
4: Kimi görmek istemiyorsam önüme geliyor. Niye geldin Kokarca?
2: Geçerken uğradım. Ödül parası peşindeyim. Gelirken seni de göreyim dedim.
4: Evet, geçen hafta Frank Ledbetter'ı tepelemişsin. Buraya haber çabuk ulaşır. Şaşırsan yeridir ha. Koca Frank için kaç para alacaksın?
2: Dostun muydu?
4: Hiç tanışmadık. Ama onun tarafındaydım. Söyle bakalım kelle avcısı. Adama bir şans verdin.
2: Bana verdiği kadar.
4: Evet. Para için birini daha yıkmışsın. Belki haberin olmuştur. Haftaya çıkıyorum. Yani cezamı çektim. Tam 5 sene.
2: Buradan çıkar çıkmaz bir silah bulup peşime düşeceğini söylemişsin herkese. Öyle mi?
4: Bana kendini övüp durma. Seni bulmak için yolumu değiştirmem. Ben Meksika'ya gideceğim. Anlayacağım. Bu işi oluruna bıraktım. İskambil, içki, kadınlar.
2: Nereye gidersen git. Sonun aynı olur. At hırsızı.
4: Suçlu.
2: Banka soyguncusu.
4: Kanıtlayamadın.
2: Birkaç adam öldürdün.
4: Kanıtlayamadın. Canıma kastetmeyen kimseyi öldürmedim ben. Beni yakaladın. Uyuyordum. Gerçek bir kavga değil. Suratıma dayanmış bir silahla uyandım.
2: Benden uzak dur Joe.
4: Sen de benden. Aksi takdirde büyük ihtimalle ölürsün.
2: Genelde bir lafı ikiletmem. Benden uzak dur Joe.
4: Senin pislik.

0: 387 numaralı mahkum Joe Cribbins. Evrakların öğleden sonra postayla geldi. Yarın sabah saat 10'da eşyalarını alacaksın. $50 da devlet yardımı var. Sana iyi şanslar Joe.
1: Evet efendim. Woohoo, yaşasın.

0: Ekim 1897.
1: Yüzbaşı Brent. Atlı yaklaşıyor efendim. Günaydın. Atınızla ilgileneyim. Exportland, lütfen bizimle gelin efendim. Sizi bekliyorlar. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Efendim? Bay Borland efendim.
2: Çekilebilirsin onbaşı. Bay Borland. Sizi görmek ne güzel. Epey olmuştu.
3: Evet, epey oldu.
2: Bu Martin Kidd. Sizin hizmetinizde olacak. Bay Kidd, bölgenin önde gelen bir iş adamı ve ordunun da dostu.
4: Bay Borland, namınızı duymuştuk.
3: Bunu bir iltifat kabul
2: edin. Beyler, bu gizli bir toplantı ve aslında hiç gerçekleşmedi. Bu yüzden sizi bu ıssız yerde topladım. Hemen işe koyulabilirsiniz.
4: Bay Borland, acaba Elijah Jones adında bir zenci asker tanıyor musunuz? Onbaşı Elijah Jones, hayır mı? Neyse, beyaz bir kadını eşim Rachel'ı kaçırdı. 3 hafta önce onu sınırdan geçirip Meksika'ya götürmüş.
2: Sınırı geçmeden önlerini kessinler diye bir manga asker çıkardım. Ama yakalayamadık.
4: Şerefsiz herif. $10,000 fidye istiyor. Ödemeyeceğim tabii. Suçluları ödüllendirmem ama Rachel'ı geri getirmek için size $2,000 ödemeye hazırım. $500 avans. Şerefsiz herif. $10,000 fidye istiyor. Ödemeyeceğim tabii. Suçluları ödüllendirmem. Ama Rachel'ı getirmek için size $2,000 ödemeye hazırım. $500 avans.
3: 3 hafta öndeler. Erzak, yük katırı, cephane lazım.
4: Bu konuda ağzı sıkı olmak çok önemli. Dikkate alınması gereken karımın itibarı. Benimki de.
2: Çavuş bu! Size eşlik etmesi için yanınıza bir de asker veriyoruz.
5: Komutanım, Bay Borland. Yüzbaşı tarafından emredildiği üzere Çavuş Alonzo Poe göreve hazırdır.
2: Sivil kıyafetlerini giy. Her şey düzgün görünsün. Sınırın güneyine kadar birlikte seyahat etmeyin. Anlaşıldı mı çavuş?
5: Anlaşıldı komutanım.

0: Vay canına, kelle avcımız geliyor. Yüzbaşı tüfek ve tabancayla attığını vurur dedi.
1: Roca Roja, Chihuahua bölgesi, Meksika.
2: Çavuş Po.
0: Emrinizdeyim.
2: Yüzbaşı bu yolculukta çok işime yarayacağını söyledi.
0: İşler kızıştığında çok iyi nişancı olduğumu söyleyebilirim. Alaydakilerin en iyisi.
2: Yüzbaşı ayrıca Bayan Kitle Elijah Johnson nerede olabileceğine dair bir fikrin olduğunu söyledi.
0: Tam olarak yerini biliyorum. Haritamda var. Bundan iyisi can sağlığı değil mi? Elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bu haritayı bizzat Elijah Jones verdi bana.
2: Eğer Jones ordudan firar edip beyaz bir kadını kaçırdıktan sonra nerede olduğuna dair haritalar mı dağıtıyor? Ver bakayım şunu. Buna göre Chihuahua'nın iç kesimlerine girmişler. Doğru olabilir.
0: Elijah böylesi daha doğru olur dedi.
2: Bak, normalde doğruca San Juanito'ya giderdik. Güneydeki en iyi yol. Beyaz bir kadınla seyahat eden bir zenci görüp görmediklerini sormaya başladı. Ama onu kaçırmışsa şehirlere girmeye pek yanaşmaz.
0: Yanaşmaz. Kaçtı gitti. Gerizekalı ama... Elijah kimseyi kaçırmadı.
2: Bana öyle demediler.
0: Size Elijah'dan bahsedeyim. Tanrı'nın bütün...

0: Bütün çocukları gibi onun da kusurları var. Ama pek çok bakımdan iyi bir insandır. Biliyorum. Bunlar hassas meseleler. Ama o Elijah ile birlikte ise öyle olmak istediği içindir.
1: Onu savunuyor gibisin.
0: Onbaşı Elijah Jones ona katılmamı bekliyordu. Yolu bulayım diye harita verdi. Fidyeyi teslim etmesi gereken kişi benim. İşte bu yüzden kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde Hannon adlı Amerikalı bir adamın evinde beklediklerini düşünüyorum.
1: Texas'ta Hannon adında aranan biri var. Afişi 5 yıldır asılı duruyor. Cinayete suç ortağı. El Paso'da banka soygunu. Bu kadını tanıyor musun? Hı hı. Ben tanımıyorum.
0: Okulda Elijah'ya okuma yazma öğretmiş. Bana öyle demişti.
1: 1000 gemiyi denize indiren yüz bu mu yani?
0: Bir daha anlatmamı ister misiniz?
1: Shakespeare'in zamanında yaşamış Marlowe'dan bir alıntı. Truvalı Helen hakkında.
0: Evet biliyorum. Daha geçen gün okumuştum.
1: O haritaya güveniyor musun?
0: Hı hı. Benim getirmediğim parayı bekliyorlar. Evet efendim. Galiba benim hikayemi de merak ettiniz.
1: Pek etmedim.
0: Hadi ama Bay Borland. Muhabbet etmiş oluruz. Vakit geçer öyle değil mi?
1: Sağ ol.
0: Sana Max desem olur mu?
1: Bay Borland iyi, öyle dersin.
0: Bay Borland diyelim. Aslında Elijah'ın olayı çok açık. Bir kere asker değildi. Benim geldiğim yerde yeni bir yatak, temiz giysiler, iyi bir at ve günde 3 öğün yemek çok cazip geliyordu. 17 yaşında askere gittim. Yüzbaşı sizinle ilgili bilgilendirdi beni. Yüzbaşı sizin Hollandalı mı, İsveçli mi, Alman mı ne olduğunuzu söyledi. Bir zamanlar siz de askermişsiniz. Ama hangi ordudan olduğunuzu çıkaramadım. Söyler misiniz? Hollandalı mısınız yoksa İsveçli mi?
1: Hiçbiri. Ben Amerikalıyım.

0: Biliyor musun, son günlerde bayağı gergin duruyorsun.
1: Fark ettim ki hayatım boyunca hep fevri davranmışım. Her zaman işe yaramaz. 20 mermi stoğum var. 5'ini şimdi harcıyorum. Buraların tehlikeli yerler olduğu söyleniyor.

0: Beni ağlarken görme zevkini tattırmayacağım.
1: Güzel. Evet, hoşuma gitti. Biz yapacağımızı yaptık. Ve hepsine şunu söylüyoruz. Canınız cehenneme. Mekanınız cehennem olsun.

0: Dilinizi iyi konuştuğum için Tiberio'ya gönderildim. Gördüğünüz gibi gerçekten iyi. Sizinle tanışmaktan onur duyduğumu söyleyerek başlayayım Bayan Keith. Çok nazik ve güzel bir kadınsınız.
1: Teşekkür ederim Bay Romero. Ama artık sadede gelin. Neden buradasınız?
0: Tiberio Vargas'ı temsil ediyorum. Senyor Hannon tarafından kendisine yapılan para teklifine cevabınızı öğrenmek istiyorum. Gerçekleri gözden geçirin.
2: Bu işi şimdi burada bu insanların önünde yapmak zorunda değiliz.
0: Bay Hannon'ın Vargas'ta binlerce dolarlık kumar borcu var.
2: Dur biraz lanet olası. Bu benimle Tiberio arasında, anladın mı?
0: Borcu kapatmak için Bay Hannon, sizin Veracruz'a ve Küba'ya geçişiniz için Bayan Kidd'in fidye parasından 5.000 dolar teklif etti.
3: Lanet olsun. Seni şerefsiz herif, bizi sattın.
2: Evet. Paraya ihtiyacım vardı. Siz yemeğimi yediniz, saatlerce uyudunuz, kira bile ödemediniz. En kötüsü de şu senin cazgır karının dırdırı. Neymiş efendim? Ortalık çok pismiş. Bu şekilde yaşaması mümkün değilmiş. Ahır gibi bir yerde yaşıyormuş. Cebime biraz para girmeden neden böyle zengin bir pisliğin laflarına katlanıyorsun?

0: saklanmak zorunda kalayım ki? Fiyatımı koydum. Bu iki kaçağın oda ve yemek ücreti $2,500. Bu işten herkes karlı çıkacak. Herkesin yararına olacak.
1: Garanti vereceğim şeyleri söyleyeyim. Birincisi, ben pislik değilim.

0: Senyor Hannon tarafından Tiberio'ya bir mesaj gönderildi. Tiberio'nun 5000 doları karşılığında sizin ve Bayan Kidd'in Veracruz'a güvenli bir şekilde ulaştırılmasını garanti ediyor. Buraya Tiberio'nun teklifinizi kabul ettiğini söylemeye geldim.
1: Belki bu işe yarar. Biraz para kaybederiz ama beladan kaçmış oluruz.

0: Bay Borland. Haydutlar mı?
1: Henüz belli değil. Tut şunu.

0: Merhaba. Bu Senyor Tiberio Vargas. Ben Esteban Romero. Hizmetinizdeyim. Ben tercüme edeceğim. Senyor Vargas çok önemli ve cömert bir insandır. 10 yıl önce hukuk okumam için beni Montreux'a gönderdi.
1: Bütün bunlar, buralar benim. Su kaynağı da bana ait. Geçiş ve hayvan sulamak için senden para almam gerekiyor.
0: Gördüğünüz gibi Tiberio ava çıktı. Konuğu ve iş ortağı Senyor Palmer'ı gezdiriyor. Senyor Palmer, Tiberio ile iş yapmak için buraya Londra'dan geldi.
2: Sahi mi?
0: Tiberio, seyahat ettiğiniz arazinin, kullandığınız suyun ona ait olduğunu ve sonuç olarak güvenli bir şekilde buradan geçebilmeniz için ücret ödemeniz gerektiğini söyledi.
1: Bu pisliğe silahlı olduğumuzu da söyle.
0: Tiberio mutlu değil ve kuvvete başvurabileceğini söylüyor. Çok silahı var.
2: Bizim de var. İlk vurulan Tiberio olur.
3: Müsaadenizle beyefendi, müdahale etmek istemem ama bu konuya itiraz etmek akıllıca olmayabilir. Fikrimi soracak olur.
2: Sormuyorum. Bay Paul!
4: Buradayım efendim. Silahlı ve hazır.
1: Bana bak. Meksika'dasın hergele. Burada gringoların borusu ötmez.
2: Demek birbirimizi anlıyoruz.
1: Canım isteyince.
5: Sen de kimsin?
6: Ben silahlı adamım. Sen kimsin?
5: Bana Jack Tyler derler.
6: Evinden çok uzaktasın Jack.
5: Sana benden bir tavsiye amigo. Çekin gidin buradan. Tiberio sizi öldürmez ama ben yaparım. Ukalalardan da pek haz etmem aslında. De.
2: Şimdi ne olacak? Nasıl yapalım bu işi?

0: Baksana. Altın arıyorsunuz.
1: Tiberio sizin de buraya altın aramaya gelip gelmediğinizi soruyor.
2: Hepimiz para için çalışıyoruz.
0: Altın bulursanız yarısını ben alırım.
3: Neyse, benim adım William Palmer. Şansınla inatçı yanının

0: baş başa gittiğini söyleyebilirim.
1: Yürüyün, gidiyoruz. İyiyim ben. De.
2: Eğer altın bulursan Tiberio'yla paylaş. Yoksa sonuçlarının son derece nahoş olacağını bilmeni istiyorum.
3: Hadi yürüyün. De. Hadi.

0: İyi günler beyefendi. Louis Andrade hizmetinizdedir. Yemek mi, oda mı istersiniz?
1: İkisi de olur.
0: Aa, peki ne kadar kalacaksınız
1: belki
0: senyor?
1: Hafta, belki daha çok. Kim bilir?
0: Aa, bu arada bir sürü odamız var. Hem biliyor musunuz? Size en iyisini veriyorum.
1: Buraları bayağı sessizmiş.
0: Bizim kasabaya insanlar kumar oynamaya gelir. Tiberio Vargas da iki adamıyla gelir kumar oynar. Hala kızlarımız var. İyi kızlar. Kumarhane sahibimiz Silvio dürüst insandır.
1: Doktorun tavsiyesi de bu yönde. Bana da gayet güzel uyar. Çok kribiyansız. Hizmetinizdeyim.
0: Nasıl yani, anlamadım. Siz iş adamı mısınız?
1: Emekli oldum. Kağıt oynamayı severim. Beladan uzak dururum. Hiç merak etme.

0: Şu iki atı görüyor musun? Ordu atları. Harita işe yaradı. Onları bulduk Bay Borland. Hatta gafil avladık.
1: Harita doğru çıktı. Çok iyi Bay Poe, çok iyi.
0: Memnun kaldıysanız ne mutlu.

0: Bugün hiç şansım yok. Kahretsin.
1: Sinirlerin üstünde Jack. Dün gece de şirazeden çıktın. Biraz kendine hakim ol. Hala kabul edip... Oh.
2: Delice yapma. Aptallığın lüzumu yok. Silahın yanından uzaklaş.
3: Hayır hayır hayır. Anlaşmamız böyle değil. Burası benim özel mülküm.
2: Ya Bay Hannon, eller yukarı, ses çıkarma.
4: Kimsiniz siz?
5: Sakin olun hanımefendi.
4: Kim olduğunuzu sordum size. Ne işiniz var burada?
2: Yasal bir yetkiyle buradayız Bayan Kit.
5: Hem o hem de Elijah ile eski dostuz.
1: Alonso, yoksa beni sattın mı? Ha?
5: Evet, ben sadece bir ordu elemanıyım, öyle değil mi?
1: Orduda tek güvendiğim insan sensin. Yüzümü kara çıkardın
5: kardeşim. Aptal planınla kendi yüzünü kara çıkarttın. Bu salak beyaz kadınla yakalattın kendini.
3: Kesin olan bir şey varsa bir kelle avcısıyla Texas'a dönmeyeceğim. İpte sallandırırlar. Defol git, yoksa gözünün yaşına bakmam, öldürürüm onu.
1: O senin değil, bizim
3: peşimiz. Hadi oradan. Hepiniz...

0: Onu öldürdün?
1: Evet, öldürdüm. Onu gömün Bay Jones. Max Borland hanımefendi, sizi götürmek için eşiniz tarafından tutuldum.

0: Başını açtığın işlere bak. Su katılmamış salağın tekisin sen.
1: Bu iş için hiç de minnet borcum yok size. Ama hayatımı kurtardığınız için teşekkür etmem gerek.
2: Hannon aptalın tekiydi.
1: Bay Hannon hainin tekiydi.
2: Toplanın Bayan Kit, alacağınızı alın. Bir saate gidiyoruz.
1: Bayım, silahımı da teslim ederim size. Valizimde bir Derringer var. Elijah aptalca bir işe kalkışabilir. Onun için razı oluyorum. Canından olmasını istemem.

0: Eğer başına bir şey gelirse kendimi de suçlarım.
1: Ordudan firar etmiş, şantaja teşebbüs etmiş. Başına bir sürü şey gelecek.
0: Belki bu işten kurtulmanın en kolay yolu sizi vurmak. En azından dertlerin bir kısmı sona erer.
1: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Bayan Kit.
0: Bay Borland, bir sorun var. Siz beni kurtardığınızı mı zannediyorsunuz acaba?
1: Bana kaçırıldığını söylendi.
0: Size yalan söylemişler.
1: Bunu bana Çavuş Poe da söyledi.

0: Bay Hannon'a evinde vurduğunuzda.
1: Hı hı.
0: Kurşunlarınız başımın yanından geçti.
1: Hı hı.
0: Nişancılığınıza bu kadar güveniyor musunuz?
1: Hayır.
2: Seni dostum sanmıştım. Sen bana ihanet ettin.
3: Dinle beni kardeşim. Bu iş henüz bitmedi. Başını açtığın bu beladan kurtarabilirim seni. Bir de şunu söyleyeyim. Ordudan ayrıldığın iyi olmuş. Askerlik sana göre değildi. Bu işi Küba'da noktalaman bana göre gayet hayırlı olur. Duydun mu?
2: Sen de beni dinle. Rachel'a kendime bir sigorta yaptırdım. Adı da Tiberio.
0: Evliyim biliyorsun. Siyahi bir adamla kaçtığımı da biliyorsun. Sanırım benim nasıl biri olduğumu anlamışsındır.
1: Kocanız sizi sınır ötesine götürmem için tuttu beni. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum.
0: Martin Kidd sadece kötü bir koca değil. Ayrıca içi kötülük dolu biri.
1: Çalıştığım herkes sütten çıkmış ak kaşık değil. Paramı hakkıyla kazanmak isterim.
0: Kurallara uyar mısın?
1: Denerim.
0: Sorgulamaz mısın?
1: Her zaman değil.
0: Eşin var mı?
1: O tür şeylere uygun biri değilim.
0: Anladım.
1: Affedersin, Bay Poe'ya bakacağım. Git karnını doyur, ben devralırım. 4 saat sonra seni uyandırırım.
3: Elijah hakkında bazı bilgiler efendim. Tiberio denen adamla bir anlaşma yapmış.
1: Bayan Kit bunu biliyor mu?
3: Kesin bilmiyorum ama biliyordur.
4: Bu oyun gerçekten ilginç. Bazen karşındakinin blöf mü yaptın, elinin iyi mi olduğunu anlamak güç.
5: Şimdiye kadar iyi oynadın. Masaya oturduğum insanların isimlerini bilmek isterim. Paramı aldıklarına daha cana yakın olurlar.
4: 1,5 saattir buradasın. Ben kazanana kadar adımı öğrenmemekten rahatsız olmadım.
5: Ha, bu işin kurdu olduğunu belli etmeye başladın.
4: Öyle mi? Hı-hı. Ben bunu bir saygı belirtisi kabul ederim. Ha,
5: yani o anlamda söylememiştim. Şimdi utanacak bir şey yoksa adınızı söyleyin. Tek kart.
4: Tabii olur amigo. Ama gerçekten kibar olmak isterim. Önce sen.
5: Memnuniyetle. William Palmer Esquire. Turnbull Madencilik Şirketi alım satım temsilcisi. Ofisler Londra, Manchester ve New Orleans'ta. Buralarda bana Guillermo İngiliz derler.

0: İngiliz bil. Memleketinden uzaksın.
1: Doğru. Peki ya sen?
0: Joe Cribbins. Texaslıyım. İlke sahibi birine benziyorsun İngiliz Bill.
1: Bay Palmer, lütfen. Şimdi size bir uyarıda bulunayım. Bu oyunu iyi oynarım. Sizin numaralarınıza kanacak değilim. Yolunacak kaz olmak hoşuma gitmez. Bu çorak topraklarda kendimi savunabilirim. Ayrıca Bay Tiberio Vargas'la iş için burada bulunuyorum. Sizin de bildiğiniz gibi kendisi buranın sahibidir.
0: Şimdi senin sıradan bir İngiliz, biz gringoların iki kere hakkından geldiğimiz türden biri olduğunu düşündüğüme göre neden laf kalabalıklığını kesip dikkatimizi oyuna vermiyoruz? Bakın hele, İngiliz Bill. Bir gün şans sana da güler. Elini görüyorum. Elimdeki mini döperle.
1: Beni sinirlendirme.
0: Kimileri blöf yapmayı beceremez. Şahsiyet noksan.
1: Bay Kerim'in silah taşımadığım için şanslısınız.
0: Ben de şunu söyleyeyim İngiliz Bill. Prensip icabı bir kurşun yapıştırmadığım için şanslısın. Şimdi. Yerinde olsan, keyfim kaçmadan önce karşımdan yıkılsan iyi olur.

0: Ciudad Trinidad Maria.
1: Bustamante, çölden kim geliyor?
2: Yüzbaşım, yüzbaşım. Gringolar, gringolar.
1: Bustamante, bu her zaman kötü haber demektir. Bunu böyle bilesin.

0: Yanımda bir kanun kaçağı var. Firari ve gaspçı. Birleşik Devletler Ordusu'nu temsil ediyorum. Max Borland.
1: Ben de Yüzbaşı Miguel Aragon. Trinidad Maria'nın kumandanı.
0: Hizmetinizdeyim.
1: Kadın kim?
2: Benim de bir adım var. Bayan Rachel Kidd.
0: Tutsağı bir hücreye koyun. Santa Fe'deki bölge şerifine onbaşı Elijah Johnson nezaretinizde olduğunu belirten bir telgraf çekin.
1: Sizin burada bir yetkiniz yok.
0: Evet, ama ülkenizin kanunları başka bir ordudan firar edenlere yataklık etmesine izin vermez. Buraya kötü niyetle gelenleri iade etmek için onurlu bir gelenek
3: belki
0: var.
3: Belki de duymuşsunuzdur yüzbaşı. Beni hapse atarsan Tiberio Vargas'ın hiç hoşuna gitmeyecek.
1: Tiberio Vargas mı?
3: Evet, bu kelle avcısı gelmeden önce onunla iş konuşuyorduk. Bu arada bir adamı öldürdü. Jack Hannon.
1: Birini mi öldürdün?
0: Evet. Amerikalı. Tutuklamaya direnen ve aranan bir suçlu. Onlar tanık.
2: Evet. Bay Borland kafama silah dayayan Bay Hannon'ı öldürdü. Bay Borland benim hayatımı kurtardı.
4: Ne yapayım yüzbaşım?
1: Biz kanun adamlarıyız. Onu içeri atarız.
5: Benim için bir şey yapmadı demezsin artık.
3: Evet, bu çok komik.
5: Arada uğrar, hatrını sorarım. Karnını doyurmuşlar mı bir bakarım.
1: Bay Borland, özel konuşalım.

0: diyor.
1: Evet. Doğru dedin. Küba artık çok uzaklarda kaldı.
2: Hükümet can ve mal güvenliğinden beni sorumlu tutuyor. Tiberio Vargas'ın tepesi atar da bu işten cebini doldurmaya kalkarsa bela çıkar. Bu kasaba benim yetkim altında. Ama dışarıda Tiberio kral. Buraya gelip kanunları çiğneyenler oldu. İki gringo dağlarda saklanıp köylüleri soymuş. Onları Tiberio ile adamları yakaladı. İki hafta ipten indirmedim onları. Korkusu dört yanı tuttu.
0: Mahkemeye çıkarttınız mı?
2: Buna gerek yoktu.
3: Otele geç, kendine bir oda bul.
0: Ne yazık ki otelde oda tutacak param yok.
3: Evet tamam, eşinize bir telgraf çekeyim, sonra ben hallederim.
4: Başımıza nasıl bir bela açtığını gördün mü? Kaçak kadın, kelle avcısı, başına ödül konması. İnan bana ölsen daha iyi onlar için.
1: Orduda rahatım yerindeydi. Yıllarca ezildim ama ses çıkarmadım. Ordudan ayrılsam bile başka bir şey yapamayacağımı da biliyordum. Ayakkabı boyamak ve yemek getir götür dışında. Teşekkür ederim. Ben almayayım.
5: Hazır efendim.
3: Santa Fe, Birleşik Devletler.

0: Beni anlayabiliyor musun?
1: Evet, senyor.
0: Bayan Kit birkaç günlüğüne oda istiyor. Daha çok da olabilir. Bana da bir oda lazım.
1: 4 numara, merdivenlerin başında.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizinki 2 numara, koridorun karşısında.
0: Teşekkür ederim.
1: Senyor.
2: Teşekkür etmeliyim diyorum. Sonra kim için çalıştığın aklıma geliyor. Elijah'ın suçlu gibi muamele görmesi doğru değil. Bense güzel bir otele yerleştirirdim.
0: Elijah ordudan kaçtı. Firari durumuna düştü. Sen evlilikten kaçtın. Bunun için kimse hapse girmez.

0: Demek buradasın. Joe Cribbins, profesyonel kumarbaz. Oyunu düşündüm ve hile yaptığını ikna oldum.
1: Seni hileyle yenmeme gerek yok amigo.
0: Bu sefer zimmetli silahımı getirdim. Durumla gerektiği gibi ilgileneceğim. Şimdi bana paramı iade etmenizi, üstüne de birkaç şirin bırakmanızı istiyorum.

0: Esperanza girebilirsin.
1: Yanlış odaya mı? Affedersin.
0: Hayır, içeri gel.
1: Konuşmak istediğim
0: şey... İçeri gel dedim. Gördüğünüz gibi banyo yapmaya çalışıyorum. Haftalardır ilk kez yıkanıyorum. Sorun nedir? Beni o kadınlardan biri mi sandın? Öyle gibi de davranabilirim. Gerildin mi? Belki de çoğu erkek gibi sen de bir kadınla muhatap olmaktan ölesiye korkuyorsun.

0: Yarsın.
1: Bitirdin mi? Yarın seni sınır ötesine götürmek için hazırlıklara başlayacağımızı söylemeye geldim.
0: Orada bir hayatım yok benim. Devam etmeliyim, oraya dönemem. Endişeni anlıyorum ama hayatım konusunda karar verecek kişi benim.
1: Gitmeyi reddediyorsun yani.
0: Gitmeyi reddediyorum. Silah zoruyla olsa bile. Şimdi izin verirseniz.
1: Affedersin.
2: Bildiğiniz gibi Tiberio Vargas'ı temsilen buradayım. Bu talihsiz olayı çoktan duydu.
3: Dinle, bu adam beni öldürmeye kalktı. Onun için buraya geldi. Büyük ihtimalle kalleşin, şerefsizin teki. Herkese bir iyilik yapmış oldu.
2: Biz iyilik istemiyoruz ama sen istiyor olabilirsin. Öldürdüğün adam Tiberio Vargas'la iş yapıyordu.
3: Tiberio Vargas, adını hep duyuyorum.
2: Düşmanın olsun istemezsin.
3: Joe Cribbins. Adım Joseph değil. Joe desen yeter. Ben Texas'ta doğup büyüdüm. 15 yaşımdan beri çalışıyorum. Ordu'ya posta idaresine çalıştım. Boş boş gezdim. Kağıt oynamayı hep sevmişimdir.
2: Söyler misin İngiliz'i neden vurdun?
3: Onu oyunda yendim. Hakkını vere vere yendim. Bunu pek iyi karşılamadı. Daha iyi biri olduğum ortaya çıktı.
2: Louis, İngiliz'in önce ateş ettiğini kabul etti. O dürüst biridir. Tiberio tüm bunları dikkate alır. O kararını verirken siz burada Guadalupe'de bekleyin.
3: Tüh. Şans yüzüme gülmüyor.

0: Bay Borland, tekrar karşılaştık. Bu sefer küvette olmadığımı sevinerek söyleyebilirim. Bir haber var mı?
1: Az önce Yüzbaşı Aragon, kocanızın buraya geldiğini söyledi. Arabayla geliyormuş. O gelene kadar size göz kulak olacağım.
0: Ama durum kötüydü. Şimdi iyice kötüye gidiyor. Son karşılaşmamızda çok asabiydim. Özür dilerim.
1: Özre gerek yok.
0: Gerçeklere daha yakından hakim olmanız gerektiğine karar verdim Bay Borland. Benim hikayemi de öğrenmelisiniz. Varlıklı bir ailenin kızı olarak başlar. Birçok dadı tarafından eğitim görmüş üç kız kardeşin en küçüğüydüm. Asiydim. Annem, babam, kardeşlerim dahil kimseyle anlaşamazdım. 17 yaşımda aşık oldum. Çok tutkulu bir aşktı. Ben geleneksel ahlaka hep karşı çıktım. Annem bir keresinde genellikle çok gençken ve yalnızca bir kere gerçek aşkı yaşarsın demişti. Ayrıca bana neredeyse hiçbir kadın ilk tercihini kullanmaz da demişti. 5 yıl sonra Martin Kidd'le tanıştım. Büyüleyici ve hırslı biriydi. Çok zengin görünüyordu ve batılıydı. Büyüdüğüm yerden uzaklaşmayı çok istiyordum. Hızlı bir aşk yaşadık ve 4 hafta sonra evlendik. Santa Fe'deki evinde yaşadık. Sonra korku başladı. Onun bir dolan

0: Saptırıcı, bir sahtekar, arazilere çöken biri olduğunu keşfettim. Sürekli olarak başka kadınlarla birlikte oldu. En nefret ettiğim şeye, göstermelik bir eşe dönüşmüştüm. Utanç yıllarımdı. Hepsine ve daha fazlasına 5 yıl boyunca katlandım. Martin'le bitmek bilmeyen kavgalarımız oldu. Sonunda tenezzül edip bir okul açmama izin verdi. Hayatta fırsat verilmemiş olanları eğittim ve zamanla öğrencilerimden birinin gözünde öğretmeninden öte biri haline geldim.
1: Elijah Jones.
0: Elijah Jones. Onun da kendine göre dertleri vardı. Anlayış gösterdim. Her şey üst üste geldi derken kaçmaktan başka çaremiz olmadığını anladık. Kaçmak için bir plan yaptık. Sonra da kaçtık. Sanırım gerisini biliyorsunuz. O iyi bir insan. Beni hep rahatlatan biri ama çok farklıyız. Birlikte bir geleceğimiz yok. Güzel zamanlarımız oldu ama sonunda kendi yolumuza gideceğiz. Bunu ikimiz de biliyoruz. Muhtemelen çok yakında. Tamamen dürüst konuşmam gerekirse, Martin'le evlendiğimden beri Elijah'la yaşadığım romantik ilişki ilk ilişkim değildi. Çoğunu nispet olsun diye yaptım. Evet. Sanırım yeterince itirafta bulundum. Beni dürüst biri olarak düşünmenizi isterim. Kusurlarımla. Beni dürüst biri olarak düşünmenizi isterim çünkü sizin için önemli olduğuna inanıyorum. Sözler yerini bulsun diye söylüyorum. Kocam buraya geldiğinde beni öldürmek isteyecek.
2: Bayan Kidd'le öbürlerinin seni görmeye gelmediğini biliyorum.
3: Sebep gösteren oldu mu? Yüzbaşı Elijah'ı cezalandırırken.
2: Yüzbaşı Elijah'ı cezalandırırken Yüzbaşı Aragon ödül avcısı ve benim kanuni yetkim olduğunu söyledi.
3: Evet.
2: Başkasına izin vermiyor.
3: Biri daha tekmeyi bastı öyle mi?
2: Kendin için üzülüp durma. Hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. Bay Kidd'in şu anda buraya gelmekte olduğunu biliyorsun.
3: Evet. Evet duydum. Yüzbaşı Aragon söyledi. Fidye parasını buraya getirdiğini biliyorum. Kendi fikrince.
2: Seninle hesaplaşmak için geliyor. Şimdi seni buradan nasıl kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmam gerektiğini çözmeliyim. İlk yapman gereken şey bu beyaz kadını unutmak. Onunla seyahat edersen hemen anlarlar. O zaman da işin biter. Ben yakamı nasıl sıyıracağımı çözmeliyim. Çünkü dönmeyi düşünüyorum. Orduya dönmeyi
3: evet,
2: düşünüyorum.
3: Evet öyle de olur. Alonso Poe için iyi olmayan her şeyi aradan çıkarırsın.
2: Haklısın. Çünkü senin gibi salak kanun kaçakları gibi değilim ben. Başımı yeterince ağrıttın. Şimdi çeneni tut, gözlerini aç. Dua etsen iyi olur. Et ki sana iyiliğim dokunsun. Bay Borland, atları biraz gezdireyim açılsınlar dedim. Formda kalsınlar.
1: Çok iyi Bay Paul.
2: Evet efendim. Çizmeyle eğri geçir, meşini tak ve yol al. Bizim sloganımız bu. Ben süvariyim. İşimi iyi yaparım.
1: Çavuş Paul.
2: Evet efendim.
1: Mahkum Elijah Jones var ya.
2: Evet efendim.
1: Onu hapisten çıkarmak gibi aptalca bir işe kalkışma.
2: Peki efendim. Niye öyle düşündünüz?
1: Çünkü sen o kadar zeki değilsin. Ben de sandığın kadar aptal değilim.
2: Evet efendim. Yani hayır efendim.
1: Ama sınırı geçince yapabilirsin.
2: Şimdi benim biraz aklım karıştı. Diyorsunuz ki...
1: Yani bütün bu iş bir yalan. Bir yalanla başladı. Yalan söylenmesinden haz etmem. Kullanılmak hiç hoşuma gitmez.
2: Elijah...

0: Bey'i bırakmama yardım eder misiniz?
1: Söz veriyorum.
0: Siz gerçekten sürprizlerle dolusunuz.
1: Evet.
0: Bakın kim geliyor.
1: Tiberio Elijah üzerine pazarlığa oturmak istiyor. Diplomasi kısmını ben hallederim. Sen git biraz ortalığı karıştır. Tiberio bizi yutulur kolay lokma sanmasın.
0: Bay Packerwood'a gidip bir çift laf etsem nasıl olur? Bana hakaret ettiğini görünce...
1: Evet, git hadi. Onu öldürmemeye çalış.
0: Peki efendim.
1: Ben de bir şeyler içip Esteban'ı bekleyeyim.
2: İyi günler yüzbaşı. Tiberio Vargas'ın selamlarını getirdim.
3: Sen de benim selamlarımı söyle.
2: Bakın, buraya sorun çıkarmaya gelmedik. Şu an sizi temin ederim ki inanın bana niyetimiz size ya da buraya zarar vermek değil. Şimdi söyler misiniz? Bay Borland'ı nerede bulabilirim acaba?
0: Merhaba Tahiri. Beni hatırladın değil mi? Silahlı adam hani.
4: Evet. Su kaynağının başında.
0: Doğrudur.
4: Çenen hala iyi işliyor senin. Terbiye adap öğrenmen gerek. Bu kalaya bir iki kırbaç indirsem aklı başına gelir. Sana iyi gelir.
0: Bak Jack. Tanıdığım en zeki adam değilsin biliyorum. Ama silah taşıyanın ben olduğunu unutuyorsun galiba.
4: Evet öyle. O zaman vur beni. Şuradaki arkadaşlar da seni vururlar.
2: Señor Borland, yine görüştük işte. Tiberio sizin kelle avcısı olduğunuzu bilmiyor, değil mi? Sizi altın arıyor zannediyor.
1: Gerçeklerle yaşamayı öğrensin o zaman. Teşekkür ederim.
2: Tiberio aldatıldığını düşünüyor. Bunu bilmelisin. Tiberio mahkumunuzla bir iş anlaşması yaptı.
1: Haberim var. Ama bu şartlar altında anlaşma geçersizdir.
2: Ne yazık ki bu görüş kabul edilemez. Ona 5000 Amerikan doları borcu var.
0: Bak ne diyeceğim. Öyle olsun Jack. Sen haklısın. Hakkın var. Bazen kendini bilmezden sizin tekini kırbaçlamak için bunlardan birini hazır tutuyorum. Ordu'da ilk 5 sene ustabaşılık yaptım. Haftanın her günü bunlardan birini şaklatıyordum.

0: Şansım varmış şerefsiz.
1: Sayın Borland, size ve yol arkadaşınıza buradan hemen gitmenizi tavsiye ederim. Trinidad Maria'yı hemen terk edin ama Bayan Kit'le Elijah'yı götürmeyin.
2: İyi bir tavsiye. Hayır. Senyor Tiberio'yu anlatın. Ben kanun adına iş görüyorum. Elijah da bir suçlu.

0: Benden pek hoşlanmıyorsunuz değil mi Bay Po?
1: Ben görevimi yapıyorum hanımefendi. Bay Borland size göz kulak olmamı söyledi.
0: El Erçe yüzünden değil mi? Başı belaya girdi diye bunu bana karşı kullanıyorsunuz. Bunu anlıyorum. Ama her şeye rağmen El Erçe'yi sevdiğini varsayıyorum.
1: Bana çok kızgın. Hayal kırıklığına uğratmışım onu. Ama hala benim arkadaşım.
2: Tabii bir de Tiberio'nun canını sıkan olaylar yaşandı. Bayan Kit gerçekten içinden çıkılmaz bir durumda. Bu adam Tiberio'nun işlerini zorlaştırıyor. Kasabadaki olaylar üzerinde çok az yetkisi var.
3: Bu kanun adamının bir adı var mı?
2: Adı Senyor Max Borland.
3: Adını bir daha söyle bakayım.
2: Senyor Max Borland. Bir ağam özel dedektifmiş.
3: Onu tanıyorum. Bunu görüyor musun Esteban? İçine bir silah yerleştirilince şeytanın sağ eli olur.

0: Elijah'ı görmek istiyorum. İçerideki hücrede tutuyorsunuz.
1: Mümkün değil senyora. Hükümlünün yasal durumu açıklığa kavuşana dek ziyaretçi yasak. Benim gözetimimde ama Bay Borland'ın yetkisi altında.
0: Bay... Anahtarımı verir misiniz?
2: Güzel bir yürüyüş yaptınız mı?
0: Hayır, yapmadım. Arkadaşım hapiste. Onu görmeme izin vermiyorlar. Hepsi Bay Borland yüzünden.
2: Senyora, bu sizin için. Bay Borland bıraktı.
0: Elijah'ın ve benim silahım. Bay Borland insanı şaşırtmayı iyi biliyor.

0: Merhaba Tiberio.
1: Beni mi bekliyordun?
0: Evet efendim. Esteban'la konuştuktan sonra Joe Kribbins'i tanımak isteyeceğini düşündüm. Senin bu hayalet kasabanda her türlü dedikodu ve söylentiyi de duydum. Max Borland'la inatlaştığınızı bile duydum. O itibarlı biridir. Benim ona bir borcum var.
1: Yoksa iyilik borcun mu var?
0: Hayır şefim. O benim arkadaşım değil.
1: Vay canına. O zaman anlat bakalım şu Max Borland'ı. Belki sonra birini bulur seni vurdurturum.
0: Şefim seni gücendirdim.
1: İngiliz'i öldürmüşsün. Benimle yüklü bir arazi işi yapacaktı.
0: Beni iğne yapmakla suçlu.
1: Yaptın mı?
0: Yapmama gerek yok. Ben pokerde iyiyimdir.
1: Ben de iyiyimdir. Ben de.
0: Üç kart. Elini görmek istiyorum şimdi.
1: Ben alırım.
0: Ha, üzgünüm şef.
1: Çoğu insan beni yenmekten korkar. Paramı almaktan da.
0: Kasten kaybetseydim seni küçük düşürürdüm. Yani beceri ve şansı dayalı bir oyuna şeref vermenizi saygıyla karşıladığımı ispat ettim.
1: Amerikalı mısın?
0: Evet Amerikalıyım, Texas'tan.

Seni öldürmeyeceğim. Onun yerine seni kullanacağım. Ama ben para kaybetmeyi sevmem. Yeniden oynarız. Ama şunu anla. Artık bana çalışıyorsun. Emirlere uyacaksın.

0: Babalık. Gringo kelle avcısını bul. Ona söyle cehenneme gitmeye hazır olsun. Onun canını almaya geldi.
1: Ödül avcısı burada mı? Dışarıda onu öldüreceğini evet. söyleyen bir adam var. Bir adam var diyorum sana.
2: O Parito'da. Git oraya haber ver. Acele et. Koş hadi çabuk. Senyora Kit. Tehlikeli bir durum var Senyora. Tehlike var.
1: Adam seni arıyor. Öldürecek. Seni öldürmeye gelmiş buraya. Ah, ödül avcısını vurmaya gelmiş.

0: Ödül avcısını vurmaya gelmiş.
1: Joe Cribbins.
2: Tanıyor musun?
1: Çok tehlikeli bir adam.
2: Senin endişelenmen gerekmez. Seni öldürürse ben de onu öldürürüm.
1: Sözünden döndüğünü duydum. Sonuçta beni arıyorsun.
3: Evet. Zaman ve şartlar böyle. Böyle olacağı baştan belliydi. Size karşı şahsi meselelerim var Bay Borland. Ama buraya gelme sebebim onlar değil. İşimi görüp paramı almak istiyorum. Ama bu özel bir durum. Önce kendime gidip bir şeyler ayarlayacağım.
4: Ne yapıyoruz yüzbaşım?
5: Hiçbir şey. Umarım birbirlerini vururlar.
3: Hesaplaşalım. Borcumu ödemek isterim. Beni hafife aldınız Bay Borland. Her zaman öyle oldu. Sizi yere sermeden önce bana saygı göstermeyi öğreteceğim size. Alın bakalım. Bu da benden.
1: Saçmalamayı kes. Kimden para aldığını söyle.
3: Cevabı zaten biliyorsunuz.
1: Tiberio ayak işlerini sana yaptırıyor.
3: Bana angarya işler yaptırıyor. Benim için bir iltifattır.
2: Buraya Bay Borland'ın ödül parasını almaya geldin sanıyordum.
3: Ben paramı o yollardan kazanmıyorum. Dürüstlüğe sığmayan bir iki iş yaptım. Ama asla o kadar düşmedim. Evet. Benimle konuşmayacaksan vakit geldi demektir. Ne kadar iyi olduğunu bir anlayalım.
2: Karşında iki kişi var.
1: Sen davran Joe.
6: Baylar. İlginizi çeker mi bilmem. Benim adım Rachel Kidd.
3: Siz karışmayın hanımefendi.
1: Doğru söylüyor. Bayan Kidd, geri çekilseniz iyi olur.
6: Bay Borland'da görülecek bir hesabımız var. Ama adi bir suçlu tarafından vurulmayı hak etmiyor.
3: Ben adi bir suçlu değilim hanımefendi. Sevimsiz kişiliğinize rağmen bir kadını devirmek hiç hoşuma gitmez. Tarzım değil.
6: Bu mesafeden kolay kolay ıskalamam. Şimdi beni iyi dinle. Sinirlenmeyeceğim. Sana yemin ederim, tetiği çekerim.
3: Gururlandın mı? Bir kadının ve silahlı birinin ardına saklanıyorsun.
1: Bak ne diyeceğim Joe. Sinirine hakim olamayıp tetiğe çekmeden basar giderdim.
3: Tamam amigo. Bu evi sen kazandın diyelim ama bu iş henüz burada bitmedi.

0: Dediğim gibi, endişelenecek bir şey yok.
1: Ya?
2: Bir kere daha söyleyeyim, çok iyiydi.
0: Memnun etmek için buradayım.
3: Silahımı vermen çok iyi oldu galiba.
2: John'un hakkı var. Bu iş daha bitmedi. Ama aptalca olsa da yaptığınız şeyi takdir ettim.
3: O evde sen de benim hayatımı kurtardın. Can borcum oldu. Borçlarımı ödemek isterim. Bunlarla aram iyi değil ama şimdi iyi gelecek.
0: Firari'ye bir bakmaya geldim.
4: Rachel'ın kocası ne zaman burada olur?
0: 1-2 gün sonra.
4: Parasını getirse iyi olur.

0: Hey sürücü, ortalık yerden halt etmeye durduk.
1: Merhaba hanımlar. Martin Kitt değil mi? Dışarı çıkın benimle gelin. Rica ediyorum. Bay Tiberio Vargas sizinle konuşmak istiyor.

Meksika'ya hoş geldiniz Senyor Kid. Biraz İngilizce bilirim. Ama sadece canım isterse konuşurum.

0: Bay Kit.
1: Bay Borland. Sizi gördüğüme sevindim. Bu ne güzel bir karşılaşma. Karım nasıl?
0: Yolun aşağısında otelde.
1: Demek orada. Nasıl peki?
0: Son iki hafta onun için bayağı zor geçti.
1: Ya Elijah Jones?
0: Hapiste, hücrede yatıyor.
1: Güzel. Münasip bir zamanda uğrarım. Şimdi onun terbiyesizlikleriyle uğraşamam. Tiberio Vargas denen adamla tanıştınız mı?
0: Bir kere.
1: Herif çok acayip. Ama bu iki kaçağı yakaladığınız için size minnet borcum var.
0: Bana borcunuz da var.
1: Biliyorum. Paranı alacaksın. Hepsini alacaksın.

0: Size katılmama izin verirseniz içinde bulunduğumuz durumu konuşmak isterim.
1: O halde sanırım Tiberio'dan konuşacağız. Anlaşılan burada izinsiz kimse tuvalete bile gidemiyor.
0: Tiberio hayal kırıklığı yaşıyor. Taktiklerinizin çok cüretkar olduğunu düşünüyor. Aptalca ve kibir dolu. Tiberio'nun artık hizmetlerinize ihtiyacı kalmadığını söylemeye geldim. Görevden azledildiniz. Gidebilirsiniz.

0: Siz ve türünüz yok mu sayın hamam böceği? Sizden kurtulmak imkansız, öyle değil mi? Siz herhalde sayın koza kurdunun birinci dereceden akrabası olmalısınız. Bu da söylenecek pek bir şey olmadığı anlamına gelir. Hepiniz başa belasınız.
1: Bay Borland?
2: Kocanı gördün mü? Galiba Tiberio Vargas'la senin hakkında bir anlaşma yapmış. İyi misin diye bakmaya geldim.
1: Ben gelişini salondan gördüm. Bir an çok zor durumda kaldığımı anladım. Ama ben iyiyim Bay Borland. İlginiz için teşekkür ederim. Bir dakika. Vasiyetim ve beyanım. Zarfın ön yüzünde avukatımın ismi var. Eğer ölürsem ona teslim edilecek.
3: Kalk hadi. Çok önemli bir adam seni görmeye geliyor.
4: Evet. Beni çıkarmaya gelmiş. Tiberio da sonunda hizaya geldi. Evet. Onunla da bir işimiz var.
5: Merhaba Elijah.
4: Bay Kit. Sizi... burada görmeyi pek beklemiyordum.
5: Boş konuşma Elijah. Hesabımızı görmeye geldim.
3: Hayır dur! Durun yapmayın!
4: Silahsız birini mi vuracaksın?
5: Evet.
3: Ne yaptınız? Onunla konuşacaktınız hani?
5: Eline bir silah tutuştur. Hücre kapısını da aç. Kaçmaya çalışıyordu.
6: Son mermi akciğeri delip geçmiş. Ani ve durdurulamaz bir travmaya ve iç kanamaya sebep olmuş. Sanırım fazla acı çekmemiş. Yere serilir serilmez ölmüş.
1: Zavallı Elijah.
5: Bay Borland, haberleri duymuşsunuzdur. Amerikan ordusunda onbaşı Elijah Jones artık sorun teşkil etmiyor.
2: Bay Kidd'in bu cinayeti işlemesi ne kadara mal oldu?
7: Şartları hala araştırıyorum.
5: Kafam karıştı Bay Borland. Kimin hesabına çalıştığını sanıyorsun?
2: Ben her zaman kendi hesabıma çalışırım.
5: Şerefime leke sürüldü. Bir kadın sıradan bir askerle kocasından kaçamaz.
8: Sıradan siyahi bir askerle mi?
5: Evet, aynen öyle. Sıradan, siyahi askerler.
7: Tekrar söylüyorum, olayı araştırıyorum.

0: Senyor Tibero yarın burada olacak. İndirin silahlarınızı. O sadece kadın istiyor. İki gringo ölecek.
1: Tiberio'dan mesaj var. Adamlarıyla yarın buraya geliyormuş. Bayan Kidi istiyorlar. Zorluk çıkarmayın dediler. Silahlı geliyorlar.
2: Hadi haber ver, yarın sokaklarda kimse kalmasın. Tiberio hepimizin ocağını söndürecek.

0: Karımı görmek istiyorum. Bayan Rachel Kitt. Oda numarasını söyler misin?
1: 4 numarada. Üst katta.

0: Martin.
1: Biraz geciktim ama seni görmeye geldim. Tabii aramızda bir şey yokmuş gibi davranmanın hiçbir anlamı yok, öyle değil mi?
0: Hayır, hiç yok. Anladığım kadarıyla Bay Borland'a benim için epey borçlanmışsın.
1: Bay Borland hak ettiği parayı alacak.
0: Elijah gibi mi? O da hak ettiğini aldı mı?
1: Hayır, ona iyi davrandım, çabucak öldü.
0: Aşağılık birisin Martin.
1: Evlilik yeminlerini bozdun. Aynı zamanda ordudan firar eden biriyle kaçtın. Ona fahişelik yaparken bir de fidye talep ettin. Bu korkunç skandalla gelecekteki siyasi kariyerimi tehlikeye attın. Şimdi sen mi bana aşağılık biri olduğumu söylüyorsun?
0: Aptallık etmişim. Korkunç şeylere sebep oldum. O yüzden de hiçbir bahanem yok benim. Sadece gelecekteki mirasımın sana kalmasını teminat altına almak istiyordun. Sen ve ben birbirimizi hiç sevmedik.
1: Pekala. Karımı kaçıran kişiyi kahramanca bir hareketle öldürdüğümü... ama ne yazık ki karımın Meksikalı haydut çetesi tarafından yakalanıp... ve ne yazık ki alçakça bir şekilde kullanıldıktan sonra öldürüldüğünü... gazetelere bildirmek için Santa Fe'ye döneceğim.
0: Güzel hikaye. Yazık. Birçok insan da buna inanacak.
1: Gerçeğe yakın olacak. Azgınlığın hesaba katılırsa öldürülmeden önce bu duvarlar tarafından tecavüze uğramak hoşuna bile gidebilir. Evet, öldürecekler seni. Aslında Senior Vargas'la anlaşmanın bir parçası da bu.
0: Boyun eğeceğimi mi sanıyorsun?
1: Hayır. Ama bu adamlar güle oynaya zora başvurur. Saklanacak bir yerin kalmadı. Seni yalnız bırakayım da biraz geleceğini düşün.
0: Hesabını kendince yapmışsın ama öyle olmayacak.
1: Yapamazsın. Birini öldürecek cesaret yok sende.
0: Değiştim. Beni hep hafife aldın Martin.
1: Tekrar söyleyeyim. Yapamazsın.

0: silah sesi duydum ben.
1: Ben kocamı öldürdüm.
0: Zaten hak etmişti. Elijah'ı öldürmüş.
1: Evet. Üzülmedim.

Bir dahaki sefere kapıyı çal.

0: geliyor. Sokakları boşaltın, acele edin.
1: Çabuk.

0: Bayan Kidd'i savunmaya niyetli olduğunuzu düşünüyorum.
1: Ben de kendine güvenli bir yer bulduğunu tahmin ediyorum.
0: Hakaret etseniz de bugün kanun görevlisi olarak vazifemi yerine getireceğim.
1: Elijah Jones'la yaptığın gibi mi?
0: O benim hatamdı. Bay Kidd'in onu öldürmeye geldiğini anlayamadım. Yardımcıma rüşvet vermiş. Utanç duydum. Siz hemen şu tarafı tutun. Siz de öteki tarafı.

0: Tiberio, yüzbaşı Aragın'dan bir mesaj getirdim. Çöle geri dön. Silahlı adamlarla kasabaya girme. Bu iyi niyetin ihlali olur.
1: Kadın muhtemelen otelde. Gidin bulun. Hadi çabuk. Dağılın. O şerefsiz gringoları bulup öldürün.

0: Bu işe karışmayacak kadar... zeki biri sanırdım seni. Seni vurmadan çek git buradan hemen.
1: İyiliğiniz için teşekkür ederim.

Tiberio Vargas, anlaşmayı ihlal ettin. Kanunları çiğnedin. Tutuklusun. Öyle bir şey yapmayacaksın.

Kimen yok? Artık senin hesabına çalışmadığıma göre şunu söyleyeceğim. Pislik herifin tekisin. Her zaman da öyleydin. Bil bakalım ne oldu. Sana bir iyilik yaptım kelle avcısı. Eski patronumu öldürdüğüm için bana teşekkür mü edeceksin?

0: Senin eğlencemi bozdu benim.
1: Sonunda bir iyiliğin dokundu. Buradan çekip gidebilirsin Joe.
0: Parasını aldım. Aldım, hak etsem mi diyorum. Üstelik bundan kaçış da yok. Bizim de bir hesabımız var.
1: Bu işten yakanı sıyır, aptallığın lüzumu yok.
0: Amigo, ben aptal doğmuşum. Vay canına. Beni öldürdün. Hiç şansım kalmadı. Bak işte ölüyorum. Ama hepimiz öleceğiz değil mi? Öyle değil mi?

0: Bay Poe.
1: Bay Borland.
0: Naaşını orduya göndersinler. Borazanlı bayraklı münasip bir tören düzenlerler. Daha iyisi can sağlar.
1: Hadi oradan. Vuruldum ama ölmüyorum. Doktor kolumu kesmesin, başka bir şey istemem.
0: Tamam, hallederiz.

0: Kocan öldü. Tiberio'nun adamları tarafından vurulmuş.
1: Gerçek ortaya çıkmaz mı diyorsun?
0: Kim sorar ki? Kim anlatacak? Al, yarana bakmak lazım. Bir iki dikiş atılsın.
1: Yaramı onur nişanesi olarak taşıyacağım.
0: Şimdi bir şeyler içmeliyim.

0: Alonzo Poe'nun yaraları iyileşti. Kışlaya dönüp 30 yıl Birleşik Devletler Ordusu'nda görev yaptı. 1937'de askeri huzurevinde öldü. Rachel Kidd, Philadelphia'ya yerleşti. Daha sonra kadınların özgürlük hareketine katıldı. Bir daha evlenmedi. Max Borland, ömrünün geri kalanını ödül avcısı olarak geçirdi. Geride ne aile ne servet bıraktı. Sadece iyi bir ün yaptı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Hikmet amcam, hoş geldin.
1: Kız Neriman, hoş geldin. Gel, al bakalım. Egoş,

0: Aa! Kız Neriman! Ay, benim gelin olacak olan. Yüreği pırpır eden benim, heyecanlı olan benim ayol. Ben evleneceğim bugün. Ne gidip sarılıyorsun ona? Bana sarılman lazım senin. Ama kıskanç, kıskanır diye. E haklı, ne diyeyim? Zehir eder dünyayı kıza.
1: Gökşen, son bir şansım var. Bak, köprüden önce son çıkış. Emin misin?
0: Kıskanıyor beni o da. Vermeyecek. Kızıyım ya. E anlamak lazım. Kıyamıyor bana. Eh, o da haklı kendince.
2: Aman hakikaten baba, hiç Okşan'a kıyamıyorsun valla. Bize hemen verdin. Hatta damatlara yalvardın, alın bunları, alın bunları diye.
1: Dersimi aldım artık Gülben. Neriman'ı kimselere vermeyeceğim.
3: Tamam ama ağlama artık insan içinde.
2: Tamam. Tamam. Canım kardeşim.

0: Niye geldin sen? Nikah falan gitmem. Israr etme yani, öyle ikna ederim diye düşünüyorsan.
1: Onun için gelmedim. Her şeyi toplamışsın, öyle dediler. Düşündüm de kimse yokken elektrikler kesilirse lazım olur. Hava yağacak gibi değil. Şimşek falan çakmayacak.

0: İyi misin? Bir şey mi oldu?
1: Gittiler.
0: Kim?
1: Beni yalnız bıraktılar. Beni yalnız bırakıp yemeğe gittiler.
0: Gelirler birazdan. Şimşekten mi korktun yoksa?
1: Işıklar kesilse de, şimşek çaksa da karanlıktan korkmam ben artık. Gerek yok onlara.
0: O gece seni o halde gördüğümde içimden ne demiştim biliyor musun? Bu kadın hiçbir zaman kardeşleriyle o yemeğe gidemeyecek. Hep geride kalan, dört duvar arasında kalan olacak. Çünkü onun korkusu karanlıktan, şimşekten filan değil, yaşamaktan demiştim. Ama sen sonra bana ne kadar yanıldığımı gösterdin. O kapıdan da çıktın, o yemeğe de gittin. Yağmurdan korkmak bir yana, ne fırtınalar gördün de gene de vazgeçmedin. Bugün bizimle, ailenle gelemiyorsun. Ama gene geleceksin, ben biliyorum. Sen de bil. Çünkü insan bir kere yağmurda toprağın kokusunu duydu mu, bir daha ne fırtınadan korkar, ne de ıslanmaktan.

0: işte gelinle damat geliyor.
1: Ay sakın o elindekini patlatma. Bayramcığım süpürecek buraları hep.
2: Aa, patlatsın patlatsın, ben temizlerim ya.
1: Sana kıyamam ki sarı fırtınam.
3: Ay çok güzel olmuşsunuz siz ya. Bak şu güzelliklere bak.
1: Aman ha, içinizden dua okuyun, nazar değmesin. Şendur ablacığım oku sen, nazar değmesin.
4: Okuyorum yavrum, sen merak etme. Hadi.
1: Ay hadi toplayın bizi ayol. Geç kalacağız nikaha.
2: Araba neredeymiş?
4: Şurada ileride aşağıdayım.

Esat, ablam cama çıkmış. Ablam! Tamam.

0: Konuşmayacaksın değil mi onunla? Tutacaksın kendini. Bak ancak o şartla.
1: Tamam, konuşmayacağım, tutacağım kendimi. Eğer kötü bir şey olursa içeri girelim. Hadi. İçin rahat olsun senin. Git. Bayram üzülmesin.

0: Çok yaşa evladım, mutlu ol inşallah.
1: Ben de öpeyim anneciğim.
0: Güzel kızım benim, Allah bir yastıkta kocasın.
1: Teşekkür ederiz ama o biraz zor. Malum sizin oğlan biraz koca kafa.
0: Ne dedin evladım?
1: Amin dedim, amin. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok mutlu ettiniz beni. Benim annem yüzüme bile bakmıyor.
0: Sen hiç üzülme güzel kızım. Ben hep buradayım artık.
2: Hikmet Bey ne yapıyorsunuz? Ah tatlı size dokunur.
3: Bir şey olmaz, bir şey olmaz.
2: Gülben görmesin çok üzülür.
4: Hayatım. Hı. Şey miden bulan mısın sonra?
5: Bulanmaz çünkü bunu biz yaptırdık. Çok iyi ben biliyorum.
4: Yok onun için demedim ben hani.
5: Bak müzik başladı ya ne güzel ya. Hadi kalk anneni kaldır sen dansa. Sarma bana bir tanem aşkım.
4: Tamam sen.
5: Hadi bak bekle.
4: Tamam ye tamam tamam.
5: Çok iyi ben biliyorum ya.
4: Tamam.
6: Ne güzel dans müziği de başladı değil mi?

0: Sormuyorum artık. Yani her düğünde soruyorum, hayır diyorsun. Bir daha sormayacağım, onu söyleyeyim dedim yani.
1: Ben sorayım o zaman. Dans edelim mi? Gömleğin yakışmış.
0: En sevdiğim gömlek. Bana da bu yakışır.
1: Ben yakışır mıyım sence? Sana?
0: Kaç karışsın sen?
1: Ben boyumun ölçüsünü aldım. Bir daha üzmem seni.
0: O zaman ben de bir boyumun ölçüsünü bir düşüneyim. Şimdi kaç karış, yani karışlar karışmamalı. Sonuçta insan emin olmalı yani.

0: Bak sen o zaman ona.
1: Yeter dans ettiğiniz. Ya bakayım biraz da biz dans edelim.
2: Kusura bakma. Babam çağırıyor.

0: Midende bir sorun yoksa dans edelim mi aşkım?
1: Olur, edelim. Esat, sen beni bırakmazsın değil mi? Yani bir gün ablam...
0: Şşş. Düğünümüz ne güzeldi değil mi? Selami Şahin gelmişti. Hatırladın mı?
1: Evet, çok güzeldi ama ben gece eve kaçmıştım yine.
0: Ne olacak? Sabah geri dönmüştün bana ama. Ablan da öyle olacak. Bak görürsün. Bir sabah bir uyanacaksın ablan karşında. Hadi Gülben, kahve yap bana, oyalanma diyecek. Huysuzlanacak sana.

0: Önlükler. Önümü nereye koydum ben? Nereye koydum?
1: Sophie.

0: Korkma. Seni rahatsız etmek için gelmedim. Safiye, sen çok güzel olmuşsun. Kırmızı bere çok yakışmış sana, biliyor musun?
1: Sen gördün mü beni?
2: Bu halimi gördün mü?
0: Sen çok güzelsin Safiye. Çok güzelsin sen.
1: Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Bu evin anahtarı sende duruyor mu?
0: Duruyor, evet. Ne oldu?
2: Sakın kullanma onu.
1: Bırak git. Bırak. Bu eve girersen çıkamazsın bir daha.
0: Neden?
1: Bu eve giren ölüyor. Hep öyle oluyor.
0: Ölmem Safiye. Yaşarım. Senin için yaşarım. Hep öyle olmadı mı?

0: Doktor hanım. Merhaba. Ben Naci Safiye'nin eşiyim.
1: Memnun oldum Naci Bey.
0: Vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii. Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Safiye, nasıl?
1: Daha iyi olacağını umut ediyorum.
0: Biliyorsunuzdur, ben bir süredir evde kalmıyorum. Ama onu çok özledim. Yani çok zorlanıyorum. Yanında olmak istiyorum. Ne zaman dönebilirim sizce? Yani bu aşamada dönsem onun için kötü mü olur? Yani kapısını bile çalamıyorum çünkü çok korkuyorum. Onu incitmek istemiyorum. Ona iyi gelmemek ödümü patlatıyor. Ama şimdi diyorum ki yani tedaviyi kabul etti. Böyle bir sürece başladınız. Yani diyorum belki...
1: Safiye'nin biraz daha zamana ihtiyacı var Naci Bey. Elbette evinize döneceksiniz ama şimdi değil. Sizden biraz daha sabır rica ediyorum.
0: Annesi... çok kötü şeyler söylüyordur şimdi onun. Yani... yalnız o korkuyordur. Onu durduracaksınız değil mi? Susacak.

Merhaba Safiye. Merhaba. Niye alıyorsun onu evden içeri? Sana suçsuzsun dedi diye mi? Ama biz gerçeği biliyoruz, değil mi Safiye? Kim suçlu, kim suçsuz iyi biliyoruz. Safiye bekliyorum ama bak kaldım böyle. Hadi.

0: Hadi gel oturalım. Beşik kaldı ama.
1: Kalsın, bir şey olmaz. Hadi.

0: Ne güzel bir yelek. Onu da sen mi ördün?
1: Yok. Onundu bu.
0: Kimin?
1: Umut'un. Aslında atardık yukarı ama Gülben almış saklamış onu. Oyuncak bebeğine giydirmiş. Onunla konuşuyordu. Umut'la konuşur gibi. Kızamadım ben de. Zaten sonra hep o bebekleriyle konuşmaya başladı işte. En iyi arkadaşları olmuştu. Onlarla gülüşür, konuşur, dertleşirdi.
0: Peki o günden sonra sende ne değişti? Her durumdan kendini suçlaman, uğursuzluk inancı o zaman mı arttı?
1: Ben neyini söylerdim ona? Dandini dandini dasana.

0: Biberonla beslerdim ben onu. En çok o zaman bakardı gözümün içine. Bir benim kucağımda dururdu. Başka herkes de ağlardı ama benim kucağımda hiç ağlamazdı. Bana geldiğinde hep susardı. Aslında bebek yani. Ağlayacak hani ne var ki ama... Ben dayanamazdım, çok üzülürdüm. O ağladı mı mahvolurdum. Dayanamazdım, hemen koşardım.
1: İşte annelik tam da böyle bir şey. Kıyamamak. Onun hep iyiliğini düşünmek, gözetmek. Sen ona çok iyi bakmışsın Safiye.
0: Siyahtı süt. Pisti.
1: Hangi süt?
0: Rüyamdaki. Annem o sütten içirmeye çalışıyordu. Kapkaranlıktı, leş gibiydi.
1: Ama senin içirdiğin süt öyle değildi değil mi? Tertemizdi.
0: Tertemizdi. Ben sütü hep kaynatırım zaten. Mikropları ölsün diye.
1: Sen bütün kardeşlerine de o temiz beyaz sütten içirdin öyle değil mi? Peki annen? O da besler miydi kardeşlerini?
0: Beslemezdi. O sevmezdi. Ben çok severdim. Okuldan koşa koşa gelirdim onlara bakmak için. Gülben de Han zaten ikiz gibiydi. Birlikte büyüdüler onlar. Hep ninni okurdum onlara ben. Dilimde mam kururdum ninni okurken. Bir ona. Ohan o kadar iştahlıydı ki hiç bekleyemezdi. Açlığa hiç dayanamazdı. İlk ona vermem gerekirdi sütü. Ama Gülben sabırlıydı. Ay canım kardeşlerim. Ne güzel gündü o.
1: Hangi gün?
0: İkisinin birlikte yüzüme bakıp gülümsedikleri gün. Han bir keresinde çok küçüktü ama bebekti daha. Bana anne demişti. Çok tuhaftı. Ama hoşuma gitmişti. Zaten sanki benim çocuğum gibiydi onlar.
1: Bir annenin bebeğiyle ilk bağ onu emzirirken ya da beslerken kurulur. Maalesef annenle kardeşlerin arasında böyle bir bağ kurulmamış. Ama sen onun yapamadığını içinden gelerek yapmış... Onlarla asla kopmayacak bir bağ kurmuşsun. Sen onlara çok iyi bakmışsın Safiye. Rüyanda annenin verdiği süt de bu yüzden siyahtı. Olması gerektiği gibi değildi. Olması gerekeni sen verdin onlara. Annenden gelecek olan şefkatsizlikten, öfkeden sen korumaya çalıştın onları. Hem sadece kardeşlerine de değil. Babana da yıllarca sen yemek yapmadın mı? Sofrayı hep sen kurmadın mı?
0: Evet zaten babanın ilaç saati var. Onun aç kalmaması lazım. İlaçlarını saatinde alması lazım. Baba sucuk sever. Sucuk çok sever ama ben yedirmem. Çok zararlı. Ama bir kere yedirmiştim. Sadece bir kere. Naci sucuk sevmez.
1: Ama bak... Kardeşlerine, babana bu kadar özen gösterirken niye kendini aç bırakıyorsun? Niye sütle geçiştiriyorsun?
0: Yiyemem ben.
1: Peki özlemiyor musun hiç? Yemek yapmayı, mutfağı. Mutfağın senin için çok önemli değil mi? Gülben'den başka kimsenin girmesine bile izin vermiyorsun ya hani.
0: Özlüyorum ama yapamam. Çok pis, eskisi gibi değil.
1: Peki yine eskisi gibi olsun istemez miydin? Yine kardeşlerine, babana yemek yapan, O güzel sofraları hazırlayan Safiye olmak istemez miydin?
0: İsterdim. Ama yapamam onlara.
1: Kendine peki? Acıkmadın mı hala?

0: Vallahi seni bilmem ama ben çok acıktım. İşten yemek yemeden çıktım ve şekerim düştü.
1: Babanın da şekeri var, aç kalmaması lazım.
0: O zaman gel beraber deneyelim. Ne dersin? Kahveyi başardık. Belki bunu da başarırız.
1: Ben ona da yapmak istemiştim.
0: Kime?
1: Doğum gününde pasta yapmıştım. Hani mumları üflerse annem de belki bir kez bile olsa sevinir diye düşünmüştüm. Mahvettin her yeri. Pislik içinde bıraktın. Leş gibi oldu. Ceza mısın sen? Ceza mısın sen? Hep öyle demişti bana. Ceza mısın sen? Çok kızmıştı. Etrafı kirlettin diye bana çok kızmıştı. Öyle demişti.
0: Şimdi sana kimse kızmaz. Sen kızmazsan eğer. Hem o zaman ortalığı batırsan bile sonradan temizlememiş miydin?
1: Temizlemiştim. Tertemiz yapmıştım.
0: Şimdi neden temizlenmesin?
1: Yok, giremem. Yapamam.
0: Neden?
1: Çünkü ben pisim. Girersem daha da kirlenir her yer. Ben temizlenmeden temizleyemem hiçbir şeyi.
0: Yıkanırsan peki?
1: Olmaz. Banyo daha da pis. Nasıl yıkanayım ben orada?
0: E tamam, önce orayı temizleyelim. Siz sayarak yapıyordunuz değil mi temizliği? Tamam o halde. Ben sayarken sana yardımcı olurum. Hadi Safiye.

0: Nasıl yaparsın normalde? Nasıl temizleniyorsun sen?
1: Leğeni 4 kere yıkamam gerekiyor önce.
2: 100 kere yıkasan da yetmez. Artık hayatta temizlenmez burası.
1: Temizlenmez.
0: Hadi o zaman leğenden başlıyoruz. Sen yıka, ben sayacağım. Hadi Safiye.

0: 4.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4, 4, 4.

0: Safiye iyi misin?
1: Olmadı. Çıkmadı işte. Temizlenemeyeceksin. Beceremiyorsun. Baştan say. Bir.
2: Kafamı karıştırma. Bir değil. Bir değil. Temizleneceğim. Temizleniyorum. Bir değil. Temizleneceğim.
0: İçeri girebilir miyim?
2: Hayır, olmaz. Olmaz.
0: Ben doktorum. Unuttun mu?
1: Doktorlar yalan söyler. Aldın onu içeri. Kandırdı işte seni. Asla temizlenemeyeceksin. Daha beter pislendin.
2: Temizleneceğim. Temizleneceğim. Pis değilim ben. Temizleneceğim.
1: Kaynar suyu aç. Belki çıkar o pislik.
2: Olmaz. Olmaz. Kaynar suyu yakar beni. Olmaz. Canım yanar. Temizleyeceğim. Gidecek. Gidecek. Temizleyeceğim. Her tarafını temizleyeceğim. Temizleyeceğim. Temizleyeceğim.
1: Beceremiyorsun işte. İyi temizle. Daha iyi temizle. Yetmeyecek. Daha iyi temizle.
2: Yıkayacağım. Daha yıkayacağım. Leş gibi. Yıkayacağım. Daha yıkayacağım. Pis. Çok pis. Temizleneceğim.
3: Safiye tamam, temizsin. Dur lan hadi.
1: Yalan söylüyor. Daha olmadı. Temiz falan değilsin. Kötü kok istiyor. Pis kok istiyor.
2: Pis kokuyorum. Çok pis kokuyorum. Çok pis kokuyorum. Leş gibi kokuyorum.
3: Kokmuyorsun. Temizsin artık.
1: Leş gibi kokuyorsun. Çıkmaz bu kir. Çıkmaz. Sürt. Daha iyi sürt. Daha iyi temize. Çıkmaz bu kir.
2: Leş gibi. Leş gibi. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor.
3: Güven bana. Hadi dur lan. Safiye inan bana. Bak kir bile çıkmıyor. Tertemizsin.
1: Seni tanımıyor. İçini bilmiyor. İçinin pisliğini bilmiyor.
2: İçimdeki kir, içim kirli. İçim leş gibi kirli. İçim leş gibi kirli. Pislik içinde içim pis. Kirlendi, içim temizlenmez. Uğursuzum ben, uğursuzum.
3: Safiye yeter. Sen tertemizsin. İçin de tertemiz.
1: Yalan söylüyor.
3: Dinleme onu.
1: Kov onu, defolup gitsin.
3: Dinleme onu.
1: Koluna bak. Pislik içinde.
2: Pislik içinde içim, pislik içinde. Kirlendi içim, temizlenmez. Uğursuzum ben, uğursuzum. Kolum, kolum, kolum, kolum.
3: Bu kollar, bu eller tertemiz. Sen tertemizsin.

0: Kolum temiz. Ben temizim. Kolum temiz. Temizim ben. Temizim ben. Kolum temiz. Ben temizim. Kolum temiz. Temizim ben. Hayır, temizim. Tertemizim. Temizim ben. Temizim.
1: Hadi şimdi dur lan.
0: Temizim.

Gün bitti. Lambayı hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza. Tek perdeleri sevdiceğim. Kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarıda. Sen bugünden yarına birazcık umut sakla. Yarın farklıdır bugünden. Adı değişir hiç olmazsa. Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde. Basarak yosunlu taşlara. Sen bugünden yarına birazcık umut sakla.

Gün bitti sevdiceğim. Geriye kalan posa. Bu serin güz akşamında geç otur karşıma sessizce. Devam et ördüğün hırkaya.

0: Albuquerque, New Mexico bölgesi. Haziran 1897.
1: Teslim ol Frank!
0: New Mexico, bölge hapishanesi.
2: Joe Gribbins.
3: Joe Gribbins! Ziyaretçi!
4: Kimi görmek istemiyorsam önüme geliyor. Niye geldin Kokarca?
2: Geçerken uğradım. Ödül parası peşindeyim. Gelirken seni de göreyim dedim.
4: Evet, geçen hafta Frank Ledbetter'ı tepelemişsin. Buraya haber çabuk ulaşır. Şaşırsan yeridir ha. Koca Frank için kaç para alacaksın?
2: Dostun muydu?
4: Hiç tanışmadık. Ama onun tarafındaydım. Söyle bakalım kelle avcısı. Adama bir şans verdin.
2: Bana verdiği kadar.
4: Evet. Para için birini daha yıkmışsın. Belki haberin olmuştur. Haftaya çıkıyorum. Yani cezamı çektim. Tam 5 sene.
2: Buradan çıkar çıkmaz bir silah bulup peşime düşeceğini söylemişsin herkese. Öyle mi?
4: Bana kendini övüp durma. Seni bulmak için yolumu değiştirmem. Ben Meksika'ya gideceğim. Anlayacağım. Bu işi oluruna bıraktım. İskambil, içki, kadınlar.
2: Nereye gidersen git. Sonun aynı olur. At hırsızı.
4: Suçlu.
2: Banka soyguncusu.
4: Kanıtlayamadın.
2: Birkaç adam öldürdün.
4: Kanıtlayamadın. Canıma kastetmeyen kimseyi öldürmedim ben. Beni yakaladın. Uyuyordum. Gerçek bir kavga değil. Suratıma dayanmış bir silahla uyandım.
2: Benden uzak dur Joe.
4: Sen de benden. Aksi takdirde büyük ihtimalle ölürsün.
2: Genelde bir lafı ikiletmem. Benden uzak dur Joe.
4: Seni pislik.

0: 387 numaralı mahkum, Joe Cribbins. Evrakların öğleden sonra postayla geldi. Yarın sabah saat 10'da eşyalarını alacaksın. $50 da devlet yardımı var. Sana iyi şanslar Joe.
1: Evet efendim.

0: Ekim 1897.
1: Yüzbaşı Brent, atlı yaklaşıyor efendim. Günaydın. Atınızla ilgileneyim. Exportland, lütfen bizimle gelin efendim. Sizi bekliyorlar. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Efendim? Bay Borland efendim.
2: Çekilebilirsin onbaşı. Bay Borland. Sizi görmek ne güzel. Epey olmuştu.
3: Evet, epey oldu.
2: Bu Martin Kidd. Sizin hizmetinizde olacak. Bay Kidd, bölgenin önde gelen bir iş adamı ve ordunun da dostu.
4: Bay Borland, namınızı duymuştuk.
3: Bunu bir iltifat kabul.
2: Beyler, bu gizli bir toplantı ve aslında hiç gerçekleşmedi. Bu yüzden sizi bu ıssız yerde topladım. Hemen işe koyulabilirsiniz.
4: Bay Borland, acaba Elijah Jones adında bir zenci asker tanıyor musunuz? Onbaşı Elijah Jones. Hayır mı? Neyse, beyaz bir kadını, eşim Rachel'ı kaçırdı. 3 hafta önce onu sınırdan geçirip Meksika'ya götürmüş.
2: Sınırı geçmeden önlerini kessinler diye bir manga asker çıkardım. Ama yakalayamadık.
4: Şerefsiz herif. $10,000 fidye istiyor. Ödemeyeceğim tabii. Suçluları ödüllendirmem ama Rachel'ı geri getirmek için size $2,000 ödemeye hazırım. $500 avans. Şerefsiz herif. $10,000 fidye istiyor. Ödemeyeceğim tabii. Suçluları ödüllendirmem. Ama Rachel'ı getirmek için size $2,000 ödemeye hazırım. $500 avans.
3: 3 hafta öndeler. Erzak, yük katırı, cephane lazım.
4: Bu konuda ağzı sıkı olmak çok önemli. Dikkate alınması gereken karımın itibarı. Benimki de.
2: Çavuş Po! Size eşlik etmesi için yanınıza bir de asker veriyoruz.
5: Komutanım, Bay Borland. Yüzbaşı tarafından emredildiği üzere Çavuş Alonzo Po göreve hazırdır.
2: Sivil kıyafetlerini giy. Her şey düzgün görünsün. Sınırın güneyine kadar birlikte seyahat etmeyin. Anlaşıldı mı çavuş?
5: Anlaşıldı komutanım.

0: Vay canına, kelle avcımız geliyor. Yüzbaşı tüfek ve tabancayla attığını vurur dedi.
1: Roca Roja, Chihuahua bölgesi, Meksika.
2: Çavuş Paul.
0: Emrinizdeyim.
2: Yüzbaşı bu yolculukta çok işime yarayacağını söyledi.
0: İşler kızıştığında çok iyi nişancı olduğumu söyleyebilirim. Alaydakilerin en iyisi.
2: Yüzbaşı ayrıca Bayan Kitle Elijah Johnson nerede olabileceğine dair bir fikrin olduğunu söyledi.
0: Tam olarak yerini biliyorum. Haritamda var. Bundan iyisi can sağlığı değil mi? Elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bu haritayı bizzat Elijah Jones verdi bana.
2: Eğer Jones ordudan firar edip beyaz bir kadını kaçırdıktan sonra nerede olduğuna dair haritalar mı dağıtıyor? Ver bakayım şunu. Buna göre Chihuahua'nın iç kesimlerine girmişler. Doğru olabilir.
0: Elijah böylesi daha doğru olur dedi.
2: Bak, normalde doğruca San Juanito'ya giderdik. Güneydeki

0: oldu. Beyaz bir kadınla seyahat eden bir zenci görüp görmediklerini sormaya başladı ama onu kaçırmışsa şehirlere girmeye pek yanaşmaz.
1: Yanaşmaz. Kaçtı gitti. Gerizekalı ama Elijah kimseyi kaçırmadı.
0: Bana öyle demediler.
1: Size Elijah'dan bahsedeyim. Tanrı'nın bütün çocukları gibi onun da kusurları var. Ama pek çok bakımdan iyi bir insandır. Biliyorum. Bunlar hassas meseleler. Ama o Elijah ile birlikte ise öyle olmak istediği içindir.
0: Onu savunuyor gibisin.
1: Onbaşı Elijah Jones ona katılmamı bekliyordu. Yolu bulayım diye harita verdi. Fidyeyi teslim etmesi gereken kişi benim. İşte bu yüzden kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde Hannon adlı Amerikalı bir adamın evinde beklediklerini düşünüyorum.
0: Texas'ta Hannon adında aranan biri var. Afişi 5 yıldır asılı duruyor. Cinayete suç ortağı. El Paso'da banka soygunu. Bu kadını tanıyor musun? Hı hı. Ben tanımıyorum.
1: Okulda Elijah'ya okuma yazma öğretmiş. Bana öyle demişti.
0: 1000 gemiyi denize indiren yüz bu mu yani?
1: Bir daha anlatmamı ister misiniz?
0: Shakespeare'in zamanında yaşamış Marlowe'dan bir alıntı. Truva'la Helen hakkında.
1: Evet biliyorum. Daha geçen gün okumuştum.
0: O haritaya güveniyor musun?
1: Hı hı. Benim getirmediğim parayı bekliyorlar. Evet efendim. Galiba benim hikayemi de merak ettiniz.
0: Pek etmedim.
1: Hadi ama Bay Borland, muhabbet etmiş oluruz. Vakit geçer öyle değil mi?
0: Sağ ol.
1: Sana Max desem olur mu?
0: Bay Borland iyi öyle dersin.
1: Bay Borland diyelim. Aslında Elijah'ın olayı çok açık. Bir kere asker değildi. Benim geldiğim yerde yeni bir yatak, temiz giysiler, iyi bir at ve günde 3 öğün yemek çok cazip geliyordu. 17 yaşında askere gittim. Yüzbaşı sizinle ilgili bilgilendirdi beni. Yüzbaşı sizin Hollandalı mı, İsveçli mi, Alman mı ne olduğunuzu söyledi. Bir zamanlar siz de askermişsiniz. Ama hangi ordudan olduğunuzu çıkaramadım. Söyler misiniz? Hollandalı mısınız yoksa İsveçli mi?
0: Hiçbiri. Ben Amerikalıyım.

0: Biliyor musun, son günlerde bayağı gergin duruyorsun.
1: Fark ettim ki hayatım boyunca hep fevri davranmışım. Her zaman işe yaramaz. 20 mermi stoğum var. 5'ini şimdi harcıyorum. Buraların tehlikeli yerler olduğu söyleniyor. Beni ağlarken görme zevkini tattırmayacağım.
0: Güzel. Evet, hoşuma gitti. Biz yapacağımızı yaptık. Ve hepsine şunu söylüyoruz. Canınız cehenneme. Mekanınız cehennem olsun.

0: Dilinizi iyi konuştuğum için Tiberio'ya gönderildim. Gördüğünüz gibi gerçekten iyi. Sizinle tanışmaktan onur duyduğumu söyleyerek başlayayım Bayan Keith. Çok nazik ve güzel bir kadınsınız.
1: Teşekkür ederim Bay Romero. Ama artık sadede gelin. Neden buradasınız?
0: Tiberio Vargas'ı temsil ediyorum. Senyor Hannon tarafından kendisine yapılan para teklifine cevabınızı öğrenmek istiyorum. Gerçekleri gözden geçirin.
2: Bu işi şimdi burada bu insanların önünde yapmak zorunda değiliz.
0: Bay Hannon'ın Vargas'ta binlerce dolarlık kumar borcu var.
2: Dur biraz lanet olası. Bu benimle Tiberio arasında, anladın mı?
0: Borcu kapatmak için Bay Hannon sizin Veracruz'a ve Küba'ya geçişiniz için Bayan Kidd'in fidye parasından 5.000 dolar teklif etti.
3: Lanet olsun. Seni şerefsiz herif, bizi sattın.
2: Evet. Paraya ihtiyacım var.

0: Siz yemeğimi yediniz, saatlerce uyudunuz, kira bile ödemediniz. En kötüsü de şu senin cazgır karının dırdırı. Neymiş efendim? Ortalık çok pismiş. Bu şekilde yaşaması mümkün değilmiş. Ahır gibi bir yerde yaşıyormuş. Cebime biraz para girmeden neden böyle zengin bir pisliğin laflarına katlanmak zorunda kalayım ki? Fiyatımı koydum. Bu iki kaçağın oda ve yemek ücreti $2,500. Bu işten herkes karlı çıkacak. Herkesin yararına olacak.
1: Garanti vereceğim şeyleri söyleyeyim. Birincisi, ben pislik değilim.

0: Senyor Hannon tarafından Tiberio'ya bir mesaj gönderildi. Tiberio'nun 5000 doları karşılığında sizin ve Bayan Kidd'in Veracruz'a güvenli bir şekilde ulaştırılmasını garanti ediyor. Buraya Tiberio'nun teklifinizi kabul ettiğini söylemeye geldim.
1: Belki bu işe yarar. Biraz para kaybederiz ama beladan kaçmış oluruz.

0: Bay Borland. Haydutlar mı?
1: Henüz belli değil. Tut şunu.

0: Merhaba. Bu Senyor Tiberio Vargas. Ben Esteban Romero. Hizmetinizdeyim. Ben tercüme edeceğim. Senyor Vargas çok önemli ve cömert bir insandır. 10 yıl önce hukuk okumam için beni Montreux'a gönderdi.
1: Bütün bunlar, buralar benim. Su kaynağı da bana ait. Geçiş ve hayvan sulamak için senden para almam gerekiyor.
0: Gördüğünüz gibi Tiberio ava çıktı. Konuğu ve iş ortağı Senyor Palmer'ı gezdiriyor. Senyor Palmer, Tiberio ile iş yapmak için buraya Londra'dan geldi.
2: Sahi mi?
0: Tiberio, seyahat ettiğiniz arazinin, kullandığınız suyun ona ait olduğunu ve sonuç olarak güvenli bir şekilde buradan geçebilmeniz için ücret ödemeniz gerektiğini söyledi.
1: Bu pisliğe silahlı olduğumuzu da söyle.
0: Tiberio mutlu değil ve kuvvete başvurabileceğini söylüyor. Çok silah var.
2: Bizim de var. İlk vurulan Tiberio olur.
3: Müsaadenizle beyefendi. Müdahale etmek istemem ama bu konuya itiraz etmek akıllıca olmayabilir. Fikrimi soracak olur.
2: Sormuyorum. Bay Po!
4: Buradayım efendim. Silahlı ve hazır.
1: Bana bak. Meksika'dasın hergele. Burada gringoların borusu ötmez.
2: Demek birbirimizi anlıyoruz.
1: Canım isteyince.
5: Sen de kimsin?
6: Ben silahlı adamım. Sen kimsin?
5: Bana Jack Tyler derler.
6: Evinden çok uzaktasın Jack.
5: Sana benden bir tavsiye amigo. Çekin gidin buradan. Tiberio sizi öldürmez ama ben yaparım. Ukalalardan da pek haz etmem aslında. De.
2: Şimdi ne olacak? Nasıl yapalım bu işi?

0: Baksana. Altın mı arıyorsunuz?
1: Tiberio sizin de buraya altın aramaya gelip gelmediğinizi soruyor.
2: Hepimiz para için çalışıyoruz.
0: Altın bulursanız yarısını ben alırım.
3: Neyse. Benim adım William Palmer. Şansınla inatçı yanının baş başa gittiğini söyleyebilirim.
0: Yürüyün, gidiyoruz. İyi. De.
1: Eğer altın bulursan Tiberio ile paylaş. Yoksa sonuçlarının son derece nahoş olacağını bilmeni istiyorum.
4: Hadi yürüyün. De. Hadi.
2: Yeni bir dost edinemedik galiba.
3: Pueblo de Guadalupe.
5: Siz de başka bir şey bilmiyorsunuz. Varsa yoksa içki. Çalışan biri yok mu aranızda? Sizi gider geleler. İyi günler beyefendi. Luis Andrade hizmetinizdedir. Yemek mi oda mı istersiniz?
6: İkisi de olur.
5: Aa, peki ne kadar kalacaksınız
6: belki
5: senyor?
6: Avrupa, belki daha çok. Kim bilir?
5: Aa, bu arada bir sürü odamız var. Hem biliyor musunuz? Size en iyisini veriyorum.
6: Buraları bayağı sessizmiş.
5: Bizim kasabaya insanlar kumar oynamaya gelir. Tiberio Vargas da iki adamıyla gelir kumar oynar. Hala kızlarımız var. İyi kızlar. Kumarhane sahibimiz Silvio dürüst insandır.
6: Doktorun tavsiyesi de bu yönde. Bana da gayet güzel uyar. Çok kribiyiniz. Hizmetinizdeydim.
5: Nasıl yani, anlamadım. Siz iş adamı mısınız?
6: Emekli oldum. Kağıt oynamayı severim. Beladan uzak dururum. Hiç merak etme.

0: Şu iki atı görüyor musun? Ordu atları. Harita işe yaradı. Onları bulduk Bay Borland. Hatta gafil avladık.
1: Harita doğru çıktı. Çok iyi Bay Poe, çok iyi.
0: Memnun kaldıysanız ne mutlu.

0: Bugün hiç şansım yok. Kahretsin.
1: Sinirlerin üstünde Jack. Dün gece de şirazeden çıktın. Biraz kendine hakim ol. Hala kabul edip... Oh.
2: Delice yapma. Aptalına lüzumu yok. Silahın yanından uzaklaş.
3: Hayır hayır hayır. Anlaşmamız böyle değil. Burası benim özel mülküm.
2: Ya Bay Hannon, eller yukarı, ses çıkarma.
4: Kimsiniz siz?
5: Sakin olun hanımefendi.
4: Kim çok olduğunuzu silahlı. Sordum size. Ne işiniz var burada?
2: Yasal bir yetkiyle buradayız Bayan Kit.
5: Hem o hem de Elijah ile eski dostuz.
1: Alonso, yoksa beni sattın mı?
5: Ha? Evet, ben sadece bir ordu elemanıyım, öyle değil mi?
1: Orduda tek güvendiğim insan sensin. Yüzümü kara çıkardın
5: kardeşim. Aptal planınla kendi yüzünü kara çıkarttın. Bu salak beyaz kadınla yakalattın kendini.
3: Kesin olan bir şey varsa bir kelle avcısıyla Texas'a dönmeyeceğim. İpte sallandırırlar. Defol git, yoksa gözünün yaşına bakmam öldürürüm onu.
1: O senin değil, bizim peşimiz.
3: Hadi oradan, hepiniz

0: Onu öldürdün?
1: Evet, öldürdüm. Onu gömün Bay Jones. Max Borland hanımefendi. Sizi götürmek için eşiniz tarafından tutuldum.

0: Başını açtığın işlere bak. Su katılmamış salağın tekisin sen.
1: Bu iş için hiç de minnet borcum yok size. Ama hayatımı kurtardığınız için teşekkür etmem gerek.
2: Hannon aptalın tekiydi.
1: Bay Hannon hainin tekiydi.
2: Toplanın Bayan Kit, alacağınızı alın. Bir saate gidiyoruz.
1: Bayım, silahımı da teslim ederim size. Valizimde bir Derringer var. Elijah aptalca bir işe kalkışabilir. Onun için razı oluyorum. Canından olmasını istemem. Eğer başına bir şey gelirse kendimi de suçlarım.
2: Ordudan firar etmiş. Şantaja teşebbüs etmiş. Başına bir sürü şey gelecek.
1: Belki bu işten kurtulmanın en kolay yolu sizi vurmak. En azından dertlerin bir kısmı sona erer.
2: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Bayan Kit.
1: Bay Borland, bir sorun var. Siz beni kurtardığınızı mı zannediyorsunuz acaba?
2: Bana kaçırıldığını söylendi.
1: Size yalan söylemişler.
2: Bunu bana Çavuş Poe da söyledi.

0: Bay Hannon'a evinde vurduğunuzda.
1: Hı hı.
0: Kurşunlarınız başımın yanından geçti.
1: Hı hı.
0: Nişancılığınıza bu kadar güveniyor musunuz?
1: Hayır.
2: Seni dostum sanmıştım. Sen bana ihanet ettin.
3: Dinle beni kardeşim. Bu iş henüz bitmedi. Başını açtığın bu beladan kurtarabilirim seni. Bir de şunu söyleyeyim. Ordudan ayrıldığın iyi olmuş. Askerlik sana göre değildi. Bu işi Küba'da noktalaman bana göre gayet hayırlı olur. Duydun mu?
2: Sen de beni dinle. Rachel'a kendime bir sigorta yaptırdım. Adı da Tiberio.
0: Evliyim biliyorsun. Siyahi bir adamla kaçtığımı da biliyorsun. Sanırım benim nasıl biri olduğumu anlamışsındır.
1: Kocanız sizi sınır ötesine götürmem için tuttu beni. Onun dışında hiçbir şey bilmiyorum.
0: Martin Kidd sadece kötü bir koca değil. Ayrıca içi kötülük dolu biri.
1: Çalıştığım herkes sütten çıkmış ak kaşık değil. Paramı hakkıyla kazanmak isterim.
0: Kurallara uyar mısın?
1: Denerim.
0: Sorgulamaz mısın?
1: Her zaman değil.
0: Eşin var mı?
1: O tür şeylere uygun biri değilim.
0: Anladım.
1: Affedersin, Bay Poe'ya bakacağım. Git karnını doyur, ben devralırım. 4 saat sonra seni uyandır.
3: Elijah hakkında bazı bilgiler efendim. Tiberio denen adamla bir anlaşma yap.

0: Bayan Kit bunu biliyor mu?
1: Kesin bilmiyorum ama biliyordur.
2: Bu oyun gerçekten ilginç. Bazen karşındakinin blöf mü yaptın, elinin iyi mi olduğunu anlamak güç.
3: Şimdiye kadar iyi oynadın. Masaya oturduğum insanların isimlerini bilmek isterim. Paramı aldıklarına daha cana yakın olurlar.
2: 1,5 saattir buradasın. Ben kazanana kadar adımı öğrenmemekten rahatsız olmadım.
3: Ha, bu işin kurdu olduğunu belli etmeye başladın.
2: Öyle mi? Ben bunu bir saygı belirtisi kabul ederim.
3: Ha, yani o anlamda söylememiştim. Şimdi utanacak bir şey yoksa adınızı söyleyin. Tek kart.
2: Tabii olur amigo. Ama gerçekten kibar olmak isterim. Önce sen.
3: Memnuniyetle. William Palmer Esquire. Turnbull Madencilik Şirketi alım satım temsilcisi. Ofisler Londra, Manchester ve New Orleans'ta. Buralarda bana Guillermo İngiliz derler.
2: İngiliz bil. Memleketinden uzaksın.
3: Doğru. Peki ya sen?
2: Joe Cribbins. Texaslıyım. İlke sahibi birine benziyorsun İngiliz Bill.
3: Bay Palmer, lütfen. Şimdi size bir uyarıda bulunayım. Bu oyunu iyi oynarım. Sizin numaralarınıza kanacak değilim. Yolunacak kaz olmak hoşuma gitmez. Bu çorak topraklarda kendimi savunabilirim. Ayrıca Bay Tiberio Vargas'la iş için burada bulunuyorum. Sizin de bildiğiniz gibi kendisi buranın sahibidir.
2: Şimdi senin sıradan bir İngiliz, biz gringoların iki kere hakkından geldiğimiz türden biri olduğunu düşündüğüme göre neden laf kalabalıklığını kesip dikkatimizi oyuna vermiyoruz? Bakın hele, İngiliz Bill. Bir gün şans sana da güler. Elini görüyorum. Elimdeki mini döperle.
3: Beni sinirlendirme.
2: Kimi deli blöf yapmayı beceremez. Şahsiyet noksan.
3: Bay Kerim'in silah taşımadığım için şanslısınız.
2: Ben de şunu söyleyeyim İngiliz Bill. Prensip icabı bir kurşun yapıştırmadığım için şanslısın. Şimdi yerinde olsan, keyfim kaçmadan önce karşımdan yıkılsan iyi olur.

0: Ciudad Trinidad Maria.
1: Bustamante, çölden kim geliyor?
2: Yüzbaşım, yüzbaşım. Gringolar, gringolar.
1: Bustamante, bu her zaman kötü haber demektir. Bunu böyle bilesin.

0: Yanımda bir kanun kaçağı var. Firari ve gaspçı. Birleşik Devletler Ordusu'nu temsil ediyorum. Max Borland.
1: Ben de Yüzbaşı Miguel Aragon. Trinidad Maria'nın kumandanı.
0: Hizmetinizdeyim.
1: Kadın kim?
2: Benim de bir adım var. Bayan Rachel Kidd.
0: Tutsağı bir hücreye koyun. Santa Fe'deki bölge şerifine onbaşı Elijah Jones'un nezaretinizde olduğunu belirten bir telgraf çekin.
1: Sizin burada bir yetkiniz yok.
0: Evet, ama ülkenizin kanunları başka bir ordudan firar edenlere yataklık etmesine izin vermez. Buraya kötü niyetle gelenleri iade etmek için onurlu bir gelenek
3: var. Belki de duymuşsunuzdur yüzbaşı. Beni hapse atarsan Tiberio Vargas'ın hiç hoşuna gitmeyecek.
1: Tiberio Vargas mı?
3: Evet, bu kelle avcısı gelmeden önce onunla iş konuşuyorduk. Bu arada bir adamı öldürdü. Jack Hannon.

0: Birini mi öldürdün?
1: Evet. Amerikalı. Tutuklamaya direnen ve aranan bir suçlu. Onlar tanık.
2: Evet. Bay Borland kafama silah dayayan Bay Hannon'ı öldürdü. Bay Borland benim hayatımı kurtardı.
3: Ne yapayım yüzbaşım?
0: Biz kanun adamlarıyız. Onu içeri atarız.
4: Benim için bir şey yapmadı demezsin artık.
5: Evet, bu çok komik.
4: Arada uğrar hatrını sorarım. Karnını doyurmuşlar mı bir bakarım.
0: Bay Borland, özel konuşalım.

0: Çok üzgünüm Elijah. İşler sarpa sarıyor.
1: Evet. Doğru dedin. Küba artık çok uzaklarda kaldı.
2: Hükümet can ve mal güvenliğinden beni sorumlu tutuyor. Tiberio Vargas'ın tepesi atar da bu işten cebini doldurmaya kalkarsa bela çıkar. Bu kasaba benim yetkim altında. Ama dışarıda Tiberio kral. Buraya gelip kanunları çiğneyenler oldu. İki gringo dağlarda saklanıp köylüleri soymuş. Onları Tiberio ile adamları yakaladı. İki hafta ipten indirmedim onları. Korkusu dört yanı tuttu.
0: Mahkemeye çıkarttınız mı?
2: Buna gerek yoktu.
3: Otele geç, kendine bir oda bul.
0: Ne yazık ki otelde oda tutacak param yok.
3: Evet tamam, eşinize bir telgraf çekeyim, sonra ben hallederim.
4: Başımıza nasıl bir bela açtığını gördün mü? Kaçak kadın, kelle avcısı, başına ödül konması. İnan bana ölsen daha iyi onlar için.
1: Orduda rahatım yerindeydi. Yıllarca ezildim ama ses çıkarmadım. Ordudan ayrılsam bile başka bir şey yapamayacağımı da biliyordum. Ayakkabı boyamak ve yemek getir götür dışında. Teşekkür ederim. Ben almayayım.
5: Hazır efendim.
3: Santa Fe, Birleşik Devletler.

0: Beni anlayabiliyor musun?
1: Evet, senyor.
0: Bayan Kit birkaç günlüğüne oda istiyor. Daha çok da olabilir. Bana da bir oda lazım.
1: 4 numara. Merdivenlerin başında.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizinki 2 numara. Koridorun karşısında.
0: Teşekkür ederim.
1: Senyor.
2: Teşekkür etmeliyim diyorum. Sonra kim için çalıştığın aklıma geliyor. Elijah'ın suçlu gibi muamele görmesi doğru değil. Bense güzel bir otele yerleştirirdim.
0: Elijah ordudan kaçtı. Firari durumuna düştü. Sen evlilikten kaçtın. Bunun için kimse hapse girmez.

0: Demek buradasın. Joe Cribbins, profesyonel kumarbaz. Oyunu düşündüm ve hile yaptığını ikna oldum.
1: Seni hileyle yenmeme gerek yok amigo.
0: Bu sefer zimmetli silahımı getirdim. Durumla gerektiği gibi ilgileneceğim. Şimdi bana paramı iade etmenizi, üstüne de birkaç şirin bırakmanızı istiyorum.

0: Esperanza girebilirsin.
1: Yanlış odaya mı? Affedersin.
0: Hayır, içeri gel.
1: Konuşmak istediğim
0: şey... İçeri gel dedim. Gördüğünüz gibi banyo yapmaya çalışıyorum. Haftalardır ilk kez yıkanıyorum. Sorun nedir? Beni o kadınlardan biri mi sandın? Öyle gibi de davranabilirim. Gerildin mi? Belki de çoğu erkek gibi sen de bir kadınla muhatap olmaktan ölesiye korkuyorsun.
1: Bitirdin mi? Yarın seni sınır ötesine götürmek için hazırlıklara başlayacağımızı söylemeye geldim.
0: Orada bir hayatım yok benim. Devam etmeliyim, oraya dönemem. Endişeni anlıyorum ama hayatım konusunda karar verecek kişi benim.
1: Gitmeyi reddediyorsun yani.
0: Gitmeyi reddediyorum. Silah zoruyla olsa bile. Şimdi izin verirseniz...
1: Affedersin.
2: Bildiğiniz gibi Tiberio Vargas'ı temsilen buradayım. Bu talihsiz olayı çoktan duydu.
3: Dinle, bu adam beni öldürmeye kalktı. Onun için buraya geldi. Büyük ihtimalle kalleşin, şerefsizin teki. Herkese bir iyilik yapmış oldu.
2: Biz iyilik istemiyoruz ama sen istiyor olabilirsin. Öldürdüğün adam Tiberio Vargas'la iş yapıyordu.
3: Tiberio Vargas adını hep duyuyorum.
2: Düşmanın olsun istemezsin.
3: Joe Cribbins. Adım Joseph değil. Joe desen yeter. Ben Texas'ta doğup büyüdüm. 15 yaşımdan beri çalışıyorum. Ordu'ya posta idaresine çalıştım. Boş boş gezdim. Kağıt oynamayı hep sevmişimdi.
2: Söyler misin İngiliz'i neden vurdun?
3: Onu oyunda yendim. Hakkını vere vere yendim. Bunu pek iyi karşılamadı. Daha iyi biri olduğum ortaya çıktı.
2: Louis İngiliz'in önce ateş ettiğini kabul etti. O dürüst biridir. Tiberio tüm bunları dikkate alır. O kararını verirken siz burada Guadalupe'de bekleyin.
3: Tüh. Şans yüzüme gülmüyor.

0: Bay Borland, tekrar karşılaştık. Bu sefer küvette olmadığımı sevinerek söyleyebilirim. Bir haber var mı?
1: Az önce Yüzbaşı Aragon, kocanızın buraya geldiğini söyledi. Arabayla geliyormuş. O gelene kadar size göz kulak olacağım.
0: Durum kötüydü. Şimdi iyice kötüye gidiyor. Son karşılaşmamızda çok asabiydim. Özür dilerim.
1: Özre gerek yok.
0: Gerçeklere daha yakından hakim olmanız gerektiğine karar verdim Bay Borland. Benim hikayemi de öğrenmelisiniz. Varlıklı bir ailenin kızı olarak başlar. Birçok dadı tarafından eğitim görmüş üç kız kardeşin en küçüğüydüm. Asiydim. Annem, babam, kardeşlerim dahil kimseyle anlaşamazdım. 17 yaşımda aşık oldum. Çok tutkulu bir aşktı. Ben geleneksel ahlaka hep karşı çıktım. Annem bir keresinde, genellikle çok gençken ve yalnızca bir kere, gerçek aşkı yaşarsın demişti. Ayrıca bana neredeyse hiçbir kadın ilk tercihini kullanmaz da demişti. 5 yıl sonra Martin Kidd'le tanıştım. Büyüleyici ve hırslı biriydi. Çok zengin görünüyordu ve batılıydı. Büyüdüğüm yerden uzaklaşmayı çok istiyordum. Hızlı bir aşk yaşadık ve 4 hafta sonra evlendik. Santa Fe'deki evinde yaşadık. Sonra korku başladı. Onun bir dolandırıcı, bir sahtekar, arazilere çöken biri olduğunu keşfettim. Sürekli olarak başka kadınlarla birlikte oldu. En nefret ettiğim şeye, göstermelik bir eşe dönüşmüştüm. Utanç yıllarımdı. Hepsine ve daha fazlasına 5 yıl boyunca katlandım. Martin'le bitmek bilmeyen kavgalarımız oldu. Sonunda tenezzül edip bir okul açmama izin verdi. Hayatta fırsat verilmemiş olanları eğittim ve zamanla öğrencilerimden birinin gözünde öğretmeninden öte biri haline geldim.
1: Elijah Jones.
0: Elijah Jones. Onun da kendine göre dertleri vardı. Anlayış gösterdim. Her şey üst üste geldi derken, kaçmaktan başka çaremiz olmadığını anladık. Kaçmak için bir plan yaptık. Sonra da kaçtık. Sanırım gerisini biliyorsunuz. O iyi bir insan. Beni hep rahatlatan biri ama çok farklıyız. Birlikte bir geleceğimiz yok. Güzel zamanlarımız oldu ama sonunda kendi yolumuza gideceğiz. Bunu ikimiz de biliyoruz. Muhtemelen çok yakında. Tamamen dürüst konuşmam gerekirse, Martin'le evlendiğimden beri Elijah'yla yaşadığım romantik ilişki ilk ilişkim değildi. Çoğunu nispet olsun diye yaptım. Evet. Sanırım yeterince itirafta bulundum. Beni dürüst biri olarak düşünmenizi isterim. Kusurlarımla. Beni dürüst biri olarak düşünmenizi isterim çünkü sizin için önemli olduğuna inanıyorum. Sözler yerini bulsun diye söylüyorum. Kocam buraya geldiğinde beni öldürmek isteyecek.
2: Bayan Kidd'le öbürlerinin seni görmeye gelmediğini biliyorum.
3: Sebep gösteren oldu mu? Yüzbaşı Elijah'ı cezalandırırken.
2: Yüzbaşı Elijah'ı cezalandırırken Yüzbaşı Aragon ödül avcısı ve benim kanuni yetkim olduğunu söyledi.
3: Evet.
2: Başkasına izin vermiyor.
3: Biri daha tekmeyi bastı öyle mi?
2: Kendin için üzülüp durma. Hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor. Bay Kidd'in şu anda buraya gelmekte olduğunu biliyorsun.
3: Evet. Evet, duydum. Yüzbaşı Aragon söyledi. Fidye parasını buraya getirdiğini biliyorum. Kendi fikrince.
2: Seninle hesaplaşmak için geliyor. Şimdi seni buradan nasıl kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmam gerektiğini çözmeliyim. İlk yapman gereken şey bu beyaz kadını unutmak. Onunla seyahat edersen hemen anlarlar. O zaman da işin biter. Ben yakamı nasıl sıyıracağımı çözmeliyim. Çünkü dönmeyi düşünüyorum. Orduya dönmeyi
3: evet,
2: düşünüyorum.
3: Evet, öyle de olur. Alonso Poe için iyi olmayan her şeyi aradan çıkarırsın.
2: Haklısın. Çünkü senin gibi salak kanun kaçakları gibi değilim ben. Başımı yeterince ağrıttın. Şimdi çeneni tut, gözlerini aç. Dua etsen iyi olur. Et ki sana iyiliğim dokunsun. Bay Borland, atları biraz gezdireyim, açılsınlar dedim. Formda kalsınlar.
1: Çok iyi Bay Paul.
2: Evet efendim. Çizmeyle eğri geçir, meşini tak ve yol al. Bizim sloganımız bu. Ben süvariyim. İşimi iyi.

0: kadar aptal değilim.
1: Evet efendim. Yani hayır efendim.
0: Ama sınırı geçince yapabilirsin.
1: Şimdi benim biraz aklım karıştı. Diyorsunuz ki...
0: Yani bütün bu iş bir yalan. Bir yalanla başladı. Yalan söylenmesinden haz etmem. Kullanılmak hiç hoşuma gitmez.
1: Elijah'ı bırakmama yardım eder misiniz?
0: Söz veriyorum.
1: Siz gerçekten... sürprizlerle dolusunuz.
0: Evet.
1: Bakın kim geliyor.
0: Tiberio Elijah üzerine pazarlığa oturmak istiyor. Diplomasi kısmını ben hallederim. Sen git biraz ortalığı karıştır. Tiberio bizi yutulur kolay lokma sanmasın.
1: Bay Peckerwood'a gidip bir çift laf etsem nasıl olur? Bana hakaret ettiğini görünce...
0: Evet, git hadi. Onu öldürmemeye çalış.
1: Peki efendim.
0: Ben de bir şeyler içip Esteban'ı bekleyeyim.
2: İyi günler yüzbaşı. Tiberio Vargas'ın selamlarını getirdim.
3: Sen de benim selamlarımı söyle.
2: Bakın, buraya sorun çıkarmaya gelmedik. Şu an sizi temin ederim ki inanın bana niyetimiz size ya da buraya zarar vermek değil. Şimdi söyler misiniz? Bay Borland'ı nerede bulabilirim acaba?
1: Merhaba Tahiri. Beni hatırladın, değil mi? Silahlı adam hani.
4: Evet. Su kaynağının başında.
1: Doğrudur.
4: Çenen hala iyi işliyor senin. Terbiye adap öğrenmen gerek. Bu kalaya bir iki kırbaç indirsem aklı başına gelir. Sana iyi gelir.
1: Bak Jack. Tanıdığım en zeki adam değilsin biliyorum. Ama silah taşıyanın ben olduğunu unutuyorsun galiba.
4: Evet öyle. O zaman vur beni. Şuradaki arkadaşlar da seni vururlar.
2: Señor Borland, yine görüştük işte. Tiberio sizin kelle avcısı olduğunuzu bilmiyor değil mi? Sizi altın arıyor zannediyor.
0: Gerçeklerle yaşamayı öğrensin o zaman. Teşekkür ederim.
2: Tiberio aldatıldığını düşünüyor. Bunu bilmelisin. Tiberio mahkumunuzla bir iş anlaşması yaptı.
0: Haberim var. Ama bu şartlar altında anlaşma geçersizdir.
2: Ne yazık ki bu görüş kabul edilemez. Ona 5000 Amerikan doları borcu var.
1: Bak ne diyeceğim. Öyle olsun Jack. Sen haklısın. Hakkın var. Bazen kendini bilmezden sizin tekini kırbaçlamak için bunlardan birini hazır tutuyorum. Ordu'da ilk 5 sene ustabaşılık yaptım. Haftanın her günü bunlardan birini şaklatıyordum.

0: Şansım varmış şerefsiz.
1: Señor Borland, size ve yol arkadaşınıza buradan hemen gitmenizi tavsiye ederim. Trinidad Maria'yı hemen terk edin ama Bayan Kit'le Elijah'yı götürmeyin.
2: İyi bir tavsiye. Hayır,

0: Benden pek hoşlanmıyorsunuz değil mi Bay Poe?
1: Ben görevimi yapıyorum hanımefendi. Bay Borland size göz kulak olmamı söyledi.
0: Elerce yüzünden değil mi? Başı belaya girdi diye bunu bana karşı kullanıyorsunuz. Bunu anlıyorum. Ama her şeye rağmen Elerce'yi sevdiğini varsayıyorum.
1: Bana çok kızgın. Hayal kırıklığına uğratmışım onu. Ama hala benim arkadaşım.
2: Tabii bir de Tiberio'nun canını sıkan olaylar yaşandı. Bayan Keith gerçekten içinden çıkılmaz bir durumda. Bu adam Tiberio'nun işlerini zorlaştırıyor. Kasabadaki olaylar üzerinde çok az yetkisi var.
3: Bu kanun adamının bir adı var mı?
2: Adı Senyor Max Borland.
3: Adını bir daha söyle bakayım.
2: Senyor Max Borland. Bir ağam özel dedektifmiş.
3: Onu tanıyorum. Bunu görüyor musun Esteban? İçine bir silah yerleştirilince şeytanın sağ eli olur.

0: Elijah'ı görmek istiyorum. İçerideki hücrede tutuyorsunuz.
1: Mümkün değil senyora. Hükümlünün yasal durumu açıklığa kavuşana dek ziyaretçi yasak. Benim gözetimimde ama Bay Borland'ın yetkisi altında.
0: Bay... Anahtarımı verir misiniz?
2: Güzel bir yürüyüş yaptınız mı?
0: Hayır, yapmadım. Arkadaşım hapiste. Onu görmeme izin vermiyorlar. Hepsi Bay Borland yüzünden.
2: Senyora, bu sizin için. Bay Borland bıraktı.
0: Elijah'ın ve benim silahım. Bay Borland insanı şaşırtmayı iyi biliyor.

0: Merhaba Tiberio.
1: Beni mi bekliyordun?
0: Evet efendim. Esteban'la konuştuktan sonra Joe Kribbins'i tanımak isteyeceğini düşündüm. Senin bu hayalet kasabanda her türlü dedikodu ve söylentiyi de duydum. Max Borland'la inatlaştığınızı bile duydum. O itibarlı biridir. Benim ona bir borcum var.
1: Yoksa iyilik borcun mu var?
0: Hayır şefim. O benim arkadaşım değil.
1: Vay canına. O zaman anlat bakalım şu Max Borland'ı. Belki sonra birini bulur seni vurdurturum.
0: Şefim seni gücendirdim.
1: İngiliz'i öldürmüşsün. Benimle yüklü bir arazi işi yapacaktı.
0: Beni hile yapmakla suçlu.
1: Yaptın mı?
0: Yapmama gerek yok. Ben pokerde iyiyimdir.
1: Ben de iyiyimdir. Ben de.
0: Üç kart. Elini görmek istiyorum şimdi.
1: Ben alırım.
0: Ha, üzgünüm şimdi.
1: Çoğu insan beni yenmekten korkar. Paramı almaktan da.
0: Kasten kaybetseydim seni küçük düşürürdüm. Yani beceri ve şansa dayalı bir oyuna şeref vermenizi saygıyla karşıladığımı ispat ettim.
1: Amerikalı mısın?
0: Evet Amerikalıyım, Texas'tan.
1: Seni öldürmeyeceğim. Onun yerine seni kullanacağım. Ama ben para kaybetmeyi sevmem. Yeniden oynarız. Ama şunu anla. Artık bana çalışıyorsun. Emirlere uyacaksın.

0: Babalık. Gringo kelle avcısını bul. Ona söyle cehenneme gitmeye hazır olsun. Onun canını almaya geldi.
1: Ödül avcısı burada mı? Dışarıda onu öldüreceğini evet. söyleyen bir adam var. Bir adam var diyorum sana.
2: O Parito'da. Git oraya haber ver. Acele et. Koş hadi çabuk. Senyora Kit. Tehlikeli bir durum var Senyora. Tehlike var.
1: Adam seni arıyor. Öldürecek. Seni öldürmeye gelmiş buraya. Ah, ödül avcısını vurmaya gelmiş.

0: ödül avcısını vurmaya gelmiş.
1: Joe Cribbins.
2: Tanıyor musun?
1: Çok tehlikeli bir adam.
2: Senin endişelenmen gerekmez. Seni öldürürse ben de onu öldürürüm.
1: Sözünden döndüğünü duydum. Sonuçta beni arıyorsun.
3: Evet. Zaman ve şartlar böyle. Böyle olacağı baştan belliydi. Size karşı şahsi meselelerim var Bay Borland. Ama buraya gelme sebebim onlar değil. İşimi görüp paramı almak istiyorum. Ama bu özel bir durum. Önce kendime gidip bir şeyler ayarlayacağım.
4: Ne yapıyoruz yüzbaşım?
5: Hiçbir şey. Umarım birbirlerini vururlar.
3: Hesaplaşalım. Borcumu ödemek isterim. Beni hafife aldınız Bay Borland. Her zaman öyle oldu. Sizi yere sermeden önce bana saygı göstermeyi öğreteceğim size. Alın bakalım. Bu da benden.
1: Saçmalamayı kes. Kimden para aldığını söyle.
3: Cevabı zaten biliyorsunuz.
1: Tiberio ayak işlerini sana yaptırıyor.
3: Bana angarya işler yaptırıyor. Benim için bir iltifattır.
2: Buraya Bay Borland'ın ödül parasını almaya geldin sanıyordum.
3: Ben paramı o yollardan kazanmıyorum. Dürüstlüğe sığmayan bir iki iş yaptım. Ama asla o kadar düşmedim. Evet. Benimle konuşmayacaksan vakit geldi demektir. Ne kadar iyi olduğunu bir anlayalım.
2: Karşında iki kişi var.
1: Sen davran Joe.
6: Baylar. İlginizi çeker mi bilmem. Benim adım Rachel Kidd.
3: Siz karışmayın hanımefendi.
1: Doğru söylüyor. Bayan Kidd, geri çekilseniz iyi olur.
6: Bay Borland'da görülecek bir hesabımız var. Ama adi bir suçlu tarafından vurulmayı hak etmiyor.
3: Ben adi bir suçlu değilim hanımefendi. Sevimsiz kişiliğinize rağmen bir kadını devirmek hiç hoşuma gitmez. Tarzım değil.
6: Bu mesafeden kolay kolay ıskalamam. Şimdi beni iyi dinle. Sinirlenmeyeceğim. Sana yemin ederim, tetiği çekerim.
3: Gururlandın mı? Bir kadının ve silahlı birinin ardına saklanıyorsun.
1: Bak ne diyeceğim Joe. Sinirine hakim olamayıp tetiğe çekmeden basar giderdim.
3: Tamam amigo. Bu evi sen kazandın diyelim ama bu iş henüz burada bitmedi.

0: Dediğim gibi, endişelenecek bir şey yok.
1: Ya?
2: Bir kere daha söyleyeyim, çok iyiydi.
0: Memnun etmek için buradayım.
3: Silahımı vermen çok iyi oldu galiba.
2: Joe'nun hakkı var. Bu iş daha bitmedi. Ama aptalca olsa da yaptığınız şeyi takdir ettim.
3: O evde sen de benim hayatımı kurtardın. Can borcum oldu. Borçlarımı ödemek isterim. Bunlarla aram iyi değil ama şimdi iyi gelecek.
0: Firari'ye bir bakmaya geldim.
4: Rachel'ın kocası ne zaman burada olur?
0: 1-2 gün sonra.
4: Parasını getirse iyi olur.

0: Hey sürücü, ortalık yerden halt etmeye durduk.
1: Merhaba hanımlar. Martin Kitt değil mi? Dışarı çıkın benimle gelin. Rica ediyorum. Bay Tiberio Vargas sizinle konuşmak istiyor.

Meksika'ya hoş geldiniz Senyor Kid. Biraz İngilizce bilirim. Ama sadece canım isterse konuşurum.

0: De!
1: Bay Kit.
2: Bay Borland. Sizi gördüğüme sevindim. Bu ne güzel bir karşılaşma. Karım nasıl?
1: Yolun aşağısında otelde.
2: Demek orada. Nasıl peki?
1: Son iki hafta onun için bayağı zor geçti.
2: Ya Elijah Jones?
1: Hapiste, hücrede yatıyor.
2: Güzel. Münasip bir zamanda uğrarım. Şimdi onun terbiyesizlikleriyle uğraşamam. Tiberio Vargas denen adamla tanıştınız mı?
1: Bir kere.
2: Herif çok acayip. Ama bu iki kaçağı yakaladığınız için size minnet borcum var.
1: Bana borcunuz da var.
2: Biliyorum. Paranı alacaksın. Hepsini alacaksın.

0: Size katılmama izin verirseniz içinde bulunduğumuz durumu konuşmak isterim.
1: O halde sanırım Tiberio'dan konuşacağız. Anlaşılan burada izinsiz kimse tuvalete bile gidemiyor.
0: Tiberio hayal kırıklığı yaşıyor. Taktiklerinizin çok cüretkar olduğunu düşünüyor. Aptalca ve kibir dolu. Tiberio'nun artık hizmetlerinize ihtiyacı kalmadığını söylemeye geldim. Görevden azledildiniz. Gidebilirsiniz.

0: Siz ve türünüz yok mu sayın hamam böceği? Sizden kurtulmak imkansız, öyle değil mi? Siz herhalde sayın koza kurdunun birinci dereceden akrabası olmalısınız. Bu da söylenecek pek bir şey olmadığı anlamına gelir. Hepiniz başa belasınız.
1: Bay Borland?
2: Kocanı gördün mü? Galiba Tiberio Vargas'la senin hakkında bir anlaşma yapmış. İyi misin diye bakmaya geldim.
1: Ben gelişini salondan gördüm. Bir an çok zor durumda kaldığımı anladım. Ama ben iyiyim Bay Borland. İlginiz için teşekkür ederim. Bir dakika. Vasiyetim ve beyanım. Zarfın ön yüzünde avukatımın ismi var. Eğer ölürsem ona teslim edilecek.
3: Kalk hadi. Çok önemli bir adam seni görmeye geliyor.
4: Evet. Beni çıkarmaya gelmiş. Tiberio da sonunda hizaya geldi. Evet. Onunla da bir işimiz var.
5: Merhaba Elijah.
4: Bay Kit. Sizi... burada görmeyi pek beklemiyordum.
5: Boş konuşma Elijah. Hesabımızı görmeye geldim.
3: Hayır dur! Durun yapmayın!
4: Silahsız birini mi vuracaksın?
5: Evet.
3: Ne yaptınız? Onunla konuşacaktınız hani?
5: Eline bir silah tutuştur. Hücre kapısını da aç. Kaçmaya çalışıyordu.
6: Son mermi akciğeri delip geçmiş. Ani ve durdurulamaz bir travmaya ve iç kanamaya sebep olmuş. Sanırım fazla acı çekmemiş. Yere serilir serilmez ölmüş.
1: Zavallı Elijah.
5: Bay Borland, haberleri duymuşsunuzdur. Amerikan ordusu...

0: Sonunda onbaşı Elijah Jones artık sorun teşkil etmiyor.
1: Bay Kidd'in bu cinayeti işlemesi ne kadara mal oldu?
2: Şartları hala araştırıyorum.
0: Kafam karıştı Bay Borland. Kimin hesabına çalıştığını sanıyorsun?
1: Ben her zaman kendi hesabıma çalışırım.
0: Şerefime leke sürüldü. Bir kadın sıradan bir askerle kocasından kaçamaz.
3: Sıradan siyahi bir askerle mi?
0: Evet, aynen öyle. Sıradan, siyahi askerler.
2: Tekrar söylüyorum.

0: Senyor Tibero yarın burada olacak. İndirin silahlarınızı. O sadece kadın istiyor. İki gringo ölecek.
1: Tiberio'dan mesaj var. Adamlarıyla yarın buraya geliyormuş. Bayan Kidi istiyorlar. Zorluk çıkarmayın dediler. Silahlı geliyorlar.
2: Hadi haber ver, yarın sokaklarda kimse kalmasın. Tiberio hepimizin ocağını söndürecek.

0: Karımı görmek istiyorum. Bayan Rachel Kidd. Oda numarasını söyler misin?
1: 4 numarada. Üst katta.

0: Martin.
1: Biraz geciktim ama seni görmeye geldim. Tabii aramızda bir şey yokmuş gibi davranmanın hiçbir anlamı yok, öyle değil mi?
0: Hayır, hiç yok. Anladığım kadarıyla Bay Borland'a benim için epey borçlanmışsın.
1: Bay Borland hak ettiği parayı alacak.
0: Elijah gibi mi? O da hak ettiğini aldı mı?
1: Hayır, ona iyi davrandım, çabucak öldü.
0: Aşağılık birisin Martin.
1: Evlilik yeminlerini bozdun. Aynı zamanda ordudan firar eden biriyle kaçtın. Ona fahişelik yaparken bir de fidye talep ettin. Bu korkunç skandalla gelecekteki siyasi kariyerimi tehlikeye attın. Şimdi sen mi bana aşağılık biri olduğumu söylüyorsun?
0: Aptallık etmişim. Korkunç şeylere sebep oldum. O yüzden de hiçbir bahanem yok benim. Sadece gelecekteki mirasımın sana kalmasını teminat altına almak istiyordun. Sen ve ben birbirimizi hiç sevmedik.
1: Pekala, karımı kaçıran kişiyi kahramanca bir hareketle öldürdüğümü ama ne yazık ki karımın Meksikalı haydut çetesi tarafından yakalanıp ve ne yazık ki alçakça bir şekilde kullanıldıktan sonra öldürüldüğünü gazetelere bildirmek için Santa Fe'ye döneceğim.
0: Güzel hikaye. Yazık, birçok insan da buna inanacak.
1: Gerçeğe yakın olacak. Azgınlığın hesaba katılırsa öldürülmeden önce bu duvarlar tarafından tecavüze uğramak hoşuna bile gidebilir. Evet, öldürecekler seni. Aslında Senior Vargas'la anlaşmanın bir parçası da bu.
0: Boyun eğeceğimi mi sanıyorsun?
1: Hayır. Ama bu adamlar güle oynaya zora başvurur. Saklanacak bir yerin kalmadı. Seni yalnız bırakayım da biraz geleceğini düşün.
0: Hesabını kendince yapmışsın ama öyle olmayacak.
1: Yapamazsın. Birini öldürecek cesaret yok sende.
0: Değiştim. Beni hep hafife aldın Martin.
1: Tekrar söyleyeyim. Yapamazsın.

0: Silah sesi duydum ben.
1: Ben kocamı öldürdüm.
0: Zaten hak etmişti. Elijah'ı öldürmüş.
1: Evet. Üzülmedim.

0: geliyor. Sokakları boşaltın, acele edin.
1: Çabuk.

0: Bayan Kidd'i savunmaya niyetli olduğunuzu düşünüyorum.
1: Ben de kendine güvenli bir yer bulduğunu tahmin ediyorum.
0: Hakaret etseniz de bugün kanun görevlisi olarak vazifemi yerine getireceğim.
1: Elijah Jones'la yaptığın gibi mi?
0: O benim hatamdı. Bay Kidd'in onu öldürmeye geldiğini anlayamadım. Yardımcıma rüşvet vermiş. Utanç duydum. Siz hemen şu tarafı tutun. Siz de öteki tarafı.

0: Tiberio, yüzbaşı Aragın'dan bir mesaj getirdim. Çöle geri dön. Silahlı adamlarla kasabaya girme. Bu iyi niyetin ihlali olur.
1: Kadın muhtemelen otelde. Gidin bulun. Hadi çabuk. Dağılın. O şerefsiz gringoları bulup öldürün.

Pislikler. Señora. Señora. Señora. Durun. Size bir bakayım.

0: Bu işe karışmayacak kadar... zeki biri sanırdım seni. Seni vurmadan çek git buradan hemen.
1: İyiliğiniz için teşekkür ederim.

Tiberio Vargas, anlaşmayı ihlal ettin. Kanunları çiğnedin. Tutuklusun. Öyle bir şey yapmayacaksın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Bu var ya bu.
6: Yok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak.

0: Kim ben yo? Artık senin hesabına çalışmadığıma göre şunu söyleyeceğim. Pislik herifin tekisin. Her zaman da öyleydin. Bil bakalım ne oldu. Sana bir iyilik yaptım. Kelle avcısı. Eski patronumu öldürdüğüm için bana teşekkür mü edeceksin? Senin eğlencemi bozdu benim.
1: Sonunda bir iyiliğin dokundu. Buradan çekip gidebilirsin Joe.
0: Parasını aldım. Aldım, hak etsem mi diyorum. Üstelik bundan kaçış da yok. Bizim de bir hesabımız var.
1: Bu işten yakını sıyır, aptallığın lüzumu yok.
0: Amigo, ben aptal doğmuşum. Vay canına. Beni öldürdün. Hiç şansım kalmadı. Bak işte ölüyorum. Ama hepimiz öleceğiz değil mi? Öyle değil mi?

0: Bay Poe.
1: Bay Borland.
0: Naaşını orduya göndersinler. Borazanlı bayraklı münasip bir tören düzenlerler. Daha iyisi can sağlar.
1: Hadi oradan. Vuruldum ama ölmüyorum. Doktor kolumu kesmesin, başka bir şey istemem.
0: Tamam, hallederiz.

0: Kocan öldü. Tiberio'nun adamları tarafından vurulmuş.
1: Gerçek ortaya çıkmaz mı diyorsun?
0: Kim sorar ki? Kim anlatacak? Aa, yarına bakmak lazım. Bir iki dikiş atılsın.
1: Yaramı onur nişanesi olarak taşıyacağım.
0: Şimdi bir şeyler içmeliyim.

0: Zopo'nun yaraları iyileşti. Kışlaya dönüp 30 yıl Birleşik Devletler Ordusu'nda görev yaptı. 1937'de askeri huzurevinde öldü. Rachel Kidd, Philadelphia'ya yerleşti. Daha sonra kadınların özgürlük hareketine katıldı. Bir daha evlenmedi. Max Borland, ömrünün geri kalanını ödül avcısı olarak geçirdi. Geride ne aile ne servet bıraktı. Sadece iyi bir ün yaptı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: oyuncusu topun peşinden koşuyor. Ama top çoktan sınır çizgisini geçti. Bu durum sık sık yaşandı. Eğer Pakistan maçı kazanmak istiyorsa Afridi'den daha iyi bir vurucusu yok. Burada sorumluluğu şayet Afridi almak zorunda. Kimse onun yeteneğinden şüphe edemez. Ama bugün dünyaya kendini gösterme fırsatı. Evet, oyun her an değişebilir. Yavaş bir top ve Afridi vurdu. Mükemmel bir vuruş ve top sınır çizgisini geçti. Ve bu 4 sayı demek.
1: Oğlun çok hareketli gibi.
0: Pakistan'ın kazanması için 4 sayı daha
1: bir
0: gerekiyor.
1: Bir isim düşündün mü? Şahit.
2: Neden gülüyorsun?
1: Ya kız olursa?
0: Son top ve Şahit Afridi sopasını savurdu.
2: Tebrikler.
0: Afridi harika bir vuruş yaptı ve sayı aldı. Harika bir sayıydı.
3: 6 yıl sonra.

0: Adın ne senin?
1: Şahida.
0: Şahida. Ne kadar tatlı bir isim. Nerelisin? Sadece annenle konuşacaksın. Benimle konuşmak yok, öyle mi?
1: Hayır. Öyle değil. O annesiyle de konuşmuyor.
0: Neden?
2: Şahida! Birazdan hava kararacak. Eve git, yavrularını ben getiririm.

0: Hala eve dönmedi mi?
1: Hayır, dönmedi.
0: Şahida!
1: Şahida!
0: Şahida!
1: Şahida!
0: Şahida!
2: Şahida!
1: Şahida!
0: Şahida!
2: Rauf! Rauf! Rauf! Rauf!
0: Şahida? Bekle.
1: Şahida.
0: Sadece bekle.
3: Ne zamandır sana onu Delhi'deki Hazret Nizamuddin Evliya Türbesi'ne götürmeni söylüyorum. Orada dilsizler bile konuşmaya başlar. Ben 5 yaşındaydım ve tek kelime konuşamıyordum. Beni de oraya götürdüler.
4: Ve konuşmaya mı başladın?
3: Konuştuğumu duymuyor musun?
0: Ama Delhi artık Hindistan'dı.
3: Ne olmuş? Amerika'da değil ya.
0: Amerika'ya gitmek daha kolay baba. Eskiden farklıydı, aynı ülkeydi. Ayrıca 5 yıl orada da görev yaptığımı unutuyorsun galiba.

0: Hintliler bana vize vermez.
1: Ben götüreceğim. Ne olursa olsun. Kızımın konuşabilmesi, okula gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Kararımı verdim. Şahidayı Delhi'ye götüreceğim.

0: Menbo ve ilahinin dergahından hiçbir dua karşılıksız dönmez. Göreceksin, kızın Pakistan'a döner dönmez bir kuş gibi cıvıldayacak.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Tren neden durdu?
2: Önemli bir şey değil hanımefendi. İlerideki raylarda onarım yapılıyor. Yakında düzelir, merak etmeyin. Siz uyuyun.
0: Pekala, hadi hepimiz uyuyalım.

Saida? Saida? Saida?

0: Yürü, yürü, yürü. Hintliler kızını bulamadıklarını söylüyor. Ama sabah tekrar arayacaklar.
1: Beyefendi, lütfen. 5 dakika uzaklıkta. Lütfen gitmeme izin verin. Onu kendim arayayım. Lütfen efendim.
0: Yakın ama sınırın öte tarafında. Başka bir ülkede yani.
1: Bu neyi değiştirir ki? Kızımı geri istiyorum ben.
0: Anlamaya çalışın hanımefendi. Geri dönmek için yeni bir vize almanız gerek. Sabırlı olun. Çocuğunuz bulunacak.
1: Nasıl anlamıyorsunuz? Benim çocuğum konuşamıyor. Bilmediği ülkede yapayalnız. Hiçbir şey yapamazsınız. O çocuk orada yapayalnız. Ben gidip kendim bulacağım.
2: Hayır. Şayda. Onu durdurun. Onu Şayda. Durdurun.
1: Şayda. Şayda. Şayda.
3: Sakin ol. Tanrı'ya güven.
0: Sakin ol canım. Hindistan'da mutlaka Tanrı'nın gönderdiği bizim Şayda'ya göz kulak olacak biri vardır. Sakin ol.

0: Abi selfie ne demek?
1: Telefonunla kendi fotoğrafını çekersen buna selfie denir.
0: Abi bir yıldız gibi dans ediyordun.
1: Ben her zaman Bajrangi Bali'ye olan bağlılığımın
0: evet
1: içindeyim.
0: Evet abi.

0: Çocuğa biraz ekmek getirir misin?
1: Tamam abi. Ama iki tane istiyor.
0: Mutlaka bir adım vardır. Sita Gita, Payal Puja.
1: Abi, bence sağır.
0: Ekmeği sipariş ettiğimi duydu ama.
1: Evet, doğru. İzin ver de sorayım. Adın ne? Okuyup yazamıyor.
0: Bari Sanskritçe yazsaydın. Daha 5 yaşında bir çocuk. İstediğin kadar ye.

0: Hey, neden yine peşimden geliyorsun? Aa, işte burada. Anne babandan mı ayrıldın yoksa?
1: Bir şey söylesene.

0: Artık Bajrang Bali'nin komutası altındasın. Burası mucizevi bir tapınak. Anne baban da seni arıyordur. Tıpkı senin onları aradığın gibi. Ellerini birleştir, burada otur. Böyle. Ben de... seni kontrol edeceğim. Eğer gelmeleri uzun sürerse... Şu elmayı ye. Aç kalma.
1: Hadi hadi hadi. Hadi acele edin.
2: Otobüsü durdurun.
3: Durdurun.
4: Yo. Bu çocuğu burada bırakamazsın.
0: Niye bırakamam? Anne babası buraya gelip şikayette bulunacak, değil mi?
4: Peki ya gelmezlerse?
0: Gelmezlerseler mi? Neden? Neden gelmesinler? Şu yüzüne bir bak.
4: Tamam ama yine de onu burada bırakamazsın.
0: Neden peki?
4: Şu yüzüne bir bak. Şimdi de onların yüzlerine bak. Suçlular, hırsızlar, ayyaşlar, yan kesiciler. Burası bir polis karakolu. Yetimhane değil yani.
0: Ama...
4: Şuraya bilgilerini yaz hemen. Bu çocuk hakkında bir şey öğrenirsem eğer seni bizzat ararım, merak etme.
0: O zamana kadar?
4: O zamana kadar... Jai Shri Ram.
0: Jai Shri Ram mı? Burası senin evin değil mi? Evin nerede? Bir yerde olmalı. Sana şehir isimlerini sayacağım. Eğer senin evin bu yerlerden birindeyse o zaman elini kaldır, tamam mı? Anladın mı? Tamam. Neydi? Delhi. Meerut. Faridabad. Gwalior. Jhansi, Patiala, Amritsar, Jodhpur, Jaipur, Srinagar, Pathankot, Shimla, Ambala.
5: Baroda.
6: Rampur.
7: Ne? Dehradun mu?
5: Kasoli.
6: Pratapgarh.
0: Pratapgarhlı mısın?
6: Evet.
0: Ben de.
6: Gerçekten mi?
0: Bajrang Bali çarpsın. Nayli Patak'ın yanında
6: benim
0: oturuyor.
6: Benim kayınvalidemin evi de orada. Demek ki akrabayız biz seninle.
0: Bu aralar Delhi'de kalıyor.
6: Niye Delhi? İş için mi, kız için mi?
0: Bu uzun hikaye.
6: Anlat. Otobüs yakalamaya yetişiyoruz. Anlat bize.
5: Evet, anlat.
7: Anlat hadi. Merak ettim.
0: Sen de hiç konuşmuyorsun. Hikayemizi dinlemek ister misin? Ben Pavan. Pavan Kumar Chaturvedi. Ama herkes bana Bajrang gider. Sen bana abi diyebilirsin. Kaç yaşındasın? 6 mı? O zaman sen bana amca de. Amca daha doğru olur. Babam Divakar Chaturvedi, Pratapgarh'ın posta müdürüydü. İsmi özelliklerine tam uyuyordu. Babam 4 ve dahi de bilirdi. Ama ben dörtler çarpım tablosunu bile ezberleyemezdim.
8: 4 kere 8.
9: 22.
8: Hayır.
9: 25.
8: Hayır.
9: 27. 28. 30. Baba!
0: Babama göre fiziksel sağlık da zihinsel gelişim kadar önemliydi.
8: Aferin hadi. Hem bilgin hem de güreşçi. Hadi. Devam et. Evet.
0: Ama onda da başarısız oldum.
8: Onu tut hadi, gülmeyi kes hadi. Boş ver Pavan, hadi. Sen asla öğrenemezsin. Hiçbir şeyi başaramazsın. Bundan eminim.
0: Güreşirken gıdıklandığım için ne yapabilirdim ki? Ama bu şan ve şöhret Bay Chaturvedi'ye yetmiyordu. Babam aynı zaman...

0: zamanda Paratapgrah Şubesi'nin başkanıydı. Ne eğitim, ne güreş, ne de siyaset. Babamın ilgi alanlarının hiçbirine ilgi duymuyordum. Bu yüzden bana özel bir isim taktı.
1: Ne?
0: Sıfır.
2: Ne oldu?
0: Yine sınıfta kaldım. Liseyi bitirmem 20 yılımı aldı. Liseyle mezuniyet arasında da 10 kez kaldım. O zamana kadar babam da benden umudunu kesmişti.
2: Ne oldu?
0: Yine kaldım baba.
2: Geçtin mi?
0: Kaldım.

0: Ha? Arkadaşlarım bana kopya çekmemi söyledi ama ben sonuçta Bajrang Balin'in bir adammışım. Kopya çekeceğime kalırım daha iyi dedim. Bu yüzden sınava 11. kez girdim.
1: Hoş geldin, hoş geldin. Eminim ki başarısızlık rekorunu tekrar kırmışsındır. Hem de dünya rekoru.
0: Babacığım.
1: Zaten 10 kez kalmışken beni niye 11. kez rezil etme ihtiyacı duydun acaba? Neden? He? He? Senin bir ve budala ve işe yaramaz biri olduğunu kabul ettim. Tamam, sen bir sıfırsın. Tamam mı? Sıfır.
0: Dinle.
1: Sıfırsın. 10 kez kaldın ve 20 kez beni hayal kırıklığına uğrattın. Sen rezil birisin.
0: Babacığım beni dinle.
1: Artık duyulacak ya da söylenecek ne kaldı söyler misin? Ha, eğer benim için bir şey yapacaksan bana bir iyilik yap ve Delhi'ye git. Evet, oraya. Duyduğuma göre o şehirde işe yaramaz insan sıkıntısı varmış. Oradaki arkadaşım sana iş bulur.
0: Baba geçti.
2: Muhteşem.
3: babam ne dedi peki baba?
4: Eminim Bay Çaturvedi şoke olmuştur.
0: Şoke olacağını biliyordum tabii. Ama bu kadar derinden sarsılacağını hiç düşünmemiştim.
2: Neden? Ne oldu?
0: Baba, Delhi'ye gidiyorum. Ve babamın son isteğini yerine getirmek için Delhi'ye gittim. Dayanandı görmek için.
5: Beyefendi, bozuk param yok. Hanımefendiye 5 rupi verin. Hanımefendi, lütfen 5 rupiyi ondan alın.
0: Reşiram, 10 rupiyi vereyim diye 5 rupi bozukluğunuz var mı?
6: Hayır, yok.
0: Yok mu? Şimdi ne olacak?
6: Sorun değil, sizde kalabilir.
0: Bunu nasıl yaparım? Size 5 rupi vermem gerek.
6: Aa, o zaman verin.
0: Onu da yapamam. O 5 rupi benim de.
6: Bakın beyefendi, sorun değil, sizde kalabilir.
0: Hayır, olmaz. Ama bunun 5 rupisi size.
6: O zaman verin bana.
0: 5 rupisi de benim. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi.
6: Ne var?
0: Paranız.
6: 5 rupi istemiyorum.
0: Dur. Lütfen alın.
6: Tamam, alıyorum.
0: Hepsini mi aldınız? Ama onun yarısı benim.
6: Şöyle yapın. Şu tezgahta bozdurun. Tamam mı? Hadi.
0: Lütfen bunu bozar mısınız?
5: Bir dakika. Buyur.
0: Sağ olun.
7: Hadi ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Dik dur, dik dur. Hadi, hadi, işte böyle, işte böyle.
8: Hadi, hadi, hadi. Git, git. Çabuk hadi. Hadi. Evet, evet, hadi. Tamam, tamam, tamam. Hadi, tamam. Evet, evet, evet, tamam, evet. O şekilde, tamam. Döndür, döndür, evet.
0: Efendim?
8: Hadi. Sıkı, sıkı.
0: Kol kilidini bozun.
8: Kol. Ne?
0: Tamam, kalk aya. Kalk, kalk, kalk, kalk.
7: Kolunu bük. Bük onu, bük onu. Yere yapıştır. Hadi. Hadi. Yapıştır. Yapıştır. Evet. Tamam.
9: Bir.
7: İşte.
9: İki. Üç.
7: Aa.

0: Jay Shiriram. Ben.
1: Sen. Sen burada. Beni mi takip ediyorsun?
0: Hayır hanımefendi, ben şey...
1: Ne? Parayı istemediğimi söylemiştim.
2: Onu tanıyor musun?
1: Otobüste benimleydi. Eve kadar peşimden geldi.
0: Hayır, kimsenin peşinden gitmiyorum. Ajank bale çarpsın. Ben Pratapkart'tan geldim. Bay Dayaland'ı görmek için.
2: Sen kimsin?
0: Pavan Chaturvedi. Bay Chaturvedi'nin oğluyum.
2: Chaturvedi'nin oğlu mu?
0: Evet, Bajnagi.
2: Onu yere bırakın.
3: Buyur.
0: Bu kadar yeter.
3: Biraz daha ye. Bu bizim özel tarifimiz. Patatesleri haşlarken tuz ekliyoruz. Bu yüzden de çok lezzetli oluyorlar. Lütfen yiyin. Afiyet olsun.
0: Biri et mi pişiriyor?
2: Yani Müslümanlar oturuyor. Sabah erken saatte pişirmeye başlıyorlar. Harvans Trivedi konağında. Bunu açıkça belirttim. Başka kastlardan insanlara oda verilmeyecek.
3: Kardeşim, bize ne iş yaptığını anlatır mısın acaba?
0: İş bulmak için Delhi'ye geldim.
2: Onun için okulunda bir iş ayarlayamaz mısın?
0: Vay be, sen de mi?
1: Ne?
0: Sen de hala okulda mı okuyorsun?
1: Orada öğretmenlik yapıyorum.
2: Yarın Rasika ile birlikte okula git. Sana mutlaka bir iş bulur.
0: Tamam. Jai Bajrang Bali.

0: Burada çok maymun var. Hepsine selam mı vereceksin? Al. Uyumadan önce karyolanın altına koy. Maymunlar kadar da sivrisinek vardır.
1: Bekle. Ellerini ver.
0: Anlamadım.
1: Bana güven. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Borcum yok.
0: Lütfen bana kardeş deme. Adım Rasika.

0: Sonra ne oldu? Devam et.
1: Sonra bir gün Bay Divedi ve oğlu Puşottam geldiler.
2: Gelin Bay Divedi, gelin.
3: Hoş geldiniz.
2: Buyurun.
1: Hoş geldiniz.
2: Buyurun. Oturun lütfen.
1: Hoş geldiniz.
2: Nasılsın Puşottam? Otur. Buyur, otur. Hadi Pavan, git Rasika'yı çağır.
1: Tabii. Rasika? Rasika? Oğlan ve ailesi geldi.
3: Bay Rangbali sana görünseydi, ondan ne isterdin Pavan?
1: Ben mi?
3: Benim ne isteyeceğimi biliyor musun? Elini ver. Bana güvenmiyor musun?
2: Hey, Rasika nerede?
3: Geliyor.
2: Sanırım kızım biraz utanıyor.

0: Baba, sen her kızın gelecekteki eşinde babasının yansımasını aradığını söylerdin. Ben senin yansımanı Pavan'da görüyorum baba.
1: Rasika.
2: Affedin Bay Devedi. Bu evliliği sürdüremeyiz. Kızım istemiyor.
3: Bunu bize daha önce söyleyebilirdiniz değil mi? Bizi neden evinize çağırıp küçük düşürdünüz?
2: Beni affedin.
3: Hadi. Burada kalmak isteyen kim?
4: Efendim.
2: Bak, Rasika ile nişanlanamazsın. Ayrıca ona layık olana kadar. Ve ilk şartım şu. Kendi alın terinle kazanacağın parayla satın alacağın bir ev. Sadece 6 ayın var. Yoksa ona uygun birini bulurum.
1: Ah, bu arada sana hiç sormadım. Kaç yaşındaydın?
5: Aferin başlangıç. Tebrik ederim.
6: Başardın.
7: Bir başta devamı da gelir.
3: Vay canına. Kesinlikle.
8: Evet. Birkaç ay içinde kira ve depozito parasını ayarlayacağım.
6: Elbette, endişelenme.
7: Hadi yaparsın sen. Ne?
8: Dambat. Eta. Kamgani. Agra.
9: Jai Bajrang Bali.

0: konuşamıyorsa onun Brahman olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bu kadar açık tenli olduğuna göre öyledir.
0: Daha ne kadar burada kalacak?
1: Anne babasını

0: olana kadar.
1: Peki onları ne zaman bulacaksınız?
0: Bajrang Bali ne zaman isterse.
1: Sen hiç uçağa bindin mi? Ben bir kez bindim. Ne dediklerini biliyor musun? Basınç düştüğünde önce kendi oksijen maskeni tak. Sonra başkalarına yardım et. Daha ne kadar böyle hayır işleriyle uğraşacaksın? Biraz da kendi hayatını düşün. Düzgün bir iş bul ve güzel bir ev bul. Yapamayacaksan da şimdi söyle. Ne sen zamanını boşa harca ne de Rasika'nın zamanını.

0: Bu 6 yaşındaki bir çocuğu olur mu?
1: Olur.
0: Paketleyin. Pavan, Munni'nin ailesini bulamazsak evlendikten sonra bizimle mi kalacak?
2: Niye bulamayalım ki?
0: Ya anne babası yoksa?
2: Kimin anne babası olmaz?
0: Yetimlerin.
3: En sevdiğin oyuncu kim? Dhoni mi? Virat Kohli mi? Yuvi mi? Shikhar Dhawan mı? Sehwag mı? Başka oyuncu yok zaten. Bahse girerim, kriketten hiç anlamıyorsun.
2: Bu niyetim değil. Öyle olsaydı Bajrang Bali bana bir işaret verirdi.
0: Pavan, sana anne babası olduğunu ne zaman söyledi bakayım?

0: Muni.
1: Muni.
0: Muni.
2: Muni'ye ne oldu?
1: Muni.
2: Muni nerede? Söyle.
1: Şey, onu hiçbir yerde bulamıyorum.
3: Ne?
1: Az önce birlikte yemek yiyorduk. Birden ortadan kayboldu. Lütfen onu bulun.
4: Bayım, terasta da yok.
1: Aman tanrım.
2: Muni. Muni. Muni.
4: Muni.
2: Muni.
4: Muni. Muni.
3: Pavan.

0: Chicken bara, chicken muglai, chicken hariyali, chicken lollipop, chicken kadayı, chicken tva, chicken tandoori, chicken masala, chicken kola puri, chicken afgani, chicken kashmiri, chicken hayderabadi, chicken fried rice, chicken manchurian, chicken kofta, chicken korma.
1: Ona en iyi evet yemeğinizi efendim. Getirin lütfen.
0: Peki.
1: Açık tenli olduğu için Brahman sanmıştım. Demek ki Kshatriya. Onlar et yer ve tenleri de açık olur. Evet, kesinlikle Kshatriya.
2: Bu ne neden

0: भूख लगी
1: जोरों की भूख लगी।
0: मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Mandi.
1: Ayodhya.
0: Patparganj.
1: Muradabad.
0: Cumhuriyet Aleyhya.
1: Asansör.
2: Gel canım. Bak burada ne kadar renkli bileziklerim var. Çok güzel. Gel canım. Ama beyefendi lütfen bileziklerin parasını ödeyin. Beyefendi parasını öder misiniz? Bileziklerin.
0: Mandi. Bunları istemiyoruz. Kusura bakmayın, o daha çocuk.
2: Sorun değil.
0: Mani, hırsızlık yapmak yanlıştır. Bajrang Bali'den özür dileyelim, hadi. Lordum, biliyorsunuz. Lordum, biliyorsunuz. Dün senin yüzünden et lokantasına gittim. Ama yemin ederim, hiçbir şey yemedim. Muni yedi. Muni, dikkatini ver. Muni yedi. Lütfen beni affedin. Biliyorsunuz. Muni'nin karşısında kendimi çaresiz hissediyorum. Ne yapayım? Bajrang Bali. Zaten bana Muni'nin Brahman değil, Krishti olduğuna dair işaret verdiniz. Değil mi? Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Muni. Bajrang Bali, beni affedin, o da çocuk. Tapınakla cami arasındaki farkı bilmiyor.
3: Hadi içeri gir.
0: Muni. Muni. Muni.

0: Sen deli misin?
1: Ne oldu?
2: Munni'm o...
1: Nerede Munni?
2: O şey...
1: Ne oldu?
3: O şey...
1: Ne?
3: Müslümanmış o.
1: Munni mi?
2: Dün gece tavuğu nasıl yediğini fark etmedim. Bir de şimdi içerideydi. Başını örtmüş. Bir şeyler okuyordu.
1: Ama nerede o?
2: Baban ne diyecek?
1: Pavan, Munni nerede?
2: Bize oyun oynadı.
1: Bize oyun mu oynadı? 6 yaşında bir çocuk o. Evinden uzakta, anne babasından ayrı düşmüş. Konuşamıyor
2: baban
1: bile.
2: Baban ne diyecek? Farklı bir kastan.
1: Pavan saçmalama. Seni niye sevdiğimi biliyor musun? Çünkü kalbin tertemiz. Farklı kast, farklı insanlar, bunların hepsi saçmalık. Zamanını bunlarla harcama. Babama anlatamam belki ama sana anlatabilirim. Hadi, Munni içeride yalnız.

0: Nerede Munni?
1: Munni? Munni? Munni?

0: Pakistan'ın kazanması için 7 topta 10 sayıya ihtiyacı var. Topa vurdu ve top havada. Yakaladı. Yakaladı onu.
1: Hey, hadi Hindistan, hadi.
2: Evet, Munih, alkışla hadi.
1: Harikasınız çocuklar, gerçekten harikasınız.
3: Babam beni ve Munih'i kesin evden kovacak.
4: Ancak öğrenirse tabii.
3: Ne demek o?
4: Kim söyleyecek ki?
3: Ben söyleyeceğim.
4: Delirdin mi?
5: Hayır. Ah, çok kötü.
2: Ne yapacağız şimdi?
4: Mahabharata'yı okudun mu? Televizyonda izlemişsindir. Lord Krishna Arjuna ne der?
3: Ne der?
4: İnsanın kalbi dürüst olmalı ve senin kalbin öyle. Senin görevin Munni'yi evine ulaştırmak. Sonra babama ne istiyorsan söyleyebilirsin.
0: Afili Kreise'de kalmaya çalışıyor. Top yine havada. Sınırı geçecek mi bakalım? Bir saha oyuncusu topun altına yerleşiyor. Ama top sınırı geçti. Pakistan'ın kazanmak için 3 sayı ihtiyaç var.
2: Munni, ne yapıyorsun? Yanlış takımı tutuyorsun.
1: Herkes sessiz olsun. Çok kritik bir an.
0: Top bir kez daha sınırı geçti. Pakistan için muhteşem bir galibiyet.
1: Aman gerçekten tanrım, ne yaptı bu?
2: Munih, ne yapıyorsun? O düşman takım, tamam mı?
6: Buna ne olmuş böyle? Gerçekten neyi anlamıyor acaba?
2: Anlamıyor işte.
3: Munih ne yapıyor? Munih?
1: Neden dans ediyor?
2: Munih, sana ne oldu böyle?
7: Ne yapıyor bu böyle?
3: Munih? Pakistan mı?
7: Onu Brahman diye eve getirdin. Tek iyi kalpli insan sen misin? Dünyadaki bütün dertlilerin tek kurtarıcısı sen misin? Kuruk Setra'da başka insanlar da vardı. Neden onlar onu evlerine
3: efendim,
7: götürmedi?
3: Efendim ben bir şey yapmadım. O beni takip ediyordu.
7: Yarın sabah onu derhal Pakistan Büyükelçiliğine götüreceksin.
4: Baba.
7: Dinle. Onun ülkesindeki insanlar benim ülkemin insanlarını acımasızca öldürüyor.
4: Baba, bunda çocuğun ne suçu var?
7: Biliyorum. Ama o ülkeye ait. Bak ben asla zalim bir insan değilim. Ama artık onu evimde tutamam. Onu geri göndermek için gerekli düzenlemeleri yapın. Hemen.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin?

0: Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil

0: sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sıradaki. Lütfen başvuru ve pasaport.
1: Ben ülkenize gitmek istemiyorum. Onu buraya bırakmaya geldim sadece. Evine gönderin. O Pakistanlı.
0: Merhaba küçük hanım. Adın ne?
1: Konuşamıyor ne yazık ki.
0: Pasaportu nerede?
1: Pasaportunun nerede olduğunu bilmiyorum.
0: O zaman Pakistanlı olduğunu nereden biliyorsun?
1: Dün Pakistan maçı kazanınca herkesin önünde dans etti. Babamın önünde bile. Televizyondaki Pakistan bayrağını döktü.
0: Onu Pakistanlı mı yapıyor? Onu nereden tanıyorsun?
1: Onunla Kurukshetra'da tanıştım.
0: Orada ne yapıyordu?
1: Ben nereden bileyim?
0: Git buradan. Pasaport olmadan hiçbir şey yapamayız.
1: Neden yapamıyorsunuz? Pakistanlı olduğunu söylüyorum. Evine gönderin.
0: Baktığını mı kaçırdın sen? Hiç sağduyun yok mu senin? Git buradan. Kuyrukta bekleyen başka insanlar
1: değil,
0: var.
1: Onu burada bırakacağım.
0: Bak bu son uyarım. Gitmezsen güvenliği çağırıp seni dışarı attıracağım. Tamam mı?
1: Ben de adamlarımı çağırır hepinizi ülkeden attırırım.
0: Beni ülkeden mi attıracaksın? Ben de intiyim. Can yeniyim ben. Git buradan. Hadi çabuk ol. Güvenlik. Güvenlik. Bunu dışarı atın.

0: kişi yaralandı. Pakistan Yüksek Komiseri Abdulbasir resmi bir açıklamada Yüksek Komisyon personelinin güvenliği göz önünde bulundurarak tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini bir an süreyle kapattıklarını söyledi.
1: Harika Başlangı, harika. Sana sadece kızı geri göndermeni söylemiştim. Sense büyükelçiliği kapattırdın.
2: Demek ki Muni bir ay daha bizimle mi kalacak?
1: Buna hiç gerek yok. Covid ofisinin yakınında Proni Sadak'ta bir seyahat acentesi olduğunu söylüyordu. Tüm düzenlemeleri o yapacak.
3: Hayır efendim. Biz Pakistan pasaportu yapmıyoruz.
4: Neden peki?
3: Neden mi? Hiç yapmadım. İnsanlar buraya Amerikan pasaportu, Kanada için geliyor. İngiltere, Almanya, hatta Japonya
4: ama
3: için.
4: Ama Molly Pakistanlıysa niye Almanya'ya gitsin?
3: Doğru. Ama üzgünüm. Biz Pakistan pasaportu yapamıyoruz.
4: Çok tuhaf. Hadi gidelim Muni.
3: Beyefendi. Benim pasaportsuz geçiş yolum var.
4: O ne demek?
3: Yani sınırı geçme yardımcı olan bazı kişiler tanıyorum.
4: Gerçekten mi?
3: Evet, onlarla konuşabilirim.
4: Lütfen yapın bunu. Bu kız yüzünden gerçekten büyük bir beladayım.
3: Tamam. Konuşacağım. Ama 150 bin var mı?
4: 150 bin mi? 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5. 5, 5. 25 bin. 26, 27, 28, 28, 29. Bu ne Resika?
5: Bankadan çektim.
4: Ne yaptın Resika? Bu para...
5: Biliyorum. Bu evin depozitosu için. Ama şu an Munni'yi eve göndermek daha önemli. Onun yeri orası.
4: Hayır Resika. Eğer ev alamazsan baban seni başka biriyle evlendirir.
5: Benim saf bayrangim. Hala anlamıyorsun değil mi? Lord bile bu hayatta bizi ayıramaz. Lütfen Bayrang Beli'ye yemin et. Üstesinden geleceğiz.
4: Bu aracılar Muni'nin ailesini nasıl bulacak?
3: Bu aracılar birçok bağlantıya sahip. Merak etmeyin efendim. Oraya varınca sizi mutlaka arayacağım.
4: Evet, işte numaram. Muni ailesiyle birleşir birleşmez lütfen beni arayın, olur mu?
3: Elbette. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Hadi.
4: Ağlama Muni. Amca seni eve götürüyor, Pakistan'a. Seni annenin yanına götürüyor işte.
3: Hadi canım.
4: Muni, burası senin ülken değil. Burada kalamazsın. Ben de oraya gidemem.
3: Hadi canım.
4: Seninle tanıştığımdan beri işlerim daha da kötüye gidiyor. Sonunda eve dönme fırsatım var. Şimdi bırak. Bırak beni. Yalvarıyorum sana. Evine dön. Yalvarıyorum. Lütfen bırak beni.

0: çocuk nerede?
1: Hangi çocuk?
0: Rikşada olan kız.
1: Orada.
2: Hey çocuk.
0: Ceyşir'im. Küçük bir kız gördünüz mü? Adı Muni. Az önce
2: gel
0: buraya geldi.
2: Gel buraya. Senin Muni'nin olabilirim.
0: Bırak abla.
2: Abla mı? Ben sana
0: Muni.
2: Abla gibi mi görünüyorum ha?
0: Muni.
3: Delirdin mi sen?
0: Muni.
3: Niye sürekli Muni diye bağırıp duruyorsun
0: Muni.
3: Be?
4: Hey henüz değil. Kapıyı kapatın.
0: Muni.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Onu durdurun.
3: Ne yapıyorsun be adam?
0: Muni.
4: Hey. Sen kimsin?

0: Hı?
1: Oturup konuşalım.
0: Lütfen. Jai Hanuman, Jai Kapi, Jai Kapi, Jai Kapi.

0: Şimdi mi?
1: Şimdi Moni'yi kendim eve götüreceğim.
0: Delirme, ne diyorsun Pavan? Pasaportun yok, vizen yok, orayı tanımıyorsun bile. Bir yol buluruz lütfen.
1: Bütün dünyanın nimetleri ayaklarının altındadır. Kullar onun koruması altında korkusuzdur. Bütün acılardan kurtulur insan. Siri Hanuman'ı seven ve anan kişi. Benim pasaportum yok. Vizem yok. Bağlantım da yok. Ama Bajank Bali gibi Lord Ram'da kalbimde yaşıyor. Ve böyle biri için imkansız hiçbir şey yoktur Rasika. Jai Shri Ram.

0: Orada dur. Sen kimsin? Sen kimsin?
1: Sen kimsin?
0: Burası benim bölgem.
1: Ben ne zaman buranın benim bölgem olduğunu söyledim?
0: Sınırı geçmeye mi çalışıyorsun? Ha? Bakalım sınırı nasıl geçeceksin? Bunun bedeli 25.000 nakit. Paran varsa gel, yoksa defol git.
1: Hadi Muni.
0: Sınırın her tarafında elektrikli teller var. 440 volt. İnsanı tam olarak küle çevirir. Dinle. Şuna bak. Muhammed Ali Jinnah. Onu daha önce gördün mü? Bu Pakistan parası. Gandhi orada işe yaramaz.
1: Gel Muni.
0: Dinle, anlamıyor musun? Bu taraftan gidersen BSF seni fark eder. Dinle. Önce seni vururlar. Sonra da senin hayaletinin burada mı yoksa karşı tarafta mı olduğunu sorarlar. Dinle. Sınırı geçmek hiç kolay değil. Benim bir takım bağlantılarım var. Her iki tarafta da. Hadi arabaya bin. Bu çocuğun iyiliği için. Sana sadece 50 bine mal olur.
1: Ama az önce 25 bin demiştin.
0: 25 bin tek kişi için.
1: Muni niye para ödesin ki? O evine gidiyor.
0: Evine mi gidiyor?
1: İşte o zaman Muni Pakistan'a bizzat kendim götürmeye karar verdim.
0: Vay canına. Seni görür görmez çok dürüst bir adam olduğunu anlamıştım.

0: Dinle.
1: Tel örgünün öbür tarafında Pakistan ordusu her 10 dakikada bir devreye geziyor. Tellerin ardında 4 tünel var. 10 dakika içinde tünelden sürünerek geçip karşı tarafa ulaşmamız gerekiyor. Şu kum tepelerini görüyor musun? Onların arkasına geçmemiz lazım. Sonra da Pakistan'a hoş geldin.

0: Ancak izin aldıktan sonra gideceğim.
1: Ne? Ne alacaksın?
0: Pakistan ordusundan izin alacağım, sonra Pakistan'a gireceğim.
1: Burası şaka yapma yeri değil, ha? Hadi gidelim, hadi.
0: Ben Bajrang Bali'nin bir müridiyim. Asla gizlice bir şey yapmam.
1: Deli misin sen? Hepimizi vururlar. Hadi gidelim, hadi.
0: Muni, Muni önce izin alacağız. İzin alacağız Muni.
1: Seni görür görmez anlamıştım deli olduğunu. Muni sen ona söyle. Herif, develer bu tarafa geliyor. Hadi koş hadi. Yoksa öleceksin. Bunu atlatamazsın.
0: Muni önce izin alacağız.
2: Siz kimsiniz?
0: Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.
2: Hintli misin?
0: Evet. Ama Muni Pakistanlı. Ailesinden ayrılmış. Onları bulmak için Pakistan'a götürüyorum.
3: Komutanım. Bu daha önce hiç duymadığımız bir hikaye.
2: O zaman neden kaçmadın?
0: Ben Bajrang Bali'nin müridiyim. Asla gizlice bir şey yapmam. Bunun için izninizi bekliyordum.
2: Burası Pakistan sınırı. Madem izin almak istiyordun, neden Pakistan Büyükelçiliğine gitmedin?
0: Delhi'deki Pakistan Büyükelçiliğine gittim. Muni gitmedik mi? Ama onlar bizi dışarı attı.
2: Peki buraya nasıl geldin?
0: Bizi Bo Ali buraya getirdi.
2: Bo Ali mi?
0: Bo Ali bir aracıdır. Her iki tarafta da bağlantılar olduğunu söylüyordu.
2: Ne saçmalık. Tel örgünün bu tarafına nasıl geçtiniz?
0: Tünelden geçtik. Baştan sona sürünerek. Dümdüz bir tünel.
2: Tünel mi? Nerede?
0: Şu an üzerinde duruyoruz.
2: Bakın.
3: Evet komutanım.
2: Bakın.
3: Komutanım. Kesinlikle casus bu. Tutuklayalım.
2: Hayır. Hayır olmaz. Onları aynı tünele geri atın. Sonra da tüneli kumla doldurun. Kaçın yoksa sizi vururuz. Hadi gidin.

0: Jai Shri Ram.
1: Vurun onu.
2: Come on.

0: Noni, endişelenme. Bir şeyim yok. Hiç acımıyor.
1: Acımıyor mu?
2: Acıyor, acıyor. Ama bütün bunlar onu korkutuyor, o yüzden. Aa! Lütfen, lütfen.
3: Bırakın onu. Bırakın. Nasıl geri geldiniz?
0: Orada başka bir tünel var.
3: Bu tünelleri sana kim söyledi?
0: Bu Ali.
3: Bu Ali.
0: Efendim, Bajrang Bali'ye söz verdim. Muni'yi ailesine kavuşturmadan dinlenmeyeceğim.
1: Sana gününü göstereceğim.
3: Rafik, geri dur. Bak, pasaportun ve vizen olsa bile buradan geçmene izin veremezdim. Hemen geri dön, bu senin iyiliğin için. Yaptığın şey çok tehlikeli. Hemen vazgeçmelisin.
0: Komutanım, Muni'nin ailesini bulur bulmaz Hindistan'a döneceğime söz veriyorum, lütfen.
3: Bak, tam 10 dakika sonra devriye sırasında tekrar burada olacağız. O 10 dakika içinde ister bu tarafa git, ister geri dön. Bilmiyoruz.
1: Ama komutanım.
3: Ama...

0: Ama seni bir daha görürsem kesinlikle vururum. Hadi. Bir de şu lanet bu halini kim olduğunu öğrenin.
1: Evet komutanım.

0: Jai Shri Ram.
1: Komutanım, bu adam kesinlikle deli.
2: Kendi hayatını umursamıyorsun ama şu kızı düşün.
0: Komutanım, siz dönmeden önce gece karanlığında kaybolabilirdim. Ama ben Bajrang Balin'in bir müridiyim.
1: Evet evet biliyoruz. Gizlice hiçbir şey yapmazsın. Bir de söz vermişsin. Söyleyecek başka bir şeyin yok mu?
0: Sana söz veriyorum. Muni ailesine teslim eder etmez Hindistan'a döneceğim. Sadece bana izin verin.
2: Sana git dedim. Neden gitmedin?
0: Bu bir izin değildi komutanım. Yine gizlice gitmiş olurdum.
1: Komutanım bu adam tamamen deli.
2: Pekala. Git.
1: Komutanım. Komutanım. Ama...
0: Gidebilir miyim?
2: Evet git.
0: Hadi gidelim Muni.
2: Eğer gerçekten Bajrang Balin'in müridiysen geri dönmeyi de unutma.
0: Söz veriyorum komutanım. Jai Shri Ram.
2: Evet haklısın. Bu adam kesinlikle deli.

0: Beyefendi.
1: Evet kardeşim.
0: Vejetaryen bir şey alabilir miyim?
1: Ne dedin?
0: Sebze. Sebze yemeği.
1: Sebze yemeği. Bunda var işte, pancar var, dolmalık biber var, bezelye var. Ispanak da var, sebze dolu.
0: Hayır hayır. Sadece sebze.
1: Ne oldu? Çocuk hasta mı yoksa? Ne oldu canım?
0: Hayır, gayet iyi o.
1: O zaman sen mi hastasın?
0: Hayır.
1: Neden peki sadece sebze yemek istiyorsun?
0: Ha, şunu bırakıp bunu kaldırır mısın? Bir de bana çay ve ekmek ver.
2: Bilal, dün olduğu gibi bana yine soğuk ekmek verirsen seni benzetirim. Anladın mı?
0: Çabuk ye Moni, buradan çıkalım. Duydun mu Moni? Şimdi aileni çok çabuk bulacağız.
2: Dur! Dur!
0: Moni?
2: Dur!
0: O polis niye bu tarafa geliyor?
2: Kelepçeler nerede?
0: Hangi kelepçeler? Ne diyorsun?
2: Çaldığın kelepçeler.
0: Kim kelepçe çalar ki?
2: Çantasını arayın. Bakın hemen.
0: Bekleyin, bekleyin. Bakın, bakın, bakın. İçinde kelepçe var mı?
3: İçinde kelepçe yok.
2: Peki o çantada var mı?

0: Küçücük bir kız kelepçeyi ne yapacak? Göster onlara mı diye. Ver canım. Ver canım hadi. Alın bir bakın. Kontrol edin, kontrol edin.
1: Adın ne?
0: Pavan.
1: Pavan? Pavan ne?
0: Pavan Kumar Çaturvedi'm. İnsanlar bana baj rengi der.
1: Biz demeyiz. Hintli misin?
0: Evet.
1: Pasaportunu göster.
0: Pasaportum yok.
1: Pasaportun yok mu? O zaman Pakistan'a nasıl girdin?
0: Tel örgünün altından sürünerek.
1: Tel örgünün altından
0: mı? Evet ama izin aldım.
1: Yalandan hoşlanmam.
0: Yalan söylemem, ben Bajrang Bali'nin müridiyim.
1: Ülkemize gece yarısı hırsız gibi girdiniz. Kim bunu yapar biliyor musun? Fareler ya da casuslar.
0: Ben casus değilim. Hemuni Pakistanlı. O Pakistanlı.
1: Öyle mi? O Pakistanlı. Öyle mi? O Pakistanlı. Evet. Ben de Tendulkar'ım biliyor musun? Onu tutuklayın, yanınıza alın, hadi.
2: Birçok insan Kurban Bayramı'nı kutlamak için Karaçi'den buraya geldi. Evet, lütfen, lütfen treni kaçırmayın, hadi. İnsanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için... Ne nankör adamsın be, o tarafa gideceksiniz. İnsanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için Karaçi'den geliyor. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Lütfen o tarafa gider misiniz? Karaçi'ye gelen insanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için burada... Hanımefendi, lütfen geçer misiniz? Şu tarafa gidin. İnsanlar Kurban Bayramı'nı kutlamak için Karaçi'den buraya geliyorlar. Kameramanımız Kamil Yusuf'la birlikte size bir... Ya hanımefendi lütfen ama işte buradan böyle geçip gidiyorlar. Biz de kameraman arkadaşımla beraber sizlere bu görüntüleri aktarmış bulunuyoruz. Yahu sen ne yapıyorsun be adam?
3: Ne duruyorsun ya?
2: Görmüyor musun? Çalışıyoruz. Karaçi'ye gelen
4: burada
2: insanlar...
4: Burada aptal gibi gevezelik edip duruyorsun. Polis az önce Hintli bir casus yakaladı.
2: Hintli casus mu? Nerede?
4: Bilal'in lokantasında, onu karakola götürüyorlar.
2: Vay vay vay. Son dakika haberi.
5: Pavan aradı mı?
6: Hayır. Ama yakında arar.
5: Şu ana kadar Munni trene binmiş olmalı. Vagaha varır varmaz aramasını söylemiş miydin?
6: Söyledim. Belki unutmuştur.
5: O zaman sen arasaydın.
1: Hamit Bey, karakola ulaştık, lütfen hemen gelin.
2: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Görevinizden bahsedebilir misiniz?
0: Görev mi? Evet, izin almıştım.
2: Bize ayrıntıları anlatın en baştan. Pakistan'a nasıl girdiniz?
0: Tel örgünün altından sürünerek.
2: Bu tehlikeli görev için size ne kadar para ödüyorlar?
0: Para mı? Bana niye para ödesin? Bunu kendi isteğimle yapıyorum.
2: Anlıyorum. Demek vatanseversiniz.
0: Ne?
2: Öyle diyorlar değil mi? Siz vatanseversiniz. Evet.
0: Hiç şüphesiz.
2: Anlıyorum efendim. Peki çocuğun rolü nedir acaba? Evet, söyler misiniz? Onu da çek.
0: Muni asıl sebep.
7: Bu kadar yeter. Kaybol hadi.
2: Öne geç. Çabuk hadi. Az önce özel görüntülerimizde size sunduğumuz gibi... Çavra bölgesinde 6 yaşındaki bir çocukla birlikte bir Hintli casus yakalanmış bulunuyor. Ve çocuk o kadar iyi eğitilmiş ki tek kelime bile konuşmadı, biliyor musunuz? Evet, biz Kamil Yusuf'la beraber size Çavra'dan bildirdik. Bir daha çekelim mi?
7: Tamamdır, tamamdır.
2: Koca göbekli polis. Durdur kaydı, durdur.
0: Beyefendi.
1: Bu bir Hindistan numarası.
5: Ne oldu?
6: Telefonu kapalı.
2: Bomba gibi bir röportaj aldım. Bir Hintli casusla, evet. Yemin ederim bu kanalınızı Pakistan'da bir numara yapacak efendim.
8: Çantnavap arıyor. Bir Hintli casusla röportaj yaptığını söylüyor.
9: Ne saçmalık. Burada değildi.
8: Şamsır Bey burada değil.
2: Eyvah. İşte bu sıkıntı. Neyse, döner dönmez beni aramasını söyleyin. Ben de o zamana kadar bir haber hazırlayayım, olmaz mı? Alo? Alo? Alo?
1: Pakistan'a gelme amacın ne?
0: Size kaç kere söyleyeceğim. Muni ailesine kavuşturmak için.
1: Yalan söylemeye devam edersen bir daha gün ışığı göremezsin.
0: Ben
1: tamam,
0: yalan söylemem.
1: Nereye gidiyorsun sen?
0: Ne oldu Muni? O yeri tanıyor musun? Evin orası mı?

0: Moni? Burası Moni'nin evi.
1: Burada neler oluyor?
0: Buldum komutanım. Moni'nin evini bulduk.
1: Bu ne oyun, adı ne? Söyle.
0: Konuşamıyor.
1: Konuşamıyor mu? Neden? Dili mi tutuldu? Bir göreyim bakalım. Göster bana. Ağzını aç.

0: Kaynaklarımıza göre Hintli casus çok sıkı güvenlik altında tutuluyor ve doğrudan İslamabad'a sevk edileceği söyleniyor. Tabii tam olarak nereyi çekiyorsun yahu?
1: Bak!
0: Çabuk çabuk!
1: Hadi bin!
0: Kamera bende, nasıl çekim yapacaksın? İşte otobüste. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Ah, yapamıyorsun. Ben şu casusu kendim takip edeceğim.
1: Şunu kullanalım, daha hızlı. Nereye gidiyorsun? Bununla gidelim. Gelsene.
2: Bilet.
3: Şükür kurtulduk Munir. Şükür.
4: Alo.
0: Beyefendi, ben Çavra bölgesinden Çantmevap. O Hintli casus otobüste şu an.
4: Hangi otobüste?
0: Benim içinde olduğum otobüste. Tam önümde oturuyor. Çabuk gelin.
4: Ahmak herif, hangi otobüste?
0: Alipur'a giden otobüs. Adı Çammo Divani.
5: Bilet.
3: Bu yeri tanıyor musunuz?
5: Şaka yapmayın beyefendi. Nereye gitmek istediğinizi söyleyin yeter.
3: Bu çocuk Pakistanlı. Hindistan'a nasıl geldiğini bilmiyorum. Yapayalnızdı. Sanırım ailesinden ayrıldı. Konuşamıyor ama burayı tanıyor. Eminim buralarda bir yerde yaşıyor.
5: Siz Hindistan'dan mı geldiniz?
3: Evet.
5: Nasıl?
3: Sınırdaki tel örgünün altından sürünerek geçtim. Ama izin alarak, izin aldım.
5: Sırf bu çocuğun ailesini bulmak için mi Pakistan'a kadar geldiniz?
3: Evet. Neden?
5: Şaşırtıcı kardeşim. Keşke her iki ülkede de sizin gibi daha fazla insan olsa. Fotoğrafı gösterin.
4: Beyefendi şey...
6: Düzgün konuş, kekeleyip durma.
4: Kaçtı efendim.
6: Ne?
5: Bu yeri tanıyan var mı? İyice bakın. Kardeşim?
3: Hayır.

0: Ne oldu beyefendi?
1: Kahverengi kazaklı bir adam küçük bir çocukla birlikte bu otobüse bindi mi?
0: Hayır beyefendi, böyle biri bu otobüse binmedi.
2: Küçük bir çocukla birlikte olan bir adam gördün mü, söyle bana.
3: Hayır beyefendi, hayır, görmedik.
1: Çant Navap bunun o otobüs olduğunu söylemişti.
2: Aşağı in.
1: Efendim, o kız dağların fotoğrafını gösteriyordu. Belki evi orasıdır. Ne diyorsunuz?
2: Fotoğraf nerede?
1: Fotoğraflar onlar aldı.
2: Otoyoldaki bütün otobüsleri kontrol
1: edin. Evet efendim. Hadi.

0: Ya çok cesursun ya da çok aptalsın. Çünkü hiç korkmadan Pakistan'a girdin resmen. Olacak iş değil.
1: Muni'yi Pakistan'a getirmenin tek yolu buydu.
0: Ya tamam, onu anladım da peki ailesini nasıl bulacaksın?
1: Bajrang Bali bana yardım edecek.
0: Pakistan'da bile mi?

0: Selamünaleyküm. Ne oldu delikanlı? Sen hasta mısın? Huzursuz gibisin.
1: Bana ne olacak? Gayet iyiyim.
0: O zaman niye dışarıdasın? Hadi gel içeri girelim hadi. Hadi. Dün niye gelmedin hadi? Hadi yürü. Derse otur çabuk. Geliyorum hadi.
1: İçeri giremem.
0: Neden?
1: Müslüman değilim.
0: ne olmuş kardeşim? Burası herkese açık. Biz bu yüzden camiyi hiç kilitlemeyiz. Hadi, hadi çocuklar. Hadi çocuklar, yerlerinize.

0: Demek durum bu. Ben hiç dağlık bölgelere gitmedim. Ama sınıfımda oradan gelen bazı çocuklar var. Onlara bir sorayım. Beni burada bekle. Çocuklar!
1: Evet öğretmenim. Hadi.
0: Evet. Herkes bu fotoğrafa dikkatlice baksın ve bunun neresi olduğunu söylesin. Doğru cevabı kim verirse benden bir ödül kazanacak. Tamam mı çocuklar?
1: Ben.
2: Durun, geri. Bu adam Çatla Vap'la birlikte değil miydi? Buraya gel. Gel bakalım. Dinle, yakalayın onu. Onu yakalayın, hemen, çabuk.
1: Öğretmenim, burası İsviçre.
0: Arşat, bilmiyorsan sözü başkasına bırak.
1: Vallahi öğretmenim, burası İsviçre. Bakın işte, burada İngilizce yazıyor. Switzerland.
3: Amuni, sen İsviçreli misin?
4: Hey, yakalayın onu. Dur.
2: Yakalayın onu.
4: Dur dedim. Dur.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Dur. Yakaladık işte. Gel bakalım.
0: Böyle büyüleyici dağlar sadece Keşmir'de bulunur.
3: Kaşmir mi? Hindistan'a mı dönmem gerek?
0: Hayır. Bizde de bir kısmı var. O dağlar bizde de var.
3: Neyin bir kısmı?
0: Keşmir'in.

0: Durun durun. Önce şu silahları arabanıza koyun.
1: Hoca, etrafta dolaşan yabancı birini gördün mü?
0: Tanrı'nın evinde bir yabancı olmaz.
1: Bu yabancı tehlikeli olabilir. Hintli bir casus.
0: Sanki gelip de çalacağı atom bombasının formülü bu camide saklanıyor.
1: Ama şüpheli birini görürseniz bize haber verin. Buralarda olabilir şüpheli.
0: Elbette. Buradan çıkmak kolay değil.
2: Ne olacak şimdi peki?
0: Benim bir fikrim var.

0: Mercan polimidini daha ne kadar sınayacaksın? Beni camide yatırdın ve sonra bu bukrayı giydirdin. Lütfen sünnet edilmeden önce Muni'nin ailesini bulayım.
1: Ne?
2: Aman Tanrım.
1: Pakistan'a mı gitmiş? Muni'yi aktarı istasyonuna bırakıp döneceğini söylemiştin. Pakistan'a nasıl gitmiş? Ona pasaportla vizeyi kim verdi?
2: Onlar olmadan gitti.
1: Olmadan mı? Pasaportsuz ve vizesiz Pakistan'a nasıl gitmiş?
2: Lütfen sakin ol. Hasta olacaksın. Lütfen.
1: O Pakistanlıların ona ne yapacağını bilmiyorsun sen.
3: Bir tanesiyle bile başa çıkamıyorum. Hocanın yanında iki tane var.

0: Polis yolda devriye geziyordur. Karnavale ulaşmak için tarlalardan yürü.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu da ne böyle?
0: İyi bir iş yapıyorsun. Ailesini bulman için Allah'a dua edeceğim, tamam mı? Allah'a ısmarladık. Nasıl söylüyorsunuz?
3: Jashiriram.
1: Jashiriram.
3: Jashiriram.
0: Jashiriram.

0: Gidelim mi artık?
1: Hepsi senin suçun. Muni'yi eve göndermekte inat etmeseydin paman kendi gitmezdi. Senin yüzünden başı belada. Şimdi bir şey yap.
2: Ben ne yapabilirim?
1: Sen bir şey yapmazsan onu aramak için Pakistan'a giderim.
2: Ne?
3: Ah, aman Tanrım.
1: Hem de vizesiz.
4: Bunu artık giyemem. Nefes de alamıyorum, yürüyemiyorum da.
0: Bak, birimizin eş rolü yapması gerekiyor, tamam mı? Polis iki adam ve bir çocuk arıyor.
4: O zaman eş rolünü sen yap.
0: Tamam. Eğer biri sorarsa hemen şunları söyleyeceksin. Benim adım Pavan Kumar Chaturvedi. Hindistan'dan geldim. Bajrang Bali'nin bir müridiyim. Buraya gelmek için izin aldım. Tel örgülerin altından sürünüp geldim. Tamam mı?
2: Hadi.
0: Bana bak, insanlar geliyor.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Abi, motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdun. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona. Sadece durulalım.
6: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Bugün anneme onu gösterdim.
11: Şaka.
10: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
12: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
13: Beğendim.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
16: gazoz. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Otomobil piyasası durgun.
18: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
19: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
20: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana
23: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Volcano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
27: Sadece duruladım, sen de durula.
26: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
25: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
28: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
30: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
16: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, has peşindeysen.

0: her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
4: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
4: Her şeyine baktım. 20 kalori.
5: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum

0: garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Munni, benim için bir şey yapar mısın?
3: Munni yakalanacak. Beyefendi.
2: Ne yapıyorsun?
3: Beyefendi.
2: Güvende.

0: Bu yanlış. Yalan söyleyince işler her zaman ters gider.
1: Bekle de gör o zaman. Yüzünü ört. Hadi.
2: Aa, şu arabanın şimdi yaptığına bak.
1: Beyefendi, size yardım edebilir miyim?
2: Et bakalım.
1: Direksiyona geçin hadi. Ben söyleyince de kontağı çevirirsiniz. Tamam.
2: Evet. Bir şey buldun mu?
1: Doğru, damarı bulmak biraz zaman alacak.
2: Tamirci misin, doktor mu?
1: Çalıştırın bakalım.
2: Nasıl yaptın bunu?
1: Bir daha. İşte yaptım bu.
2: Harika. Teşekkür ederim. Tamir ettin.
1: Yol arkadaşlarımıza yardım etmek bizim vazifemiz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın.
2: İstersen sizi bir yere bırakayım. Adın ne evladım?
1: Efendim, o konuşamıyor. Dilsiz kendisi.
2: Aa.
1: Evet.
2: Annesi çok üzülüyordur. Doktorlar ne diyor hanımefendi?
1: O da konuşamıyor maalesef. Aynı dert. Genetik galiba.
2: Ne diyorsun?
1: Kader işte, ne yapacaksın?
2: Evet, doğru diyorsun.
1: Siz Kanavale gidiyorsunuz değil mi?
2: Hayır. Ama merak edip endişelenmeyin. Sizi evinize ulaştıracağım.
1: Yo, zahmet etmeyin lütfen. Bizi otoyolda indirseniz yeter.
2: Bu hiç sorun değil. Bir memuruma söyleyeceğim, sizi ciple evinize bırakır.
1: Evet tabii, memur mu?
2: Evet, ben bölge müfettişiyim. Bugün izinliydim. Ama acil bir durum olduğu için geri dönüyorum.
1: Acil durumu nasıl yani?
2: Bir Hintli casus hala kaçıyor. Bakalım daha ne kadar kaçabilecek?
3: Şanlıvap nerede?
4: Bilmiyorum.
3: Bilmiyor musun?
4: Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. En son casusun peşinden otobüse binerken gördüm. Aramaya çalıştım ama telefonu kapalıydı. Lütfen vurmayın bana. Lütfen. Kapalıydı.
3: Hemen şimdi. Benim önümde arayacaksın. Hadi ara. Hadi.
4: Kapalı.
2: Gel beyefendi. Ben yolculuğumu bitirdim. Şimdi benim adamım sizi gideceğiniz yere götürecek.
5: Efendim.
6: Efendim.
2: Hadi,
6: efendim.
2: Gel. Hasan.
5: Evet efendim.
2: Gel buraya.
5: Evet.
2: Bunlar benim özel misafirlerim. O aynı zamanda çok iyi bir tamirci. Onları Kaneval'deki evlerine götür.
5: Evet efendim, gelin.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hayır, ben teşekkür ederim. Bana çok yardım ettiniz. Gitmeden önce bir şeyler yer misiniz?
1: Yo, biz gidelim artık. Hadi.
5: Gelin. Hadi. Otur. Hadi dikkatli olun.

0: Eviniz nerede?
1: Birazcık ileride.
0: Yolu bilmiyor musun?
1: Gelmeyeli epey zaman oldu da karıştırdım. Aslında biz kaçıp evlenmiştik. O yüzden babası kızgın. Burası. Durun burada, dur.
0: Çok şükür bulduk evinizi. Evinizi bile unutmuşsunuz.
1: Sormayın, hayat işte, ne yaparsınız?
0: Önemli değil.
2: Hemen Vakar'ı çağır.
3: Evet efendim.
2: Merkezden o casus hakkında ne bilgi var?
3: Efendim, casusun adı Pavan. Namı diğer Bahranşi. Yanında yerel bir gazeteci var. Çant Navab.
0: Gelin. Sizi içeri alın.
1: Hayır, teşekkür ederim. Bizi buraya getirdiğiniz için sağ olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Güle güle. Sağ olun.
0: Tamam.

0: Baba nasılsın baba?
1: Sen kimsin?
0: Öfkeni bırak artık. Baksana kızını ve torununu getirdim. Hadi yavrum gel.
1: Bu çocuk kim ve ne yapıyor? Benim kızım yok. Hey sen ne demek istiyorsun bana?
0: Babacığım sokakta tartışmayalım. Lütfen içeri girelim. İstediğin kadar kızarsın bana içeride. Lütfen ne olur.
1: Ben seni tanımıyorum ki ama.
0: Tamam biliyorum izin olmadan evlendik. Bize kızgınsın ama.
1: Neden?
0: Tamam vur bana.
1: Hayır,
0: vur.
1: Bir dakika dur. Neden
0: amca,
1: içeri giriyormuşum?
0: Vur bana.
1: Tamam tamam.
2: Boş ver amca.
0: Vur bana. Vur
1: tamam,
0: bana. Hadi
1: tamam,
0: içeri girelim. İçeride dön benim
1: kızım,
0: baba. İçeride.
1: Hey
0: tamam. Vur. Hadi hadi baba içeri.
1: Kızım hadi.
2: Amca boş ver.
0: İçeride dön versin kızım. Kurban olayım içeride. Hadi. Böyle, hadi içeride dön beni. Hadi. Hadi. Allah'a ısmarladık.
2: Hoşçakalın.
3: Yanlarında küçük bir kız da var.
4: Küçük kız mı? Kaç yaşında?
3: 5-6 yaşlarında.
4: 5-6 yaş.
3: Ve konuşamıyor.
4: Ve konuşamıyor.
3: Evet efendim.
4: Orada dikilip durma öyle. Hemen radyodan Hasan'ı ara.
2: Amca!
1: Kim o?
2: Amca kapıyı aç!
1: Tamam tamam. Sen kimsin? He? Ne oluyor?
2: Neredeler?
1: Kim?
2: Kızın ve damadın.
1: Kaç kere söyleyeceğim. Benim kızım ve damadım yok. Anla artık bunu.
2: Kendini öyleymiş gibi tanıtan insanlar nerede? Onları soruyorum.
1: Bilmiyorum be. Sen gittikten hemen sonra gittiler onlardan.

0: Çantnabap, kendimi polise teslim etmeyi düşünüyordum. Belki o zaman Pakistan polisi onun evini bulabilir.
1: Hiç düşünme bile. Ömrünün sonuna kadar hapiste çürürsün, kimsenin hiçbir şeyden haberi olmaz. Sence polisler onun evini senin kadar arar mı ha? Bir iki gün bakarlar, sonra da Muni'yi bir yetimhaneye yollarlar.
0: Buna izin veremem. Bajrang Bali'ye söz verdim. Muni'yi evine götüreceğim. Ve bunu yapacağım.
2: Bakın, şunu söylemek zorundayım. Açıkça söyleyebilirim ki hepinize meydan okuyorum.
1: Sana yardım etmenin bir yolu var.
2: Bu konuda kararlıyım ve asla geri dönmeyeceğim. Bunu bilmenizi
1: televizyon.
2: İstiyorum.
0: Televizyon mu?
3: Hikayenin ağırlığı yok.
4: Efendim, bir daha düşünün. Bakın, bir Hintli
1: Pakistanlı dilsiz bir kıza yardım ediyor. Bana göre bomba gibi bir hikaye bu.
3: Hayır ama casus hikayeden çok daha iyi.
2: Onu ne yapacağız?
1: Efendim ama o casus değil.
3: Öyleyse o zaman bitti.
2: Hoşça kal.
1: Alo, alo. Efendim.
3: Peki söylesene, bunun ne anlamı var?
1: Bir çocuk ailesine kavuşacak sonuçta.
2: Ailesine mi kavuşacak?
3: Bak, biz haber satarız, tamam mı?
2: Burası Hazreti Amin Şah Türbesi değil ki.
3: Kaybolanları bulalım.
4: İyi de efendim, bakın.
3: Tamam, hoşça kal.
1: Alo. Nefreti satmak çok kolay ama sevginin alıcısı yok.
0: Hazreti Amin Şah Türbesi nedir?
1: Çok meşhur bir türbe. Herkesin dileklerinin kabul olduğu söylenir.
0: Neden hala oraya gitmedik?
1: Neden mi? Her türbe veya cami gördüğünde yüzün bembeyaz kesiliyor canım. Alipur Camii'ndeki halini hatırla.
0: Muni için her türbeye gitmeye razıyım.
1: O zaman bu gece otobüse bineriz.
5: Çalışıyor.
1: Kamil?
5: Alo kardeşim, çok şükür, çok endişelendim. Neredesin?
4: Etrafında biri var mı?
5: Hayır, kimse yok. Neredesin? O casus da mısın sen?
1: Yahu ne casusu? Çok iyi bir adam o.
5: Ne demek casus değil?
1: Adam sadece bir kızı evine götürmeye çalışıyor.
5: Ama şu an neredesin peki?
1: Hazret Amin Şah Türbesi'ne gidiyoruz. Her dileğin kabul olduğu söylenen yere.
5: Tamam, tamam kardeşim, dikkat et. Hoşça kal.
6: Gelin hadi.
7: Tere darbar mein dil tham ke

0: Siz gidin önden. Ben geliyorum.
1: Nereye gidiyorsun?

Çekilin çekilin. Merhaba, ben Çant Navap. Bugün size ülkemize sınır tellerinin altından sürünerek giren bir adamın dramatik hikayesini anlatacağım. Bu adamın adı Bajrangi.

Önceden ben de polis de bu adamın Hintli bir casus olduğunu düşünüyorduk. Ama şimdi onun casus olmadığını biliyorum. Peki bu adam kim? Ülkemize neden geldi? Ne istiyor? Başrangi sizin benim gibi sıradan bir insan buraya gelmesinin de tek bir sebebi var. Aslında sevgi. Hindistan'da ailesinden ayrılan 6 yaşındaki dilsiz bir Pakistanlı kıza olan sevgisi için geldi. Tüm yollar tükendiğinde tek amacı onu ailesiyle yeniden kavuşturmaktı. Bunun için yollara düştü.

Lütfen Bajrangi, Bajran'a yardım edin. Böylece bu çocuğu evine götürebilsin ve ülkesine de sağ salim dönebilsin efendim. Bunu yerine getirmek bence hepimizin insanlık borcu.

0: Yaklaşıyorlar.
1: Aç mı?
2: Aç telefonu.
0: Ha?
2: Telefonu aç.
0: Neden?
2: Söyleyeceğim.
1: Açtı. Alo kardeşim Çan. İyi misin?
0: Evet iyiyim evet.
1: Türbeye gittin mi peki?
0: Evet dün gece gittim Muni için dua etmeye.
1: Anladım. Şimdi neredesin peki?
0: Şimdi Gojra'ya doğru yola çıktık biz.
1: Gojra'ya mı gittiniz? Anladım.
0: Tamam canım, sonra ararım ben seni, hadi. Hoşça kal.
1: Görüşürüz.
0: İşte bu. Sonunda sen de yalan söyledin.
2: Hayır söylemedim.
0: Ama bana yalan söyledin.
2: Ne olmuş yani? Maaparatı televizyonda izlemedin mi?
0: Film mi bu? Yeni bir film mi?
3: Bu kızı tanıyorsanız, onun hakkında bir şey biliyorsanız lütfen telefon numaranızı bu siteye bırakın. Emin olun biz sizi arayacağız. Hiç şüpheniz olmasın.
0: Kilizin görüntülerini internete koydum. İnternet çok güçlü kardeşim.
2: Biri numara bıraktı mı?
0: Şimdilik sadece birkaç kişi gördü. Yakında yayılır.
2: Moni, izlemek ister misin?
0: Biraz geri sarayım. Hadi. Çekil hadi, çekil.
2: Ne oldu Moni? Ne gördün Moni? Geri sar, geri sar. Ne oldu Moni? Dur. Onu tanıyor musun? Annen mi o? Geri sar. Bak Çant kardeşim. O otobüs kaçta gelmişti?
0: Saat 8.30 civarıydı.
2: 8.30 otobüsünün nereden geldiğini öğrenin.
0: İşte burada.
2: Kardeşim, bu otobüs nereden geliyor?
4: Nereye gideceksiniz?
2: Biz nereden geldiğini öğrenmek istiyoruz.
4: Ne tuhaf bir adamsın.
0: Bırak şimdi tuhafı muhafı. Bu otobüs nereden geliyor?
4: Cihanabad'dan.
2: Muni, köyünün adı Cihanabad mı?
4: Ve ondan daha önce de Ursel.
2: Ursel?
4: Ve ondan daha önce de Kerimabad.
2: Kerimabad?
0: Ve ondan önce...
4: Sultanpur ilçesi.
2: Sultanpur ilçesi mi? Muni, sen Sultanpur'dan mısın?
0: O Sultanpur'dan.
2: Muni Sultanpur'dan. Sultanpur'dan. Sultanpur.

0: Efendim? Efendim şu videoya bakın. Çat namat bunu
1: i̇şte
0: dün yüklemiş. Baksanıza.
1: Bu hikayeyi anlatacağım. Daha doğrusu he? İşin aslını.
2: Bu caminin ön dışı.
0: Efendim bunlar Gorşay'a hiç gelmemiş. Tüm evleri, ofisleri ve dükkanları kontrol ettik.
2: Bu videodaki bütün görüntüleri bölgedeki müfettişlere gönderin hemen. Bütün araçları durdurup kontrol edin. Çabuk olun hadi.
0: Evet efendim.
3: Köyünü gördün mü Muni?
4: Kardeşim.
3: Dikkatle dinle beni.
5: Hadi sıraya girin, sıraya girin. Evet işte böyle. Tamam hadi.
6: Hadi herkes sıraya girsin.
4: Devam edin.
5: Hadi yukarı çıkın.
4: Devam.
6: Hadi acele edin.
4: Devam et.
5: Bu taraftan. Tamam.
6: Hadi inin aşağı.
4: Devam.
5: Devam et.
6: İn hadi.
5: İşte böyle.
6: Devam et.
5: Hadi.
4: Çıkar çalını.
5: Sallanmayın.
4: Çıkar diyorum.
5: Sallanmayın hadi.
4: Çabuk.
5: Evet.
6: Acele
5: evet.
6: Edin.
5: Ben de geldim. Hadi. Hey. Hey ne? Hey.
6: Yakalayın onu.

0: yakalayın.
1: Yakalayın. İşte
2: olsun. Yakalayın.
1: Takmasına izin vermeyin.
0: Sen sakin.
1: Hey, çabuk.
0: Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Durun. Yakalayın. Çevreleyin. Hadi acele edin. Çevreleyin onu.

Merhaba, ben Chant Nawab. Ve bugün size ülkemize sınır tellerinin altından sürünerek giren bir adamın hikayesini anlatacağım. Onun adı Bajrangi. Önceden ben de poliste bu adamın intibir bir casus olduğuna inanıyorduk. Ama şimdi onun casus olmadığını biliyorum. Peki o kim? Neden geldi ve ne istiyor? Bajrangi sizin benim gibi sıradan bir insan ve buraya gelmesinin tek bir sebebi var, o da sevgi. Hindistan'da ailesinden ayrılan 6 yaşındaki dilsiz bir Pakistanlı kızı olan sevgisi için buralara geldi. Diğer tüm yollar tükenince onu ailesiyle birleştirmek için kendisini feda etti. Kanallar bu hikayeyi reddetti. Kimse ilgilenmiyor dediler. Lütfen Bajrangi, Bajan'a yardım edin ki bu çocuğu evine götürebilsin, ülkesine sağ salim dönebilsin. Bu kızı tanıyorsanız, hakkında bir şey biliyorsanız lütfen bu siteye telefon numaranızı bırakın. Sizi kesinlikle arayacağız. Ben Chant Nawab, kameramanım Kamil Yusuf'la birlikte size bu hikayeyi anlatmaktan gurur duyuyoruz. Siz de insanlık görevini yerine getirmek için ne mümkünse yapın.

0: Bakın arkadaşlar, medyanın ne dediği umurumda bile değil. Bizim için o bir Hintli casus.
1: Ama efendim, çocuğun ailesi Hindistan'da ayrıldığını doğruladı.
2: Ama efendim, halk onun için giderek daha fazla empati duyuyor.
0: O zaman basına söyleyin, onun Hintli casus olduğunu, itiraf ettiğini yayınlasınlar. O zaman halkın sempatisini görürüz.
3: Herkes çok hızlı bilgi toplasın, söyleyin.
1: Evet efendim.
4: Bu çocuk konuşamıyordu. Bunu net hatırlıyorum. Evet, ve bu adam onu getirdi. Kaybolduğunu söylüyordu.
3: Yeter!
0: Alo?
5: Efendim?
3: Kurusteş'e polis karakolu ve Delhi'deki ekipler onun hikayesini doğruladı.
5: O gerçekten bu kızla gitmiş.
3: Bu adam casus olamaz.
0: Siz kimin ne olduğuna karar veremezsiniz. Bu benim işim. Sizin işiniz onun casus olduğunu itiraf ettirmek.
3: Ama efendim...
0: Eğer yapamıyorsanız... Şimdi söyleyin. Başka memurlarımız var bizim. Sanırım izne ihtiyacınız var.
3: Ondan itiraf almamı istiyorlar. Ben hayatım boyunca bu ülkenin onuru için çalıştım, durdum. Ama eğer bu adam Pakistan hapishanesinde ömür boyu kalırsa bu ülkenin onuruna aykırı olur. Buna asla izin vermeyeceğim. Yoksa kendimi affetmem.
6: Alo. Kim? Hamit Bey?
7: Hamit Bey diyor.
6: Evet efendim. Evet. Evet efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Kamerayı çıkar hadi. Hadi.
8: Efendim. Bajrang hikayesiyle ilgili yeni bir video var.
9: Tamam. Bülteni yayınlayın.
10: Rusik abla. Bajrang televizyona çıkmış.
5: Pakistanlı gazeteci Chand Nawab, Pakistan'da tutuklu bulunan Pawan Chaturvedi, yani Bajriyan Bajan hakkında yeni bir video yayınladı.
11: Pawan Chaturvedi, yani Bajrangi Bajan, kendisi Pakistan'daki küçük bir çocuğu ailesiyle birleştirmek için hayatını riske atan bir Hintli aslında.
12: Hemen yayınlamanızı istiyorum.
11: Peki bunu neden yaptı? Para için mi, şöhret için mi? Hayır. Temiz kalpli ve dürüst biri olduğu için yaptı. O Şayda'yı bir Pakistanlı olarak değil, insan olarak gördü. Ama ne yazık ki bu iyi insan iki ülke arasındaki nefretin arasında kaldı. Bugün bu nefret onu suçlu gibi saklanmaya zorladı. Gelin bu nefreti bitirelim artık. İki ülkenin insanları olarak bunu yapabiliriz. Çocuklarımızı nefretle değil, sevgiyle büyütebiliriz. Yarın sabah Naroval kontrol noktasına gidelim ve bu makus talihe bir son verelim. Bunu başarmak mümkündür ve bizim vazifemizdir. Gelin yarın sabah Naroval kontrol noktasına gidelim.
0: Bu ne saçmalık? Naroval sınırını kapatın.
11: İki ülkenin insanları oraya gelsin ve kimse Pawan Chaturvedi'nin, yani benim Bajrangim'in evine dönmesini engellemesin. Ben Chand Nawab, Kamil Yusuf'la birlikte bildirdik sizlere.
4: Naroval sınırı kontrol noktası.

0: Çant. Moni.
1: Kardeşim, Bajrang Bali'ye verdiğin sözü yerine getirdik. Moni, yani Şahida. Şahida şimdi ailesinin yanında.
0: Şahida?
1: Evet. Şahida. Şahida.
0: Şahida.
2: Baban, hadi hadi gidelim hadi.
1: Her zaman bekleriz. Ama artık telin altından sürünme. Düzgün bir vizeyle gel.
0: Söz veriyorum.
1: Hadi! Başlangıç! Başlangıç!

0: Kapıyı açın.
1: Efendim, sizi tutuklama emri aldık.
0: Bu adam kaybolan çocuğunuzu getirmek için hayatını riske atsaydı yine de kapıyı açmaz mıydınız acaba?
1: Biliyorsunuz, kapıyı açamam.
0: Bu sesleri duyuyor musun? Bu Pakistan halkının sesi. Onlar doğruyla yanlışı ayırt edebiliyorsa sen niye edemiyorsun? Sen bir askersin. Daha iyi bilmen gerekiyor her şeyi.
1: Emir aldık efendim. Bu adamın sınırı geçmesini engellememiz için. Ama biz bir avuç kişiyiz. Sizse binlercesiniz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbarada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışı.

0: Ile Türksellerin yanında
1: reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Türksel'le olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Hah! Maydanoz.

0: Abi motor komple bitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Dondurma, dondurma
3: gibi değil, dondurma. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: 9 kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Buç buç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hadi başamalos.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu ol.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
0: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
9: 30. yıla özel, bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir,

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve

0: Tek. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Anlıyor musunuz?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar, efendim her şey ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir, evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela çörek otu, rezene.
0: Köylü kahkesi.
1: Evet. Birkaç tamam. çeşit karıştırarak yapılır. Evet. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu susamımız, çörek otumuz, tamam. rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı olarak veya sade olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
0: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
1: Evet.
0: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu, şekeri ya, ve yağ. Nereden buna, aklınıza geldi?
1: Böyledir. Önceden
0: üçü
1: beri üçü bir arada.
0: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Gaziantep'te.
1: Bir de
0: bunun
1: ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una, yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave ederse fıstıklı olur.
0: Ha, onu da ayarlıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yani hanımlar bir tek malzemeyi alıyor,

0: yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
1: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz. Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz çok istiyorlar, güzel. Biliyorlar.
0: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim Gaziantep mutfağına özgü yaklaşık 600 tane teşkili yemek var.

0: ayrı bir lezzet oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte çıktığından dolayı oluyor ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
1: Efendim mis gibi kokuyor.
0: Kokmasının haricinde de şöyle. Of, hani çiğ köfteye böyle yapıştırırlar ya, onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
1: Bu ne salçası?
0: Biber salçası. Biber acısı, salçası. Tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
1: Gaziantep acıyı seviyor.
0: Acıyı seviyor. Tatlısı efendim, da var.
1: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var. Tabii acısı da var. Bunu... Mis gibi biber salçası.
0: Aynen. Mesela sumağımız vardır.
1: Evet.
0: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve
1: tuz. İsot nedir?
0: İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor, tamam, siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
1: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
0: Lokumlarımız, fıstıklı lokumlarımız
1: çeşit,
0: oluyor.
1: Çeşit çok fazla.
0: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
1: Evet.
0: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor ve bu macun şeklinde bunu siz melengiç kahvesi olarak sütle tüketiyorsunuz.
1: Evet.
0: İçtiniz mi bilmiyorum.
1: Efendim çiğ şöyle hali, işlenmemiş hali, bu da İşlenmiş hali. Bununla evet, ne yapıyoruz? Melengiç kahvesi yapıyoruz.
0: Çok güzel olur.
1: Çok enteresan efendim. Böyle kokusu bakar mısınız? Güzeldir. Sulu, yaş bir evet, kahve. Yani şu, öyle bildiğiniz.
0: Bu şekilde.
1: Bunun yaş hali.
0: Bu kavrulduktan sonra çekiliyor.
1: Tamam.
0: Bu şekli alır. Başka hiçbir
1: kavruluyor,
0: işlem
1: çekiliyor,
0: görmez.
1: Tamam. Nasıl yapıyoruz peki
0: bunu
1: kahveyi?
0: Bunu bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Hazır. Başka bir şey yok.

0: Değerli izleyenler, tarihi Almacı pazarını gezmeye ve esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacı pazarında esnafım. 50 evet. yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Aydın Şenkaya.
0: Evet Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Yani, turistlerin evet. olmazsa olmaz uğrak noktası. Bu nedir Aydın Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlıklı
0: pekmez deyince
1: dediğimiz,
0: genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Sıvısına bundan evet. mayalık gibi.
1: Mayalı.
0: Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt evet. olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı, çocuklara bilhassa çok faydası.
0: Şifalı.
1: Tabii %100 doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor, aynen. mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet, burada da hurma var. Evet, şöyle alayım Aydın Bey. Evet, cennet hurması.
1: Aynen.
0: Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: Burada mı yetişiyor?
1: Yok Osmaniye, bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla evet. Şöyle hurma. Görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha bildiğimiz
1: kurmuş
0: hurmanın
1: hali.
0: Büyüğü.
1: Evet. evet. Çok lezzetli, bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii çok satılıyor.
0: Evet bunlar. Özellikle Ramazan'da cennet hurması.
1: İnsanlar sıcak tuttuğu için.
0: Bol bol satılıyor. Evet. evet şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani, gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen hurmanın kurutulmuşu.
0: Evet değerli izleyenler evet. Belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey evet. yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye İlçelerde. İlçeleri çok fazla zarar gördü.
1: Aynen, aynen.
0: Çok insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir
1: evet,
0: zaman
1: evet,
0: geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı,
1: ama
0: hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Aynen. Turist de geliyor. Şu anda Gaziantep'te merkezde efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın
1: amin.
0: Diyor. Lütfen
1: amin.
0: Siz de Gaziantep'e gelin.
1: Bekleriz.
0: Çekinmeden gelin.
1: İnşallah.
0: Hani

0: yıkık dökük bir yerde yok. Çok evet. hafif kale tabii ki zarar gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok. Merkezde yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne biz söylemek istersiniz Aydın
1: Tüm
0: Bey?
1: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah. Evet. Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimizle bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Ha. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu. Yani evet. Görürsen, müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani bir 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine
0: oluyor. Evet.
1: Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen
1: iki
0: yağsız.
1: İki tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.
0: Şimdi
1: şöyle
0: ne yaptık?
1: Diyelim.
0: Saplarını aldık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor.
0: Bir dakika.
1: Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şu şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Ha. Oradan ha, da olabilir. Öyle de olabilir. Fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen. Evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı aynen patlattık. ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle deniz oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Bir dakika, bir daha patlamaz denemek istiyorum. Hırs
1: buyurun
0: yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer
1: aynen
0: patlatmam.
1: Çevire,
0: efendim işte kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma mı koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam. Ne
1: ben
0: yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuz yanımızda.
0: Tamam.
1: Alalım. Elimizi yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Kesinlikle. Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça
0: o
1: arası
0: sen,
1: için.
0: Sen belirle miktarını. Tamam. Tamam.
1: O
0: tamam.
1: Yeterli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekilde geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları.
0: Ha,
1: öncesini.
0: Doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynen.
0: Çevire, çevire.
1: Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek
0: ha, çevirmeme
1: yok.
0: Çevirmeme gerek
1: aynen
0: yok.
1: Aynen, onun için ön hazırlığını yapmış oldum.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri
0: hazırlamış
1: çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri
1: aynen
0: çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynen.
0: Mantar kebabı yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi ustam?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için
1: yok,
0: söylemiyoruz.
1: Hayır,
0: oldu valla. Mantar kebap, mis gibi mantar kebap. Ben daha ne yapayım? Aynı yani. Aynı. Vallahi aynı. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynen
0: saplayacağız
1: yine
0: mı?
1: Aynen. Domates, biber yanına.
0: Onları da saplayalım. Gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Valla ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet
0: mi?
1: Evet.
0: Efendim kebapları sapladığımız şişlerimiz daha kalın. İşte böyle.
1: Aynen.

0: gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler acı. Bence acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür, taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi,
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha böyle büyük büyük
1: aynen,
0: kesiyoruz.
1: Aynen biraz daha büyük
0: tamam.
1: yapıyoruz. Yine aynı şekil.
0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: görmüyor.
0: Mis gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme.
1: Bilmiyorum.
0: Yani önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor.
0: Değil mi?
1: Gerekmiyor. Aynen.
0: Zaten
1: çünkü kendisi
0: kaliteli
1: zaten.
0: Kaliteli bir et.
1: Evet.
0: Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine üçte ikisi
0: düşmüş.
1: Duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte sulamamızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar olsun senin gibi olabilir miyim? Efendim işte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine
0: bakın,
1: ama yine de kötü değil.
0: Bakın,
1: öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim. Benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın dizmenin de usulü var. Öyle.
1: Aynen.
0: Ustalık kolay değil. Ustam
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet kebaplarımız artık hazır.
0: Of, of,
1: dediğimiz
0: of.
1: Gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi mis böylece. Gibi mükemmel.
1: Aynen.
0: Mükemmel.
1: Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış.
1: Aynen.
0: Mantarlarımız, kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunumu hazırlıyor ya ustalarımız.
1: Aynen.
0: Gerçekten büyük bir titizlikle, sevgiyle, aşkla. Yaptıkları kebapları
1: yine
0: sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi
1: evet.
0: Vallahi. Yağları akıyor. Yağları aynen. akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Elimiz alışmış.
0: Mükemmel. Tamam artık son dokunuş.
1: Şimdi küşlememiz var.
0: Küşleme.
1: Evet.
0: Evet, küşleme severler şu anda ah ah diyor. Çok seveni var ama küşlemenin.
1: Aynen. Özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor küşlemeye. Hepsi çok güzel vallahi. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetin.
0: İnanılmaz güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz, kekik bu.
0: Kekik. Küşlemeye kekik mi ilave ediyoruz?
1: Aynen biraz.
0: Şöyle estetik hareketler.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlar da efendim. Vallahi ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib
1: çok,
0: Usta?
1: Çok yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık
1: evet.
0: son dokunuş
1: hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı, işte Gaziantep'in küşlemesi.

0: Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Evet, teşekkürler, sağ olun.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş çözgüsü ipek, atkısı evet, pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü, tamam, yani dikey gelenleri, tamam, çözgü dediğimiz ipek,
0: evet,
1: aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi pamuk mu?
1: %60 ipek, tamam, %40 %100
0: ipek
1: pamuk.
0: Yani.
1: Evet, ağırlıklı ipek. Gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, daha Çin'den Anadolu seyahatinde Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı hı-hı, döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var. Her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
0: Mesela, şimdi evet, renkler çok güzel, çok canlı. Efendim, inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, Kutnu. Şimdi parlak olanlar var, mat

0: olanlar var. Hı. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Usta mesela bu nedir? Bu parlak.
1: Şimdi bu parlak.
0: İpek oranı mesela, fazla.
1: Evet,
0: ipek kaygan.
1: Oranı. Bunun adı kerasi denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri. Mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye,
0: evet.
1: Adana bölgesi,
0: evet.
1: Mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıyeten misafir döşey, mindeli. Misafire bunları açarlar.
0: Evet, bu desene, evet, gözümüz alışkan.
1: Evet,
0: minder mi yapılıyor daha çok?
1: Minder de, yastık.
0: Döşek her yapılıyor.
1: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
0: Kadınlarımız rengarenk,
1: evet,
0: kıyafetler kadınlarla yapıyor.
1: Şunlar da erkekler için mesela.
0: Gömlek mi yapılıyor?
1: Evet, bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi. Bir erkeğin, şimdi röptüşan da diyorlar.
0: Evet,
1: daha önce güllerde,
0: evet,
1: dedikleri damat. Ların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
0: Evet.
1: Bak bu figürlerin
0: bunlar
1: hepsi,
0: kadınlar için, bunlar, evet, da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarihiyle, doğasıyla, geleneksel zanaat dallarıyla, kültürüyle güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim, yemeğimizin ismi biraz zor. Antep şiveyi dize. Doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze. Büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine, nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, Emine ile daha önce de çekim yapmıştık. Antep mutfağına dair o zaman yuvarlama yapmıştık kendisiyle. Şimdi Antep şiveyi dizi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Ya yani bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimiz yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yapılıyor mu hala?
1: Evet, yapılıyor. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor.
1: Tabii.
0: Kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim, Antep mutfağı lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli. Çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep şivey dizi çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şiveydiz Emine?
1: Şiveydiz soğanla sarımsakla olan bir şey, mevsiminde.
0: Bu mudur soğan, evet, sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze tamam. Olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsiminde. Olarak bunları aldın.
1: Evet.
0: Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet.
0: Etimiz, etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt diyoruz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için yağ.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı?
1: Yok, acı değil.
0: Baharat.
1: Baharatını.
0: Kuru özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet. Hasbir.
0: Nede kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde, yemeklere sos olarak kullanıyoruz. Tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde, evet, kullanılıyor. Hasbir, evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi şiveyi dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada yapıyorsun hem evde yapıyorsun. Efendim, Antep şiveyi dizi nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep şiveyi dizi yapıyoruz. Efendim, suyumuz kaynadı. Emine, ne yapıyoruz şimdi?
1: Tüm malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu.
0: Evet.
1: Onları geceden şey etmiştim, ısıyıp haşladım.
0: Evet. Haşlanmış nohut.
1: Haşlanmış et.
0: Etimiz. Neydi o? Dana mı? Tuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Burada haşlanmış taze soğan mı? Taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan, taze, evet, sarımsak. Evet.
1: Efendim. Sizin için bir ön hazırlık yap.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması

0: Bayağı bir zaman alıyor.
1: Evet.
0: Emine, durum ne?
2: Hazır oldu.
0: Haşlandı. Şiveyi dizimiz haşlandı.
2: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmıştı, böyle biraz özleşti.
2: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
2: Onun içinde süt,
0: evet,
2: yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yap 2 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
2: şiveydiz,
0: kullanılıyor.
2: Yuvarlama.
0: Evet, çağlaşı.
2: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol,
2: evet,
0: Antep mutfağında. Efendim besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil
2: Terbiyeli.
0: Mi?
2: Terbiyeli, evet.
0: Evet, değerli izleyenler, şivey dizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
2: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
2: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim mis gibi yoğurt, süt, yağ, yumurta.
2: Bu kadar yeterli.
0: Ay çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
2: Tadını
0: harika.
2: Çok
0: mu seversiniz?
2: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
2: Biraz böyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emine?
2: Karıştırıyoruz.
0: Tamam. Karıştırmak
2: kesilmesi
0: mı lazım?
2: Evet, kesilmemesi
0: topak
2: için.
0: Topak olmaması, kesilmemesi yani için. Topak hanımlar
2: topak
0: bilir.
2: Olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine ne yapacağız ondan sonra?
2: Aspirle buluşturacağız.
0: Tamam.
2: Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğimiz
0: buraya hazır. Mı dökeceğiz?
2: Evet.
0: Tamam, sonra yağ ne yapacağız?
2: Yağ aspirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Aspirle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok, şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne
2: tamam
0: yapacak? Kafam karıştı benim de. Yağ dökmüyor muyuz?
2: Dökeceğiz ya. Ama şeyi,
0: şiveyi
2: şimdi buraya dökmeyeceğiz.
0: Ha.
2: Şu şekilde koyup şu an üzerinden.
0: Tamam buyuruz, yapalım hadi.
2: Isınsın.
0: Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor.
2: Bir de şuraya alalım.
0: Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor? Yağ mı dökülüyor? Unun üzerine mi dökülüyor? Unun altında mı kalıyor? Göreceğiz. Ama efendim sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım. Emine, kızdı mı yağımız?
2: Evet, yağımız
0: tamam
2: kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
2: Aspirle buluşturuyoruz.
0: Vereyim mi aspire?
2: Evet, alalım.
0: Mis gibi aspir.
2: Şok.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O aspir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel.
2: Ha,
0: Emine, benim anlamamam normal şimdi, bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
2: Afiyet
0: harikasın
2: olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
2: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel bir görüntü. Ellerine sağlık.
2: Afiyet
0: canım
2: olsun
0: benim. Efendim Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep şiveyi dizi yaptık. Emine'nin ellerine sağlık.
2: Afiyet
0: yiyenlere olsun, afiyet olsun. Burası Gaziantep. Burası gastronomi şehri.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Yüzü şişirmeden gençleşmek mümkün mü? Ameliyatsız ve dolgusuz biyolojik lifting nedir? Biyolojik liftingle cilt kendini nasıl yeniler? Cilt kalitesini ve kolajen üretimini artıran gizli yöntemler. Biyolojik liftingin diğer estetik uygulamalardan farkı ne? Zaman içinde daha sağlıklı ve sıkı bir cilt elde etmenin yolları. Hepsi ve daha fazlasını medikal estetik hekimi Doktor Fatih Gürpınar Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra. Gizli kahraman, nükleoplasti, bel fıtığında ameliyatsız çözüm mümkün mü? Tekrarlayan fıtıklarda nükleoplasti etkili mi? İleri evre fıtıklarda tedavi şansı var mı? Eksozom nedir? Ortopedide nerede kullanılır? Nükleoplasti ile hayata dönüş nasıl sağlanıyor? Hepsi ve daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ubeydullah Sevgili Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra... Rüyaların dinimizdeki önemi nedir? Taş, renk, nazar. Rüyalarda nazarı temsil eden cisimler nelerdir? Gördüğümüz rüyaların hepsi gerçekleşir mi? Müjdeleyici mi, sıkıntılı mı? Hangi rüyalar kısmeti işaret eder? Rüyalara dair hepsini ve daha fazlasını rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil, Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Hepimiz için önce sağlıklı, mutlu, çok güzel güzel haberler aldığımız harika bir gün olsun. Tabii rüyalarımızın da hayra çıkacağı bir gün olsun. Bugün çarşamba ve sevgili hocam bizlerle. Sizler de merak ettiğiniz rüyaları lütfen bize yazın. Arkadaşlarım şimdi iletişim adreslerimizi de sizlerle paylaşacaklar. WhatsApp hattımız ekranda. Oradan yazabilirsiniz efendim. Yine telefonla arayabilirsiniz 0212 alan koduyla. 333 70 ve 71'den ve yine Instagram hesaplarımıza da son paylaşımlarımızın altına yorumlarınızı yazarsanız ben de sevgili hocama yayın boyunca aktarmaya çalışacağım efendim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? İyisiniz?
1: İyiyim hocam, gayet iyiyim.
2: Allah iyilik versin kardeşim.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün böyle rüyalara dair hocam ne varsa konuşalım. Çünkü tabii. Yayınımızın bitmesine son iki hafta kaldı. O yüzden izleyicilerimizin böyle çok merak ettiği her şeyi bugün konuşalım. Herkesin en çok merak ettiği sorulardan biri de şuydu hocam. Yani genel olarak yazanların birçoğu şu soruyu sormuşlardı. Rahmani rüyamı gördüm ben acaba, şeytani rüyamı gördüm. Bunun ayrımını nasıl yapacağım?
2: Şimdi rüyanın içerisinde eğer aldatıcı bir şeyler varsa, mesela işte eşim beni aldatıyor veya ortağım beni kandırıyor veya sevgilim beni oyalıyor. Buna benzer hülasa bazı olaylar yaşanıyorsa bunlar şeytani rüyalar sınıfına girer. Mesela üç harfli gördüğümüzde burada da biraz hani %50 şeytani sınıfına giriyor. %50 de boş konuşan ve konuştuğunuz, yaptığınız bir takım işlerde, bir takım görüşmelerde verilen vaat ve sözlerin tutulmayacağını. Şimdi geceyi ve gündüzü Allah-u Teala yarattığı için burada hani diyor ya sevap da gizli, kabahat da gizli. Allah-u Teala burada eşin beni aldattı, eşin seni aldattı rüyada göstermez. Şimdi kuşkular vardır. Kuşkulara nispeten beyin altında yazan bazı şeyler olabilir. Zihin altına girmiş olabilir. Ama kişi önce kendini toparlayacak. Yani burada şeytani rüyada, yani rüyalar genelde aldatıcı rüyalar olur. Hani demin bahsettiğim gibi. Nişanlım beni aldatıyor. İşte nişanlım beni kandırıyor. Eşim beni aldatıyor, ortağım beni kandırıyor gibi. Yani ayrılıkla alakalı bu tür şeylerde şeytani. Mesela şeytani demeyeceğim ama uyarıcıyı söyleyeceğim şimdi. İş yerinde çiğ yumurta gördüğünüzde burada ayrılık olabileceğini, sıkıntı yaşayabileceğinizi, buna dikkat etmemiz gerektiğini gösterir. Eğer evde yumurta kırıldığını ya da çiğ yumurta görürsek burada evin içerisinde ciddi manada bir olay yaşayacağımızı ve burada bir çıkmaza girebileceğimizi gösterir. Bu da uyarıcı. Ama uyarıcı derken salih rüyalar sınıfına giriyor. Mesela

0: tane değil aslında.
1: Tabii. Şimdi eşimizle durmadan kavga ediyoruz. Hani bazı konularda. Ama orada ne diyor? Yumurtayı gösterir evin içinde. Diyor ki eğer sen devam edersen ayrılık yaşayacaksın. Uyarıyor onu.
0: Ayağını denk al diyor.
1: Tabii gelecek fiilden bahsediyor. E şimdi baktığımızda kardeşlerimize bunları dikkate almayan insanlar da var. Mesela hani hangi rüyanın hangi mevsim hangi ay içerisinde çıkacağını bilemeyiz. Ama mevsimlerden bahseden yerler de var. Diyelim ki kurumuş bir yaprak gördük rüyanın içerisinde. Bu bize sonbaharı gösterdi. Örnek verdim yani. Şimdi diyelim ki bir kalem elimize aldık ama ucu yok. Bu da bizi tatili gösterdi. Tatil zamanı, okulların kapandığı bir zamanda işte bazı olaylarla karşı karşıya geleceğimizi. Eğer kurşun kalem ucuyla beraber gözüküyor ise devlet kapısında bir atama bekliyorsak, bir iş bekliyorsak gri olduğundan dolayı bize öğleden sonra gelecek olan hayırlı haberleri gösterir. Şimdi müjde veren rüyalara giriyoruz. Kız çocuğu görmek müjde verici bir olayla karşı karşıya gelmek. Ama kız çocuğun saçı kesilmiş ise dikkat etmesi gereken husus burada bir yol var veya bir haber gelecek ama yarıda kalabilir. Birileri engel olabilir.
0: Peki şunu soracağım hocam. Saçı kesilmiş dediniz mi? Yani kısa saçlı çocuk mu görmek, rüyanın içinde saçının kesildiğini mi görmek?
1: Şimdi kesildiğini görürsek, eğer biz kesiyorsak bir hata yapacağız. Bir yere gitmeyle gitmeme arasında kaldığımız bir durum var. Eğer kız çocuğu bize geliyorsa, küt saçlıysa, ona küt saç derler sizinkiler, evet. Genelde bayanlar, hanımlar. Bu da bize diyor ki kısa bir zaman içerisinde ufak bir olayla karşılaşabilirsin. Ama bunu yine atlatacaksın. Niye? Kız çocuğu olduğu için. Erkek çocuk ise bize İmam Nablusi ve İmam Kirmani parasal konuda, maddi konuda elimize geçecek olan bazı varlıkları gösterir. Mesela hayvanları Cenab-ı Allah bizlere gösterir burada. Kaplumbağa gördüğümüzde bize hayırlı yuva kuracağımızı gösterirken burada kaplumbağayı ters gördüğümüzde eğer evlilik hazırlığı yapıyorsak bir sıkıntı yaşayacağımızı, görüştüğümüz biri varsa aramızı bozacak birileri olabileceğini, ne zaman 4 hafta, 5 hafta gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda deve malı gösterirken fil gücü gösterir. Aslan devlet kapısını ve kısmet açılımını gösterir. Tabii ben bunu yüzeysel olarak anlatıyorum ama eğer aslanın kuyruğu kesikse veya yeleleri eğer yoksa burada size gelecek olan gücün önüne elinize geçmemesi için mücadele yapan biriyle karşı karşıyayız. Kim bu? Bir erkekten bahsediyor bize.
0: Nasıl değişiyor değil mi?
1: Tabii değişiyor.
0: Şekli.
1: Şimdi manalı rüyalar var. Bir de manayı tecelli etmeyen rüyalar var. Yani günlük gördüğümüz rüyalar var. Mesela bazı arkadaşlarım var. Bana direkt diyorlar. Abi rüyayı görüyoruz ama çıkıyor. Bu da dejavuya dönüyor.
0: Birebir gibi yaşıyorlar gördük.
1: Aynen öyle. Ve ben bu olayı gördüm diye. Şimdi geçenlerde arkadaşlardan özellikle annem için bir dua istiyorum.
0: Evet. Tabii ki de.
1: 15 gün önce annem vefat etti.
0: Başınız sağ olsun. Tekrar
1: Allah razı olsun. Sizleri de çok seviyor yani. Onu da ben size söyleyeyim. Hep dua ederdi kendisi.
0: Ay canım benim.
1: Sabahları Kur'an okurdu. Ondan sonra öğleden sonra tesbih çekerdi. Teravih namazlarında kadınlarla bir araya geldiğinde imamlık yapardı. Ve kendi maaşını aldığında hep yedirirdi. Sofra kurardı.
0: Hocam, misafir ağırlardı. Hocam o bence çok güzel karşılanmıştır.
1: Evet. Onunla alakalı annemi hastaneye kaldırdığımda ben programdan çıkıp gittim oraya.
0: Program evet, dedi. Ben sosyal medyadan da takip ettim.
1: Evet, buradan çıktım gittim. Bana çabuk gel oğlum dedi. Ya yetişirsin ya yetişmezsin. Ve gittim annemi doktora teslim ettiğimde bizim bir Fatma abla var. Fatma Hanım çok saf bir insan. Şimdi de hacca gidecek inşallah. Herkese Allah hacı nasip etsin.
0: Amin.
1: Diyor ki ben bir rüya gördüm.

0: Ya beni aradı gece. Annem de hastanede. Rüyanın içerisinde diyor bir oda bembeyaz bir oda. 6-7 kişi diyor uzun boylu 2 metre boyunda duruyor. Elleri yok. Yüzleri şekilleri yok. Ama pırıl pırıl parlıyorlar diyor. Ben oraya gidince diyor dedim ki Hacı anneyi görmek istiyorum. Önümü kesen diyor bir tanesi dedi ki o artık bize emanet. Sen buradan git. O zaten sana gelecek. Yani vefat edip oraya gidecek. Onu demeye çalışıyor. O da diyor ki çıkacak mı yani düzelecek mi? Hayır diyor. O artık bizle. Bize emanettir diyor. Siz kimsiniz diye sorunca çünkü elleri yüzleri belli değil.
1: Aha.
0: Diyor ki biz melekleriz.
1: Ay tüylerim
0: Evet.
1: diken diken oldu.
0: Şimdi biz de bana anlatan anlatmaz. Ben annemin ilk defa umutsuzluğa düştüm. Dedim ki tamam gidecek. Ve o rüyayı anlattıktan sonra sabah 6.30'da doktor aradı. Kalp masajı yaptık. Gitti dedi. Şimdi bu salih rüyalardan biri. Yani bu kişinin salihlerin bölgesi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Yani cennete benzer bir yer. Orada buluşuyorlar diyor. Salihlerin bölgesine gittiğini apaçık beyan eden bir rüya. İnşallah Allah hepimize gitmeyi nasip etsin.
1: İnşallah, inşallah.
0: Onun için rüyalar bizi uyarır, bizi ikaz eder. Rüyalarla amel edilmez konusunda da şunu söylemek istiyorum. Kur'an'da olan bir şeyi inkar edemeyiz. Rüyalarla ilgili biliyorsun ki İbrahim peygamber oğlu İsmail'i adadığı zaman birkaç kez rüyada gördü ve ondan sonra ne yaptı? Dedi ki ben bu görevimi, bu sözümü yerine getireyim. Şimdi Yusuf peygamber ona ve ailene selam olsun. O da ne yaptı? O da görmüş olduğu kralın rüyasını yorumladı ve Mısır'a hünkâr oldu. Şimdi burada kuyuya atılmış. Pazarda satılmış. Haşa. Birçok çile çekmiş. Ama Allah yoktan getirip ta nereye indirmiş onu. Yani şu var. Biz umudumuzu, ümidimizi Allahu Teala'dan kesmeyeceğiz. Ama biz rüyalara inanmayız dediğimizde Allah muhafaza Kur'an'da olan hemen hemen 15-16 tane ayette onları ne
1: İnkar
0: yapıyoruz biz?
1: etmiş
0: İnkar
1: oluruz.
0: etmiş
1: Yok
0: oluruz.
1: saymış oluruz.
0: Kur'an'da olan bir şeyi inkar etmeyeceğiz. Fakat şu var. Ben bugünlerde özellikle müjde verici rüyalarla ve bazen de uyarıcı rüyalarla karşı karşıya gelen birçok arkadaşım var. Bunlar bize Instagram'dan soruyorlar devamlı. Fakat şunu söylüyorum. Hakikaten bunları uyarıyor. Hakikaten bunlara yol çiziyor. Yani onların özel rüyalarını anlatmak istemiyorum ama görmüş olduğumuz hiçbir şey boş değil. Orası bir alem mi? Alem. Rüya bir alem midir? Alemdir. Gördüğümüz bir şey var yani. Burası bir alem mi? Alem. Ahiret bir alem mi? Alem. Burada benim hocam bir gün şunu söyledi. Anne karnına düşen dedi çocuk. Dedi o bir dünyadan gelirken dedi orada ölür. Burada annenin karnında can bulur. 9 ay sonra dedi anne karnında ölüm yaşar. Dünyaya gelir can bulur. Dünyada yaşar. Ölür, ahirete gider, orada
1: Gene can
0: dirilir
1: bulur,
0: dedi.
1: doğru.
0: Yani burada
1: Bir döngü var
0: bir
1: değil mi?
0: döngü var. Bu döngüde bizim görmüş olduğumuz rüyalarda bize doğruyu, eğriyi, yanlışı gösterebilir. Onun için rüyalara inanacağız. Ama hangi rüyanın çıkıp çıkmayacağını onu onlar kestiremez. Ha, biz de kestiremeyiz ama ben hala öğrenciyim. Ama nedir? Burada hüsnüzanda bulunmak istiyorum. Yani burada ne görürlerse görsünler. Efendime söyleyeyim. Rüyalarını sabahleyin telefonla sesli olarak söylesinler. Unutuyorlar çünkü.
1: Ben de aynı şey diyecektim. Belki de bir gün günlük tutmak lazım, rüya günlüğü gibi. Bu sesli kayıt olur, minik
0: Tabii.
1: notlar gibi olur. Tabii hocam herkes çok şanslı değil ki sizin gibi bu işin üstatlarına
0: Estağfurullah.
1: ulaşsın, yorumlatsın. Çoğu kişi şu anda yapay zekanın da tabii ki özelliklerinden faydalanmak veya işte arama motorlarına rüyasına giriyor. Ama karşısına orada da şöyle bir şey çıkıyor. Birbirine o kadar zıt yorumlar var ki kimi bunun çok hayırlı bir rüya olduğunu söylerken diğeri bunun hiç iyi bir rüya olmadığını söylüyor. Orada ne yapacaklar? Belki de hiç sormamak.

0: yapmak mı gerekiyor?
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı şunu söylüyor. Hayra yolarım, hayır çıksın der. En kötü rüyayı da görsek hayra yoralım. Eğer çok korkuyor, endişe ediyorsak sadakasını verelim. Buradaki internette veya işte yapay zekada beni soruyorlar yapay zekaya. Anlatıyor beni sağ olsun. Arkadaş beni iyi lanse etmiş. Beni bazı arkadaşlar aradı. Rüya tabiri sayfaları var. Hocam kitaplarınızı dedi. Hani buradan yazabilir miyiz? Bazı yerleri değiştirebilir miyiz? Dedim değiştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Doğruyu yazın da değiştirebilirsiniz. Şimdi ne alaka? Altına her gün zam geliyor. Altın dünyada kıymetli bir
0: maden. Evet, doğru.
1: Ama bu ahirette bize bir fayda vermez. Ayrıldığımız birini getirmek için bize bir fayda vermez. Hastalandın, ne diyorlar ona, bir laf var. Diyorlar ya, param var doktora gidersin ama şifayı bulamazsın. Ev alırsın ama mutluluğu bulamazsın. Buna benzer. Şimdi rüyada altın görmek dedikodudur. Bariz yani bu. Dedikodunu yapan kişilerin var olduğunu gösterir. Ama diğerlerine baktığımızda dedikoduyla alakalı, mesela mor renk yalancı biriyle karşı karşıya gelmeyi gösteriyor. Eflatun renk oyalayan birileri var. Yeşil renk duaların kabul oluşudur. Nitekim biriyle alakalı mücadele veriyorsun ama hep eflatun görüyorsun veya mor görüyorsun. İşte bir kızımız var, ismini vermek istemiyor. Üniversiteye gidiyor, bir arkadaş bulmuş kendine, evlenecek. Ne zaman beni arasa veya yazsa, abi ben gördüm işte mor ayakkabı giymiş, işte mor gömlek giymiş. Ben de diyorum ki yani kaç yıldır görüşün? Abi diyor işte 3 yıldır görüşüyorum. Ya 3 yıldır bunu hiç adını katmadınız mı siz? Yani burada bir şey var ya.
0: Oyalama
1: var. O, tabii oyalama var. Kimse kimsenin mabalına girmesin. Hatta bir yerde okudum. En büyük hırsızlık diyor. Peygamberimizle alakalı söylüyorlar zannedersem, öyle bir yerde okudum. En büyük hırsızlık gönül hırsızlığıdır.
0: Ne güzel demişler.
1: Yani o gönül hırsızlığı ne yapıyor? Kişinin psikolojisini bozuyor. Her şeyini bozuyor.
0: Her şeyden önce zamanını çalıyor hocam.
1: Zamanını çalıyor ama psikolojik ben annene babana baskı yapıyorsun.
0: Tabii.
1: Çevrene baskı yapıyorsun. Doğru. Adamla kırıldın mı, darıldın mı, bir şeyler yaşadın mı? Yani hayata mal olacak şeylerin karşında rüyada görüyoruz ama dikkate almıyoruz. Hani bu neye benzer? İşte görmezlikten geliyoruz. Ben ne kadar uyarsam o yine gönlüne demek söz geçiremiyor. Öyle. Yine devam ediyor. İnşallah da düzelir, inşallah da doğru olur yani.
0: İyi bir insan ki habire mesajcı rüyalar görüyor ama işte değerlendirmekte biraz insanın kendi seçimi oluyor maalesef.
1: Evet.
0: Evet, biraz izleyicilerimizin sorusuna bakalım mı hocam? Rüyamda ölmüş birinden bir şey aldım. Bu ne anlama gelir?
1: Şimdi vefat eden bir erkekten bir şey alıyorsa kendisinin ömrünü uzaması, karşıdaki insanı tanıyorsa o kişiye dua etmesi veya onun için küçük bir hayır çıkarması olur yani, uygundur. Eğer o rüyada gördüğü kişi için bir hayır verirse, çünkü mesela maddi sıkıntı yaşıyor ama vefat eden bir erkeği görüyor. Babası da olabilir yani bu. Ve abisi de, amcası da vesaire, birileri olabilir. Ama burada yapacağı şey şu. Eğer o vefat eden kişiyi tanıyorsa ona bir hayır versin. İşte bu onun hayrı desin. Bir şeyler dağıtsın yani sağa sola. Ve kendisi de bilsin ki onu dağıttıktan sonra inşallah rüyanın açılımı orada dikkate aldığından dolayı Allah-u Teala onun mükafatını muhakkak o maddi gücü eriştirerek verecektir.
0: İnşallah.
1: Yani bu onu gösteriyor. Eğer kadın bir vefat etmiş birini görürsek umutsuzluğa düşme. Allah izin verirse senin için hayırlı güzel kapıların açılabileceğini yine simgeler yani.
0: Evet, her zaman renkler çok soruluyor. Bugün birazdan böyle programımızın akışlı içerisinde renkleri böyle tek tek de kısa kısa geçeriz. Biraz önce siz biraz bahsettiniz. Bir izleyicimiz de tam da bununla ilgili bir soru sormuş.
1: Evet.
0: Rüyamda kırmızı tişört giymiştim. Ne demek hocama sorar mısınız?
1: Şimdi rüyada bekar olan bir insanın kırmızı bir tişört girmesi bu kişinin yazın başarılı olacağı, yapacağı işlerde yükseleceği, niyetleriyle alakalı hayırlı gelişmeler olacağını gösteren bir rüya. Çünkü kırmızı başarıyı gösterir.

0: yükselmeyi gösterir. Yapmış olduğu işlerde, güçlerde Allah'ın izniyle hayırlı olaylarla karşı karşıya gelmeyi gösterir. Bak, tişört dedik.
1: Evet.
0: O bize, da mı evet, bize ne yaptı? İlkbahar ve yazı gösterdi.
1: Doğru, kısa kollu.
0: Okuyan bir kardeşimizse burada onun başarılı olacağını yine gösterir. Fakat şimdi diyelim ki istihare yaptık. Kırmızı bir renk gördük ama biriyle evlilik için. Şimdi burada bireysel olmuyor bu.
1: Artık iki kişilik bir rüya oluyor.
0: İki kişilik bir rüya oluyor. Orada diyor ki sen başarılı olursan ama bu kişi senin başarının önüne engel katacak. Niye olmuyor mu hayatımızda?
1: Oluyor tabii, olmaz.
0: Eşinin ilerlemesini istemeyen veya bir iş yaptığında önünü kesmeye çalışan eşler de var. Öyle olmuyor mu? Oluyor.
1: Oluyor tabii, oluyor.
0: Şimdi bu da diyor ki senin başarını kıskanan, başarının önüne geçmeye çalışan birileri olacak diyor. Onun için bu kişi sana engel olur diyor. Sen buna yol ver diyor.
1: Renk rüyası bir tane daha sorulmuş. Onu da hemen aktarayım. Kabinde siyah kısa elbise denedim ve almaya karar verdim. Bekarım demiş.
0: Evet, bu da Allah izin verirse dördüncü mevsim olan, yine burada kış ayını gösteriyor. Allah izin verirse kabinde olmuş olması, sırlarına sahip olması gerekiyor. Kimseyle sırlarını paylaşmayacak. Kabin kelimesi genelde mağazalarda bulunduğu için kalabalık ortamlara girecek veya iş hayatı veya çevresinde bazı olaylarla alakalı bazı durumlar yaşarsa sırlarını vermemesi gerekiyor. Yani sırrına dikkat et, ağzını sıkı tut demiş. Kabinde zaman, olduğu için.
1: Evet. Hazır renkler skala önümüze geldi. Oradan devam edelim hocam. Eğer çok baskın bir sarı renk gördüysek ne anlama gelir? İstihare'de yaptıysak, aslında bir soruya cevap arıyorsak diyelim.
0: Şimdi bir soruya cevap arıyorsak güneşli bir havada ya da ilkbaharda ya da yazın sana gelecek olan haberi gösteriyor. Fakat burada İmam İbn-i Sihir de şöyle söylüyor. Diyor ki mesela bir olayla alakalı bir haber bekliyorsun ama sarı renk görüyorsun. Diyor ki belki de o olay olmadan sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Ya da eğer bir beklentin varsa karşıdaki insan birazcık hani seni oyalayacak ama yine de bir şekilde bir güzel dönüş olacak ama biraz oyalayacak. Sarı renk kimi zaman hastayı gösterirken kimi zaman da yaz ve ilkbaharı gösterir ve güneşli bir havada güzel gelişmeler olabileceğini gösterir.
1: Diğer ne zaman hastayı gösterir hocam?
0: Efendim?
1: Ne zaman hasta olarak yorumlamamız
0: şimdi,
1: lazım?
0: İmam İbn-i Sihir bununla alakalı diyor ki sarı renk görmek işte işin aksayacağını, mesela karşıdaki insanın senin işini birazcık önüne tökezleyeceğini veya bir şeyler katacağını ama sen bir bazı mesela Murat Göbakan rahmetli sarı rengi görmüştü. Ben kendisine dedim ki ya bu hastalıkla ilgili bazı süreçtir. Bunu dikkate al demiştim. Yine hastalandı yani kendisi. Şimdi sarı renk kimi zaman hastalığı gösterirken kimi zaman da bize Allah izin verirse ilkbahar ve yazın veya güneşli bir havada bize gelecek olan hayırlı haberleri yine simgesini verir. İmam Nablusi ve İmam Cafer-i Sadık bununla alakalı sarı rengi hasta diye yorumlamamış. Hastalık diye yorumlamamış. Ev ahalisinden biri rahatsız olabilir demiş. Mesela İmam İbn-i Sihir. Veya karşındaki kişinin mesela birinden bir beklentim var. O da diyor ki bu adam ya hasta veya bu adam birazcık işte tökezlemiş, işi gücü yolunda değil ama biraz beklemen lazım. Acele kararlar verme, ya yazın ya da ilkbaharda senin işini çözecek. Yani yine bir çözüm olacak yani.
1: Evet.
0: Evet. Başka?
1: Evet, tekrar skalamızı alalım. Yanında mavi ve açık mavinin tonları vardı. O rengi de sormuş olayım hocam size. Böyle işte turkuaz olabilir, bilmiyorum. Tonu değiştikçe anlamı da aslında değişiyor mu? Bir yandan onu da sorayım.
0: Şimdi turkuaz renk bize sahili olan deniz bölgelerinde, deniz bölgesi olan bazı yerlere gideceğimizi, nasip olursa Allah'ın izniyle hayırlı bazı durumlar yaşayacağımızı ve kendi hayatımızın içerisinde olumsuz giden bazı olumsuzluklardan kurtulacağımızı gösterir. Mavi renk göz aydınlığı alacağımız bir haberi gösterirken bir de akşam olacak, yani akşamleyin, akşamüstü Allah izin verirse yine çok sevineceğimiz, mutlu olacağımız bir ortamda kendimizi bulacağımıza ve bazı düğün ortamlarında veya bir beyefendiden gelecek olan hem maddi hem manevi gücü gösterir hem de akşam vaktinin bize sinyalini verir. Yani diyelim ki bir beklentim var. Gündüz bu telefon haberi gelmiyor ama akşam geleceğini gösterir. Siyah renk tezi gösterirken, aceleyi gösterirken mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ay ben biraz hastayım, kusura bakma.

0: Tamam.
1: Evet, yok hocam, siz rahat olun. Ben de söyleyecektim,
0: Estağfurullah.
1: yüzünüzü silmek istersiniz
0: Şimdi
1: diye.
0: şey var. Mesela siyah renk bize diyor ki aceleci olma. Yani eğer aceleci olursan bazı şeylerde sıkıntı yaşayabilirsin. Ama yine de tez haberi gösteriyor. Beyaz renk muradı gösterirken yeşil duanın kabul oluşunu gösteriyor. Turuncu renk bize ilkbahar ve yazı gösterir. Özellikle yazı gösteriyor. Efendime söyleyeyim, tekrarında kırmızı renk başarıyı gösteriyor. Genelde hani bu şey renklerden, yani mesela ana renklerden bahsediyoruz. Mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki bir kedi gördük. Kedi turuncu. Tabi bu değişir tekrar. Bu kedi turuncu olması bize Allah izin verirse yazın müjde verici haber Allah'ın izniyle gelecek. Aceleci olma diyor. Eğer siyah bir kedi görürsek bir akşam vakti gelecek olan tez vakitte bir haberi yine gösteriyor. Ama eğer birilerini sen sıkıştırıyorsan, birilerinden hadi işte bu işi yapın veya şunu yapın, bunu yapın veya üzerine çok gidiyorsan, o da ne yapıyor? O da orada diyor ki aceleci davranma. O karşındaki kişiyi de düşün, biraz bekle diyor. Zaten kedi müjde verici haberleri gösterir. Mesela Çin'de şöyle bir şey var. Siyah kedi önünüzden geçtiğinde uğurlu derlermiş onlar.
1: Ya bana da uğur getirir mesela. Ben hep küçüklüğümden beri buna inandım. Gerçekten de hep öyle olur.
0: Ya şimdi tabii ki değişiyor. Diyelim yeşil renk, bir yeşil renk at gördük. Şimdi at genelde bunu sağ olsun yaşlılarımız da söylemiş. At bir murattır. At murat olduğu için yeşil renk olmazsa duan kabul olacak. Allah'ın izniyle senin dilediğin sana verilecek diyor. Evet, alayım.
1: Evet, çok telefon varmış hocam. Hemen Samsun'a bir merhaba diyelim. Nihat Bey
0: Tamam.
1: hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Selamünaleyküm. Kolay
1: Aleyküm
2: gelsin.
1: selam. Çok teşekkür ederiz. Hocamla dinliyoruz. Anlatın lütfen rüyanızı.
2: Evet, rüyamda incir dalının yüksek bir dalından elime incir düştüğünü görüyorum.
0: Ne düştüğünü?
1: Duyamadı hocam. Bir daha tek.
2: Rüyamda incir ağacının yüksek bir dalından elime incir düştüğünü görüyorum.
1: Ha, incir ağacının yüksek dalından beyefendinin eline bir incir düşmüş.
0: Evet, incir çoğalmaktır. Bekar mıyız Nihat'cığım, evli mi?
2: Bekarım, evet.
0: Evet, incir kimi zaman yuva kurmayı, incir kimi zaman çoğalmayı, incir Allah izin verirse kişinin eline geçecek olan birçok fırsatı. Çünkü birdir, içi bin tane çekirdek olduğu için fayda göreceğini, hastanın şifaya kavuşabileceğini, mesela burada çocuğu olmayan bir hanımefendi incir görse evladının olabileceğini, bir erkek bunu gördüğünde işinin gücünün çok hayırlarla, yani çok güzel olaylarla karşı karşıya gelip bunun son neticeye hayırlı ulaşmasını gösterir. Zaten incir Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ağaçtır. O yüzden de incir başarıdır, güçtür. Yani inciri gördükten sonra bil ki Allah'ın izniyle birin bin olacak. Ailen artacak,
1: Tabii içini
0: kısmetlerin
1: açıyorsunuz değil
0: artacak.
1: mi?
0: Tabii
1: Bir sürü
0: tabii.
1: çekirdek
0: Tabii
1: çıkıyor.
0: bunu gösteriyor. Yani şifaya kavuşulacak. Bazı yerlerde korunacaksın hatta. Bak, bazı yerlerde korunacaksın hatta. Sen hakkında kim konuşursa konuşsun, sana yanlış yapamayacak ve seni koruyacak bir takım insanlar olacak.
1: Ne
0: Dost
1: güzel.
0: çevrenin genişleyeceğini de gösterir.
1: Evet, bir de tabii ki çok üst daldan eline bu incir düşmüş.
0: Peki,
1: Sanki o da kıymetli bir şey gibi geldi bana.
0: tabii. Şimdi şöyle fırsatlar eline geçecek dedim ya. Bir de şey var mesela burada bu rüyaya göre dikenli inciri bilir misin? Adana'da var dikenli
1: Yok,
0: incir.
1: hiç bilmiyorum hocam.
0: Adana'nın çok meşhur incirlerindendir. Böyle sarıdır, dikenlidir. Hatta arkadaşlar eğer
1: Bulurlarsa tabii
0: Ricle
1: ekrana
0: gösterirse çok
1: gelsin.
0: harika bir şey. Ya bağırsakları çok güzel
1: Tatlı
0: çalıştırıyor
1: mı
0: yani.
1: içi peki hocam?
0: Tabii
1: Böyle
0: tabii
1: ballı mı
0: tatlı. Aynen tatlı.
1: yani?
0: Yani bir kavunumsu tadı da var, güzel. Keserler onu, dikenlerini ayıklarlarına böyle keserler, hemen atarlar buzun içine. Buzun içinde çıkarıp verirler sana. Millet bunu
1: Evet,
0: Adana'da
1: dikenli
0: çok yer.
1: incir.
0: Dikenli
1: Beji
0: incir.
1: duyamamış meyveyi. Eğer görüntüsünü bulursak
0: Tabii.
1: gözümüzde de şöyle
0: Adana dikenli
1: canlansın.
0: incir yapsın. Yani Adana'da bu
1: Evet,
0: çok gidiyor.
1: Adanalılar zaten şu anda bildiler bile.
0: Evet. Şimdi dikenli incir bir nazar olduğunu, sana bir nazarın geldiğini, dikkatli olman gerektiğini, rızkınla, kısmetinle alakalı bazı tökezlemeler olabileceğini gösterir. Ama genelde nazarı gösterir. Neden? İğneden dolayı. Evet, iğneden dolayı. Bu durumunda mesela efendime söyleyeyim yazın olabileceğini gösteriyor. Ve burada bazı sıkıntılar yine yazın yaşanacağını göstermiş. Ama bu abimizin, bu kardeşimizin görmüş olduğu rüya, ben o yüzden dedim bekar mısınız?
1: Evet,
0: Çünkü
1: bekar
0: bu
1: zaten.
0: rüyada evliliğini hayırlı olaylarla karşı karşıya geleceğini göstermişti.
1: Evet, Nihat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hocam şunu da sorayım, hazır meyvelere söz gelmişken birkaç meyveyi de böyle

0: insanların da bize çok yazdıkları. Mesela elma görmek. Ha.
1: Kırmızı elma şifayı gösterir, başarıyı gösterir. Hastanın bir mesela hasta eğer elmayı yiyorsa şifayı şifayla alakalı güzel bir gelişme olacağını, eğer ki mesela bir de sarı elma var.
0: Evet.
1: Şimdi burada da sarı elma bize yazı gösterirken kırmızı elma bize kışı gösterir. Hı hı. Fakat lakin kırmızı elma kırmızılığından dolayı başarıyı da gösteriyor. Niyetlerimizle alakalı harika durumlar yaşayacağımızı da gösteriyor. Ama sarı elma burada eğer biz yazın rızkımızla kısmetimizle alakalı eğer bir beklentimiz varsa bunun da yazın olabilme ihtimalinin güçlü olduğunu gösterir. Kırmızı elma genç bir hanımı gösterirken sarı elma ise evli olan bir kadından bize bahseder yine. Eğer açılım yaparsak yani. Aha. Çünkü değişiyor. Bu arada da Lokman Hekim bunu İbn-i Sina yerken çekirdeğiyle yiyin diyor.
0: Yutun evet. Elma tabii, çekirdeğiyle yiyin tavsiye değil mi? Ediyorlar evet.
1: Onun için elma kalbin de dostu olduğundan dolayı. Hı-hı. Siz mesela diyelim bekarsınız ama kalbinizi çalacak. Ha. Sizi sevecek. Sizi sayacak bir insanla da karşı karşıya gelebileceğinizi yine gösterir.
0: Evet, şeklen de biraz çünkü kalbe de evet. Benziyor değil mi?
1: Yani.
0: Narı da sormak istiyorum. Çünkü o da tıpkı incir gibi içini açtığınız zaman çoğalan böyle hatta semboller arasında da hep böyle evlere bereket sembolü olarak kullanılan bir şey ama rüyada da böyle
1: şimdi,
0: mi acaba?
1: Şimdi nar şifayen hani derler ki nar görmek Allah'ın izniyle hastanın kesinlikle Allah'ın izniyle şifaya kavuşmasıdır. Güçlenmesidir, ilerlemesidir. İçi de kırmızı olduğundan dolayı yapacağı işlerde hep önünü açılıp da başarıya adım adım gitmesidir. Okuyan biri nar gördüyse burada Allah'ın izniyle puanlarının işte sınavlarını geçebileceğini gösterir. Hasta olan biri nar yiyor ise burada nar yediğini görse bu kişinin Allah'ın izniyle yine şifayı bulacağını. Eğer evli de evinde huzursuzluk yaşayan biri varsa Allah kimseye vermesin. Varsa narı gördüğünde kendini toparlayacağını, o evdeki sıkıntının yavaş yavaş kalkacağını gösterir inşallah. Hı hı. Bu da bunu gösterir.
0: Limon hocam ekşi ya, o yüzden anlamını merak ettim.
1: Şimdi limon, duyacağınız ufak tefek, bazı ufak tefek sözler, dedikodular olabilir. Ama bunlara müsamaha etmemek veya buna fazla aldırış etmemek veya bunu sizi üzecek kapasiteye getirmemek. Yani bunu fazla büyütmemek gerekiyor. Limon aynı zamanda Allah'ın izniyle yine şifanın dışında limon üstümüzdeki gözün, nazarın kalktığını gösterir. Bir de yine genç birinden bize bahseder. Mesela diyelim ki birini seviyoruz ama önümüzde limon var tabakta. Burada ne oluyor? Aramızı bozacak birilerin var olduğunu
0: denir
1: gösterir
0: ya,
1: tabakta.
0: Limonu biraz aramızı
1: şimdi,
0: diye.
1: Evet. Tabakta nedir? Tabak bir kadını gösterdiği için diyor ki bir kadın aranızı bozacak. Bak bir kadın aranızı bozacak diyor. Tabağın içerisinde limonu görürsek. Ama masada görürsek limonu iş değişiyor. Burada da bir erkeğin aramızı bozacağını gösteriyor. Mesela muzu göstermiş. Tereyağından kıl çeker gibi Allah'ın izniyle rızkımızın artacağını, kısmetimizin çoğalacağını yine gösterir. Mesela.
0: Üzüm geldi.
1: Tabii,
0: evet.
1: Siyah üzüm görmek kişinin rızkının bereketli bol günlere kavuşacağını ve Allah izin verse yine bu kardeşimiz bir sıkıntı yaşıyorsa bunu atlatacağını gösterir. Tez vakitte kendisine gelecek olan hayırlı haberi yine gösteriyor. Beyaz üzüm görmek ise burada açık tenli birinden gelecek olan kendisi için hayırlı bir haberi yine bize gösterir.
0: Ha, ten rengini belirliyor demek.
1: Tabii.
0: Üzümün rengi.
1: Mesela portakal görmek kışın evli olan birinden fayda göreceğimizi gösterir. Mesela iş yerinde patronumuz evli zaten mesela. Ondan fayda göreceğimizi gösterir. Ama mandalina görürsek bekar olan birinden bize bahsediyor. Yani bekar olan birinden bize bahsediyor. Mesela bir kişi dikkatimizi çekti. Bizle ilgileniyor ama evli mi değil mi bilmiyoruz. Mandalina gördük o kişinin bekar olduğunu gösterir. Ama portakal görürsek onda o zaman ne olur? Bu adam ya evli ya problemli. Uzak dur diyor yani sana.
0: Mesaja bakın meyveyle
1: geliyor. Tabii tabii mesaj
0: evet.
1: Çok farklı oluyor yani yer değişiyor. Mesela çilek görmek. Genç hanımlardan bahsediyor. Kadınların çok olduğu bir ortama gireceğimize ve orada hayırlı olaylarla yine karşı karşıya geleceğimizi gösterir. Mesela kivi görmek. Allah izin verirse kısa bir vadede muradımızın olması, niyetimize ulaşacağımızı
0: yine
1: gösteriyor.
0: Yine onun da içi tıpkı incir gibi böyle çekirdekleri.
1: Tabii,
0: bir de
1: yeşil
0: şimdi
1: ya.
0: Hocam artık ülkemizde de yerlisi de çok fazla var Antalya bölgesinde. Mesela ejder meyvesi. Evet. Adı böyle birazcık hırçın böyle işte ateşli bir hayvanı anlatıyor.

0: orada adının anlamı mı önemli, yoksa meyvenin işte kendisi çok güzel, gene içi çekirdekli, dışı böyle pembe ama dikenleri de var gibi, dikensi de bir görüntüsü
1: Biraz
0: var.
1: var, biraz var. Şöyle, ejder meyvesi diye bir ad vermişler. O genelde yurt dışına çok gidiyor. Böyle bir meyve görmüş olmak karamsarlıktır. Karamsarlık içindeyiz. Yapacağımız işte güçte, hani şeyiz, ne derler ona? Hani hep karamsarız.
0: Araftayız.
1: Araftayız.

0: tam manasıyla şey vermiyoruz. Ne derler ona? Tam manasıyla hani karar veremiyoruz. Hep karamsarlık yaşıyoruz. Ejder meyvesi bunu gösterir. Yani tadına gelince zaten yemişsindir. Fazla tadı falan yok herhalde. Biz fazla karalamıyor.
1: Biraz değişik da. Yani böyle bilmiyorum. Bu arada Antalya'da o içi pes pembe. Bu mesela beyaz olan. Bunun evet tadı yok. Böyle tatlı tuzlu gibi bir değişik
0: Mersin'de
1: bir
0: de
1: tadı var.
0: Mersin'de de bunun bahçesi var.
1: Evet evet şey Antalya'dan ben getirtmiştim mesela. Onun içi böyle pes pembeydi. O acayip lezzetliydi.
0: Evet.
1: Gene ülkemize yetişen bir başka oluyor. Bilmiyorum.
0: Şimdi
1: toprağımızın diye mi?
0: Pembe rengi de ele alalım. Pembe genç bir kadından yine bize bahseder. Burada 20 ve 35 yaş arasında bir kadından bize bahsediyor. İçindeki noktalar siyah olduğundan dolayı ve kökeni beyaz olduğu için içi burada aydınlığa çıkacağımız bir durumun olacağını göstermiş. Şimdi burada ne diyor bize biliyor musun? Burada diyor ki yıldızların çok olduğu bir gecede sana gelecek olan çok sevineceğin bir haberin işaretini verir diyor. Mesela muzlu yemek, tereyağına akıl çeker gibi rızkının çoğalması ve kısmetlerin çoğalması. Mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki bir adam ceviz yiyor. Ceviz yediğini görmek Allah'ın izniyle kişinin aklını başına alması gerektiğini, kendi aklını, kendi fikrini her yerde söylememesi ve çabasının boşa gitmeyeceğini ama başarılı olacağını, akıllı davranırsa güzel yerlere geleceğini, fındık görmek ise Allah izin verirse bir erkekten alacağı, genç bir erkekten güzel bir haberi gösterir. Bazen fındık içi var ya,
1: evet,
0: mesela 2-3
1: evet.
0: tane birden
1: şimdi
0: oluyor
1: tam
0: yeşil.
1: Tam zamanı da Karadenizliler fındığa da gittiler değil mi? Tam zamanı şu
0: evet.
1: anda.
0: Mesela o fındıkları görmek, genç erkeklerle bir araya gelmeye. Ama mesela onlardan veya fayda göreceğim bazı arkadaşların olmasına çevrenin genişlemesini gösterir. Diğer tek fındık görmek, burada mesela bekarsak hayırlı bir kısmeden karşımıza çıkması. Fıstık ise kadını gösterir. Mesela Antep fıstığı görmek işte. Veya Urfa fıstığı görmek. Mesela herkes Antep fıstığı derler, örnek veriyorum. Ama en çok fıstık Urfa'da çıkıyormuş. Ben de onu yeni duydum yani. Tabii tabii. En çok Antep fıstığı dediğimiz fıstığın çoğu Urfa'da çıkıyormuş. Urfa'da çok varmış yani fıstık.
1: Bir de taze gelir. Ben onu da çok severim kabuklu. Bir de hocam biliyor musunuz? Mesela o kabuklarının pembe kabukları ne kadar böyle el boyasa da dişinize sürdüğünüzde dişinizi beyazlatıyor. Evet, tecrübeyle sabit bu arada.
0: Onu da bir tarafa not alalım.
1: Çilek de aynı şekilde. Çileği ortadan ikiye kesip dişinize sürerseniz şimdi, o da beyazlatıyor.
0: Öyle mi?
1: Evet evet.
0: Ortadan kesip dişimize sürersin.
1: Evet. Vallahi yani ne kadar kırmızı meyveler böyle boyar gibi gözüküyor her ikisi de. Ama ikisi de öyle. Bir de cevizin yeşil kabuğu.
0: Evet, mesela yeşil kabuğu. Şimdi mesela şeftali görmek. Olgun bir kadından bize bahseder. Ya da hayırlı bir kapının açılacağını bize bahseder. İkilemde olduğumuz bir durumda hangi kararı verirsek verik başarılı olacağımızı gösterir. Armut görmek balık etli birinden gelecek olan bize yine hayırlı bir haberi gösterir. Armudu dalında görmek Allah izin verirse başarılı olacağımız bir olayla karşı karşıya gelmemize. Armut eğer ağacın köküne düşmüşse gücün bize geleceğini ve bu güçle beraber alacağımız hayırlı haberleri gösterir. Şimdi toprağın üzerine bir şey düştüğü zaman korkmayın.
1: Toprağın, geldiği yere düşüyor zaten.
0: Evet, yere düştüğü için güçtür. Güçtür. Mesela Fatih Sultan Mehmet, efendime söyleyeyim, Bizans İmparatoruna güleç tutuyor. Güleçte Fatih Sultan Mehmet Han'ı sırt üstü yere vuruyor. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, Mahmud Hüdayi Hazretlerine selam olsun. Ben evet, devamlı gidip ziyaret ederim.
1: Ben de çok severim.
0: Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir haber gönderiyor. İşte bu rüya nedir diye. Mahmud Hüdayi Hazretleri de gelen buradaki süvariye, direktmen cevabı okumadan cevabı eline veriyor yani. Keramet gösteriyor. Git diyor bunu sultanımıza ver. Efendim okumayacak gerek yok diyor. Git kendisine ver diyor. Ferman budur. Açıyor diyor ki sizin burada Bizans İmparatoruyla burada diyor sizin güneş tutmanız amansız bir savaşın başlangıcı. Sizi sırt üstü Bizans'a indirmesi orayı sizin almanızı gösterir. Gazanız mübarek olsun diyor. Ve böylelikle kendisinin beklemiş olduğu haber rüyasında naklediliyor. Geliyor kendisine. Tabii. Yani şimdi şu var. Birçok rüyalar bizim için aslında uyarıcıdır. Mesela bal.
1: Hocam bala geçmeden bir telefon alalım. Balı
0: buyurun.
1: Reklam dönüşüne saklayalım.
0: Tamam,
1: çünkü
0: buyurun.
1: Önemli
0: buyurun.
1: bir konu. Böyle tatlı şeyleri de sorarım. İzleyicimiz çok bekledi. Trabzon'a sevgiler olsun. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Merhabalar, dinliyoruz hocamla. Buyurun lütfen.
2: Ben şöyle bir rüya görüyorum. Rüyamda bir ahırda, at ahırında. Ahırda şey var, bir tane beyaz at var. Benim sırtım duvara dönük, atın da yüzü duvara dönük. Beni bacak aramdan sırtı kafası...

0: arkasıyla sırtına atmaya çalışıyor. Ama ben şey diyorum, ben bu atı istemiyorum. İçeride bir siyah at var, onu istiyorum diyorum. Hı hı. İçerideki siyah atın yanına gidip yuvalarından tutup onu alıp gidiyorum.
1: Bekar mıyız?
0: Bekarım. Evet, bekarım.
2: Evet, sizden biraz müsaade isteyeceğiz. Çünkü reklama gideceğiz. Cevabı reklamdan sonra geliyor olacak efendim. Ve daha nice sorunuzun cevabı da reklam dönüşü yine bu stüdyoda olacak. Lütfen bir yere ayrılmayın.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebeveyn.

0: 99 TL'ye cibildi.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso. Silver
5: moon. Got the glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
13: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
6: Bellona. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
7: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bucbucu kokur. Zehir gibi. Ak sesli olalım. Şu kampanyayı da bir okuyalım.
6: Market.

0: Akses 25 yaşında.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
5: 118.80 Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler.

0: Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Abi motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Oh Milo Puf!

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oh. Ve

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başlar.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Türkcell'in çözüm gücü var.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
11: Yüzü şişirmeden gençleşmek mümkün mü? Ameliyatsız ve dolgusuz biyolojik lifting nedir? Biyolojik liftingle cilt kendini nasıl yeniler? Cilt kalitesini ve kolajen üretimini artıran gizli yöntemler. Biyolojik liftingin diğer estetik uygulamalardan farkı ne? Zaman içinde daha sağlıklı ve sıkı bir cilt elde etmenin yolları. Hepsi ve daha fazlasını medikal estetik hekimi Doktor Fatih Gürpınar Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra. Gizli kahraman, nükleoplasti, bel fıtığında ameliyatsız çözüm mümkün mü? Tekrarlayan fıtıklarda nükleoplasti etkili mi? İleri evre fıtıklarda tedavi şansı var mı? Eksozom nedir? Ortopedide nerede kullanılır? Nükleoplasti ile hayata dönüş nasıl sağlanıyor? Hepsi ve daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ubeydullah Sevgili Nilüfer zamanında anlatıyor. Az sonra.
12: Evet hocamla biz tekrar karşınızdayız. Reklamdan hemen önce izleyicimiz rüyasını paylaşmıştı. Atlar görmüştü. Bir beyaz evet. At onu sırtına almaya çalışıyordu ama o siyah atı tercih ediyordu. Evet.
13: Bir de duvar görmüştü.
12: Evet
13: galiba.
12: Duvara dönüktü atların evet. Yüzünde.
13: Şimdi burada bir şeyde başarılı olacağını, önünde bir ufak engelin var olduğunu, bu engel yakın bir zamanda kalkacak. Ama kendisinin dimdik durması gerekiyor. Hı hı. Yani diyor ki dimdik dur, bir şeylerden vazgeçme. En de sonunda Allah'ın izniyle senin bu niyetin olacak. Siyah atı tercih etmesi başarılı olacağını göstermiş ve hayırlı bir haberi bir akşam vakti geleceğini, bunu da başkalarıyla paylaşacağını göstermiş. Hı hı. Evet.
12: Evet yine hocam reklamdan önce balla ilgili siz demiştiniz, bal da önemli mesajcı hı hı. Rüyalardan biri. Bal görmek ne demek?
13: Şimdi petekli bal bize hanımları gösterirken mesela yeni evli bir çift eğer petekli bal görürse Allah'ın izniyle hamile kalacağını gösterir. Eğer süzme bir bal görürse, burada kendisi yapmış olduğu niyetleri, dilekleriyle alakalı hülasa güzel şeyler yaşayacağını, aynı zamanda balla ilgili mesela şöyle bir şey var. Hasta olan biri eğer bal yediğini görürse, şifaya kavuşacağını gösterir. Eğer ki ruhani bir sıkıntısı varsa, psikolojik bir sıkıntısı varsa, bir takım problemler yaşıyorsa, burada balı görmek veya yemek selamete çıkacağı manasına gelir. Hı hı. Petekli bal çoğulu gösterir, malı gösterir, malın artacağını gösterir. Hem maddi hem manevi kazanca ve yatırımlarımızın karşılığında çok güçleneceğimizi, arıların eğer petekli balın üzerinde durduğunu gösterirsek,
12: tıpkı böyle.
13: Çalışmalarımızın çok güzel yerlere geleceğini, hı hı. Yapmış olduğumuz emeklerin boşa gitmeyeceğini ve Allah'ın izniyle gücün ardı sıra devamlı geleceğini gösterir. Yani her şey yoluna girecek. Şöyle diyeyim, Rabbim diyecek ki yürü ya kulum. Öyle diyecek, öyle bir aşamaya gelebilir yani. Süzme balı olması tabii ki bize süzme balı da Allah'ın izniyle evlatlarından hayır görmeyi. Eğer yere dökülüyor ise, mesela burada kalıcı bir malın bir müddet sizde kalacağını, eğer kaşıkla balı yediğimizi görürsek bir kadından fayda göreceğimizi, çatal ile buradaki kare kare dediğimiz hani balı yediğimizi görürsek buradaki orada da bir erkekten fayda göreceğimizi gösterir. Kaşık bir kadını gösterirken çatal bir erkekten gelecek olan bir faydayı gösterir. Diyelim ki balı alıyoruz ama evin her yerine bal dökmüşüz. Evinizde huzuru yakalayacağınızı ve bazı konularda eğer memursak, atama bekliyorsak atanabileceğimizi veya yapacağımız mesela bir ev, bir yeri tercih ediyoruz. Mesela bizim memur arkadaşlarımız mesela birkaç tane şehri örnek veriyorum. Kendileri yazarlar. Balı gördüğünde petekli balı veya süzme balı burada kendilerine gelecek olan destek ve beklentileri vardır. Mesela birileri diyecek ki ben işte yardımcı olurum veya işte veyahut da niyetinle alakalı güzel şeyleri yaşayabilirsin. Mesela niyetin nedir? İkinci şıkta kullanmış oldun. Mesela ikinci şıkta kullanmış şehri. Balı göründe o şehre gidebileceğini gösterir. Öyle diyeyim. Burada bal hiçbir zaman kötüye gitmez. Çünkü bal kokmaz. Balla alakalı Nahl suresi var. Arı suresi diye geçer. Burada balın genelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyun içerisine katardı. Karıştırırdı, şerbet yapardı. Bunu su olarak içerdi yani. Şerbet niyetine içerdi. Hastaya da çok şifa getirdiği söylenen bir şeydir bu. Çünkü hayvan doğal olarak Allah-u Teala'nın emrini uygulayarak hani burada dağların arasında bulunan çiçekleri özünü alarak getirip mesela kendi yuvasına bıraktığı için Cenab-ı Hak şifayı böyle göndeririz diyor. Bize mesela söylüyor. Burada da petekli balları görmek, süzme balları görmek ne olursa olsun hayırlı durumlarla karşı karşıya gelmektir.
12: Ne önemli bir şey yapıyor değil mi hocam? Lavantadan topluyor. Lavanta kokusu ve aroması tabii, bala tabii. geçiyor. İşte kekikten topluyor. Bambaşka bir şey. Çamdan topluyor. Evet. Bambaşka bir lezzet oluyor. Gerçekten ağzına çok bırakıyor mucizevi bir şey.
13: Balı bir de ağzıyla bırakıyor. Ağzıyla alıyor, ağzıyla bırakıyor ve ağzıyla birbirlerine vere vere direktman oradaki peteğin içerisine bırakıyorlar. Şimdi tabii burada arıyla ilgili sureler olduğu için arıyı görmek. Ha şimdi eşek arısını görmek.
12: O da
13: onu eşek arısı diyoruz. Evet o da bir arı ama eşek arısı. Burada işinde gücünde korunazlık yapan biriyle karşı karşıya geleceğini. Veya
12: değişiyor.
13: Tabii yani. Mesela senin orada başarını kıskanan birilerin var olduğunu. Nazar değebileceğini gösterir eşek arısı. Bal arısı ise yapmış olduğun bir takım birçok işte başarılı olacağın durumlar yaşayacağını gösteriyor. Onun için dikkat etmek lazım. Evet.
12: Evet, madem böyle arı gibi hayvanlardan yola çıktık, çok izleyicimiz yazmıştı. Özellikle fare rüyalarını sormuşlar. Bir izleyicimiz sokakta tüysüz fareler gördüm demişti ama genel olarak da fareyi sorayım size.
13: Şimdi büyük fare görmek sıkıntılı bir haberi gösterir. Evimize gelecek olan birilerinin hani bizi üzeceğini, bazı bir takım sıkıntılar yapacağını veya bizi mesela yapmış olduğumuz İşimizi gücümüzü anlatmamamız, sırlarımızı vermememiz gerektiğini gösteren uyarıcı rüyalar sınıfına girer. Büyük fare. Küçük fare ise müjde verici haberler alacağımızı gösterir. Gün doğmadan neler doğar misal hiç ummadığın yerlerden gelecek olan çok
12: onların
13: hayırlı haberler.
12: Onların tipi de zaten daha sempatiktir ya böyle evet. hocam o küçük fareler.
13: Mesela tüylü fareler olması bu da kışın gelecek olan bize haberleri gösterir. Kışın
12: dolayı.
13: Tabii. Kışın gelecek olan haberleri gösterir. Porsuk görmek mesela örnek veriyorum. Burada balık etli

0: bir kişinin çok sırlarına sahip olarak sana herhangi bir şeyini anlatmıyor ama senden sır alacağını gösterir. Yani sırlarını alıp başka yerlere götürebilir. Dikkat etmek gerekiyor porsu görürsek. Evet.
1: Aslan, kaplan gibi böyle yırtıcı hayvanlar görmek ne manaya gelir?
0: Şimdi kaplan görmek böyle hani derler ya, aslan gibi bir kadınla karşı karşıya geleceğini, kısmetlerini eğer arıyorsan öyle bir deli yürekli bir insanla karşı karşıya gelip seni sevecek biriyle mutlu olacağını gösterir. Burada eğer aslanı, yani bir başka aslan mesela görürsek, kaplan değil de aslan görüyorsak, burada kısmetlerimizin açılacağını ve Allah'ın izniyle bir takım güzel olaylarla karşı karşıya geleceğimizi ve kısmetlerimizle alakalı çok güzel olaylar yaşayacağımızı gösterir. Mesela İmam Nablusi şöyle bir yorum yapmış. Bir adam iki aslanın üzerine binmiş. Gelip İmam Nablusi'ye sormuş. İmam Nablusi şöyle söylemiş. Sen iki evlilik yapacaksın demiş. Hakikaten adam evlenmiş.
1: İki defa.
0: Evet, evet. Adam evlenmiş, ayrılmış. Hani ayrılmak kötü bir şey ama ayrılmış. Tekrar ikinciyle evlenmiş. Şimdi bu tür durumlarda da insan hani rüyaları bazen dikkate alacak, yani uyarıyor. Burada tabii ki yelesi olan büyük bir aslan görmek devlet kapısında bir işin de Allah'ın izniyle olacağını gösterir. Ya da büyük devlet kapısında bulunan bir insanla tanışacağını gösterir. Evet.
1: Yine izleyicilerimizin sorularından sorayım hocam. Rüyamda sürekli kaza yaptığımı görüyorum. Ne manaya gelir?
0: Kaza yapmak, hayal kırıklığı yaşamış olduğumuz olaylarla karşı karşıya gelmek. Problemlerle karşı karşıya gelmek. Üzerimizde nazarın, ağırlığın olduğunu gösterir. Bazı konularda eğer iş yapacaksak onu biraz askıya almamız gerekiyor. Yani bekleteceğiz, hemen bu kararları vermeyeceğiz. Eğer sabırlı olursak, eğer beklersek Allah'ın izniyle hiçbir şekilde tereyağından kıl çeker gibi sıkıntılardan yine kurtuluruz. Fakat çivi görmek, iğne görmek, bunlar da yine nazarı gösterir ve eğer işimiz tökezliyorsa, eğer birinden ayrılıyorsak ve evde bir problem yaşıyorsak veya ailemizde bir problem yaşıyorsak, çivi gördüğümüzde bir erkeği, iğne gördüğümüzde bir kadının ortalığı karıştırdığını gösterir.
1: Evet. İzleyicimiz yazmış yine. Arka ayağı kesik bir kedi gördüm rüyamda.
0: Evet. Şimdi arka ayağı, mesela arka ayağı kesik ama sağ mı sol mu, örnek veriyorum. Burada bir detay lazım. Tabii.
1: İzleyicimiz yazsın lütfen.
0: Şimdi mesela diyelim ki sağ. Biz onun yorumunu yapalım. Eğer sağ ise, sağ ayağı ise burada akraba olan birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olan bir akrabanın gelecek olan müjde verici haberin önüne kıskandığı için o haberin sana gelmesini istemiyor. Veya bir işin olacak, o işin olmasını istemiyor. Fakat eğer sol ayaksa, kan bağı olmayan birileri ortalığı karıştırdığını, olacak olan işlerin de önüne burada devamlı hani engeller kattığını ve hedefine ulaşmaman için elinden geleni yaptığını gösteriyor. Rüyalar herkese anlatılır mı? Herkese anlatılmaz. Annemize, babamıza sorabiliriz. Fakat şöyle bir yerde bir yazı okumuştum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe annemiz, bir kadın geliyor, rüya soracak peygamberimize. Peygamberimiz evde yokmuş. Ondan sonra olmayınca diyor rivayete göre, Hazreti Ayşe diyor ki ne gördün? İşte böyle böyle bir rüya gördüm diyor. O yorumluyor. Peygamberimiz de yolda gelirken kadını görüyor, çok üzgün. Ne oldu diyor? Böyle böyle bir durum oluyor. Ayşe yorumladı ama diyor ben pek umutlu olmadım diyor. Yani biraz ağır konuşuyor rüyaya göre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize bir daha yorum yapmamasını söylüyor. Rüya yorumunu kadınlara müsaade etmiyor yani.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Şimdi rüya yorumu yaptığın bir kadından görüşüyoruz mesela, örnek veriyorum. Rüya yorumu yaptı mesela, geçenlerde birini gördüm, bir kadının. Kadın falcıymış. Falcıymış. Yorum yapıyorum. Ben de ona bir tane soru sordum numaradan. Beni bilmiyor. Dedim ki ben siyah bir köpek gördüm. Üst dişi gümüş, alt dişi altın. Ondan sonra dedim hırlıyor, ağzından salya geliyor. Fakat köpeğin kuyruğu yok. Bu nedir dedim. Kadın yorum yapamadı. Kitlendi kaldı. Yani kadınların Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemize rüya yorumu yapmaması için uyarıyor. O yüzden peygamberliğin 46 fıtratından biri olduğu için kadınlar yapamaz. Kadınlar yapamaz. Ha, kendi aranızda oturuyorsun. Ben bir rüya gördüm. Hayra yorumlayabilir. Evet, veya yani psikolojik olayını mesela, biliyor. Mesela olayını biliyor. Mesela bir beklentim var. Onu bildiği için ay çok güzel bir rüya görmüşsün. Bu rüyanın karşında şu gelecek diye de diyebilir yani. O ayrı bir şey.
1: Evet. Ama profesyonel olarak yorumculuk yapabilir.

0: Yapamaz. Yani o sünnetin dışına çıkıyor. Hı hı. Evet.
1: Hocam o kadar çok soru var ki hemen şöyle.
0: Şimdi erkeklerle muhatap olacak adam, örnek vereyim yani, peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, mesela bir erkekle muhatap olacak adam özel bir şey anlatacak belki. O kadının duyacağı caiz olmayan bir şeydir yani. Hı. Doğru mu? Yani mesela bazen sorular, bir sorular geliyor ki akıl işi değil yani. Rüya bu çünkü, yani her şeyi gösterebiliyor, yeri geliyor.
1: Hı hı. Evet. Evet, doğru. Rüyamda asansöre biniyordum. Asansörün içinden kapılar açılıyordu.
0: Evet. Burada yükselmesi, ilerlemesi, Allah izin verirse birkaç ay içinde güzel atılım yapması, hayırlı bir durum yaşamasını gösterir. Evet.
1: Rüyamda horoz beni gagalıyordu ama canım hiç acımıyordu. Çok korkuyordum. Bekarım, memurluk beklentisi içerisinde.
0: Zamanı geldiğinde bir muradın olabileceğini göstermiş. Aha,
1: memurluk
0: horozlar biliyorsun ki hep ezan vakti öterler. O yüzden de bu kardeşimizin yapmış olduğu bir duanın kabul olması bir işin olabileceğini göstermiş.
1: Evet, yeşil uzun bir yılan gördüm. Evimizin merdivenlerinden yukarı çıkıyor. Ben de saklanıyorum. Yılanın peşine birkaç tane erkek çocuğu çıkıyor.
0: Şimdi sinsice yaklaşan bir kişinin, kıskanan, çekemeyen bir kişinin hani düşmanca geliyor ama sonradan dost olacağını gösterir. Yani
1: çocukları olduğu için, erkek olduğu için.
0: Evet, dost olacak yani, ondan sonra dost olacak. Yani kötülük düşünen bir insan bir anda vazgeçecek, yapmayacak o kötülüğü. Hı-hı. Evet.
1: Rüyamda kazanda bulgur kaynatıldığını gördüm. Birazı da serilmişti. Ben de yemek istiyorum ama çekiniyorum. Arkadaşıma bana da almasını söylüyorum, bekarım.
0: Kazan balık etli biri. Hı-hı. Biraz da kilolu. Bir kadından bize bahsediyor. Bu kadın yani burada 35-45, yani 35 ile ya da 45 ile 50 yaş arasında bir kadın. Bulgur kaynatmak, ömrün uzaması ve malın artması. Aynı zamanda bazı bereketli işlere adım atması. Hı-hı. Kişi ne yaparsa yapsın, bulgur her halükarda bereket gösterdiği için bu kardeşimizin sıkıntıları yavaş yavaş kalkacağına, bir kadının yapmış olduğu bir duayla ilerleyeceğini göstermiş. Hı
1: hı. Evet. Rüyamızda şu an hayatta olan birini ölmüş görmek o kişinin ömrünü uzatır mı ya da bizim ömrümüzü?
0: Tabii onun ömrünü uzatır, çünkü şöyle bir şey var. Rüyada sağ olan birinin öldüğünü görürsek bu kişinin, Allah izin verirse, ömrünü uzayacağını, eğer erkekse kısa bir vadede elimize bir yerden bir para geçeceğini, hı hı, diğer yandan tanıdık değil de yabancı bir insanın öldüğünü görürsek, yani bu tanımıyoruz ama rüyada, hı hı, bir erkeğin öldüğünü, cenazesine katıldığımızı görüyor. Örnek veriyorum. Evet. Bu da Allah'ın izniyle her halükarda bizim elimize geçecek olan maddi manevi güç ve kan bağı olmayan biri, bekarsak kan bağı olmayan bir aile bize, hı hı, talip olabileceğini, bir düğün ortamına gireceğimizi, bak açılım yapıyor. Hı hı. Bir düğün ortamına gireceğimizi, o düğün ortamında birileri bizi görecek ve birilerine bizi süreceğini gösterir. Yani mesela bir aile, işte bu hanım kızımız, işte böyle böyledir, buna bir talip çıkacağını gösterir. Şimdi Saadettin-i Didari Hazretleri vardı. Bu Bağdat'ta yaşardı. Çok güzel yorumlar yapardı yani kendisi. Saadettin-i Didari burada kendisi, o zaman İmam Nablusi vefat etmiş. İşte İmam Kirmani vefat etmiş. Bunlar vali onu yerin, yani o yemeğe çağırıyor vali bunu. Çok kıymet veriyorlar rüya yorumcularına o zaman. Gelip yemek yediriyor. İşte yemek yerken bir iş adamı da vali beye diyor ki, özellikle beni bu adamla karşılaştırıyor. İlla ben bu tanışacağım Saadettin-i Didari ile. Olur diyor, yemeğe beraber oturup yiyorlar. Saadettin-i Didari Hazretleri yemek yerken bu iş adamı, Bağdat'ın çok sevilen bir iş adamı, bu da diyor ki ben bir rüya görüyorum efendim diyor. Devamlı bu rüyayı görüyorum ama hep şey içindeyim. Taşkala içindeyim yani, üzüntü içindeyim. Ne görüyorsunuz diyor. Efendim diyor, evimin içerisinde devamlı ateşin içinde yürüdüğümü, diz kapaklarıma kadar, hı hı, ateşin içinde yürüdüğümü görüyorum diyor. Hı hı. Hemen Saadettin-i Didari Hazretleri Vali Bey'e diyor ki, Vali Bey diyor, zaptiyeleri çağır. Hayır mı diyor, bu adamı tutuplarsınlar diyor. Ne oldu diyor ya, nasıl tutuplarsınlar bu adamı diyor. Bu adam diyor, yıllarca gençliğinde camide bulunan cemaatin ayakkabılarını çalıp satmış.
1: O yüzden ayaklarını yanarken
0: Allah da diyor bunu uyarıyor. Allah-u Teala da bunu uyarıyor. Sen camiye gelen kullarımın ayakkabılarını çaldın, sattın. Ateşin içinde geziyorsun. Ya helallik alacaksın ya da gideceksin onlardan. Helallik dilip ya da onlara tekrar ayakkabı vereceksin diyor. Bir şekilde kendini kapatıyor. Ve adam çok ağlıyor. Vali Bey diyor ki, yahu sizin gibi diyor, bir iş adamı, evet diyor, ben gençliğimde diyor çok ayakkabı çaldım diyor. Yani öyle bir uyarıyor ki Rabbül Alemin.
1: Aslında tövbe etmesi için fırsat veriyor belki, değil mi?
0: İşte bazı rüyalar kişinin tövbe etmesi için gelir. Bazı, hı-hı, rüyalar kişinin bazı konularda muradının olabileceğine, sabırlı olması için gelir. Hı-hı. Rüyalar genelde sabrı gösterir, beklememizi gösterir. Niyetlere ulaşmamız için beklememiz gereken rüyasa bazı durumlar olacağını gösterir. Emeklerimizin boşa gitmeyeceğini veya boşa götürmeye çalışan insanları gösterir. geçmiş fiilden, şimdiki fiilden, gelecek fiilden bize bahseder.
1: Evet, bir telefonumuz var. Buyursunlar. Eskişehir'den bu defa. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz?
2: Teşekkür ederim.
1: Ay ne kadar güzel, enerjik de bir ses. Buyurun efendim, dinliyoruz hocamla sizi.
2: Hocamdan da sizden de Allah-u Teala ebeden razı olsun.
1: Ay sizden de öyle. Çok teşekkür ederiz.
2: Benim kızım 18 yaşında. Geçen sene üniversite yetenek sınavlarına hazırlandı. Giremedi, yerleşemedi. Biraz rahatsızlandı. Psikolojik olarak bunalıma girdi. Eskişehir'e getirdim. Bir senedir burada kursa gidiyor. Şimdi yakın dönemde yine sınavı var. Bayağı bir bunaldık anne kız. Bugün sizi izlerken ona şaka yolla annem rüyanda nar gördün mü dedim. Anne nar görmedim ama dedi, karga gördüm, boynunu kırdım dedi. Bunu duyunca sizi aramaya başladık.
1: Ay ne güzel.
2: Ama düşüremedik.
1: Olsun. Kızım, şimdi de hattımızdasınız.
0: Kızınız, yani, kızınız gitmiş. Nereye gitmiş?
1: Kursa.
0: Kursa gitti.
2: Kursa devam ediyor sınav için.
1: Tamam.
0: Şimdi
1: hemen
0: kızınızın inşallah karga görmüş olması, kızınızın inşallah başarılı olacağını gösterir. Umutsuzluğa düşmemesi gerektiğini gösteriyor. Samimi insanlardan fayda göreceğini, bazı konularda kendisinin güzel yere geleceğini, ilerleyen zaman içerisinde başarılı olacağı durumlar. O karganın burada
1: boynunu
0: şeyini kırmış.
1: Evet.
0: Burada umutsuz olduğunu gösteriyor. Boynunu kırıyor ama karganın umutsuz. Yani olmayacak diye, tekrar tekrar olmayacak diye burada psikolojik sorun yaşıyor. Zaten ben demin dedim ya, bazıları var psikolojik sorun, ruhi sıkıntı yaşayan insanlarda bunlar genelde olur. Ama bu rüya, bu kardeşimizin inşallah kendini toparlayacağını, hayırlı durumlar yaşayacağını göstermiş.
1: Hadi inşallah. Evet. İyi ki aradınız. Bakın bu güzel müjdeli haberi almak için aramışsınız. İnşallah devamında gerçekleştiğinde
0: i̇nşallah.
1: Görürsünüz. Hoşçakalın sevgiler. Yine hocam, evlenecek kişiyi rüyamda görebilir miyim diye soru soruyorlar. Evet.
0: Şimdi istihare yaptığımızda, ya şimdi dua bir mantık işidir. Şimdi diyelim ki bekar biri elini açıp ya Rabbi bana işte hayırlı evlat ver demesi mantıksızlıktır. Evlenmemiş ki. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte istihare yapıyoruz. Evleneceğim kişiyi görmek istiyorum. Ya yarın var ama yarın biz var mıyız? Doğru mu?
1: Doğru.
0: Evet, i̇şte burada evleneceğim kişiyi görüyorum. Mesela ben Konya'dan bir arkadaşımız aradı, bir izleyici. Dedi ki bana, ben evleneceğim kişiyi gördüm. Sonra dedi, otobüste karşılaştık dedi. Bir merhabalaştık filan dedi. Ondan sonra birkaç ay sürdü. Ondan sonra bana uymadı. Eve ayrıldık dedi. Ne oldu? Evleneceğim kişiyi görebilir miyim? Şimdi Allah-u Teala istese gösterir. Ama hani istihare yaparken mantıklı istihareler yaparım. Mesela hayatımıza biri girecek. Değil mi Nilüfer kardeşim? Girecekse o zaman yapacağımız şey nedir? Karşımızda bir şahıs var. Onun için istihareye niyetlendiğimiz zaman daha
1: bu
0: hayırlı olur.
1: Benim için hayırlı mı değil
0: tabii,
1: mi
0: o daha
1: sormak,
0: olur.
1: Evet.
0: Ama bizim karşımıza kimse çıkmamış. Kimse de şu anda yok. Ben evleneceğim kişiyi rüyamda göreyim. Yok, böyle bir şey yapmayın. Burada aldatılabilirsiniz. Şeytan rüyalara bazen müdahale etmeye çalışıyor. Çünkü şeytan ne için Allah-u Teala'nın huzurundan atıldı? Adem oğluyla yani uğraşacağım dedi yani. Secde etmediği için Adem oğluyla uğraşacağım dediği için bazen rüyalara müdahale eder. Onun için dikkatli olacağız. İstihareleri yaparken de illa bir somut delil önümüzde olacak. Mesela burada bir kağıt var. Ben işe gireceğim. Şu kağıdın üzerinde niyet ederek diyebiliriz. Allah'ım bu iş bana hayırlı mı değil mi diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ama şimdi eğer bir kağıdı sunacağımız bir yer yok, başvuru yaptığımız bir yer yok.
1: Şey gibi bu, öğrenci birinin benim nerede çalışacağımı rüyamda göreyim demek gibi.
0: Buna benzer
1: evet.
0: Bir şey yani.
1: Ortada şimdi, meslek yok, bir şey
0: yani
1: yok.
0: Meslek yok, bir şey yok. Yani şimdi burada mantıksal gitmemiz lazım. Mantıksal gittiğimiz zaman doğruyu buluruz. İstihareler de Allah'ın izniyle eğer namazını kılarsak orada Allah'ın izniyle bir yere geliriz. Çünkü iki rekat nafile namazdan oluşmaktadır. İstihareler. Birinci rekatta Sübhaneke'yi okuyoruz ve Fatiha suresi ve arkasına da Kafirun suresini okuyacağız. İkinci rekatta Fatiha'yı okuyoruz ve İhlas suresini okuyarak sağımıza solumuza Ettahiyyat'ı okuduktan sonra selam veriyoruz. Dualarla niyetimizi yapıyoruz. Sağ omuzumuzun üzerine konuşmadan yatıyoruz. Odamızın ışığı sönecek. buradaki yatağımızın üstündeki, buradaki ne diyorsunuz?

0: Nevresim mi?
1: Aha, evet,
0: bu nevresimler temiz olacak. Geceliğimiz temiz olacak. Yani bu her zaman giydiğimiz gecelik olmayacak. Ve nevresimlerimiz temiz olarak sağ omuzumuzun üzerine yatacağız. Koridorun ışığı yanabilir ama odan ışığı yanmayacak. Kendimizi Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz ve inşallah güzel mesajlar alacağız. Ha, bu niyetle alakalı da şöyle diyebilir. İşte ya Rabbi, şu kişi bana hayırlı mı? Bu renk göster diyebilir. Bu niyetle söyleyebilir yani. O zaman renkler de bize ulaşamasa, dese ki yeşil renk gördüm, beyaz renk gördüm, demek ki olumluymuş diyeceğiz. Ama eflatun gördük, pembe gördük, veyahut da pardon mor gördük. Bunlar da yalan söyleyen insanlar demek. O yüzden dikkat alacağız bunları.
1: Evet, bir de hocam şöyle bir inanış vardır. Bir evde ilk defa kalıyorsanız veya taşındığınız ilk kez kalıyorsunuz. Arkadaşınızın evinde ilk kez kalıyorsunuz.
0: Anahtar
1: yastığın
0: mı?
1: Altına anahtar koyarsan mesajı, yani direkt çıkacak rüyaları görürsün ya da eşini görürsün derler.
0: Ya şimdi Allah rahmet eylesin, Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Çocukları tutuyordu, taş atıp camları kırıyordu. Kendisine camcı var, camcı
1: evet,
0: diye
1: evet,
0: cam takıyor.
1: Evet, hatırlıyorum, izledim o filmi.
0: Şimdi anahtarlar çok satılsın diye böyle bir şey çıkarmışlar. O yüzden mesela biz camiden çıkıyoruz, hemen bir bakıyorum, bir tanesi geliyor direktman. İşte şu anahtarı açar mısınız? İlk çıkan açacak diyor veya işte yastığın altına katıyor. Bir şeyler yapıyor. Tabii bu bir ritüeldir veya işte bazen şey yapıyorlar ama bir enerji almaya çalışıyorlar. Onlara bir şey diyemem ben. Yani onlara saygı gösteririm. Ama en güzeli istiharedir. İstihare çok iyidir. Hatta el basir. Ya mesela örnek veriyorum. Biri hayatınızda var. Ama onun için el basir, el basir, el basir Celle Celaluhu diye çektiğimizde basiret gözümüz açıldığında o kişiyi net görürüz. Hatasıyla da doğrusuyla da görürüz. Yani onu rüyamızda, hem rüyamızda görebiliriz hem de normal hayatımızda hataları yaparken görebiliriz. O yüzden el basir ismini çok çeksinler. Bunu da söyleyelim.
1: Hocam mesela istihare namazının özel bir saati var mıdır? Yoksa yatacağımız herhangi bir saatte mi kılanır?
0: Şimdi mesela şöyle diyeyim, salı ve çarşamba günü ve pazar günü olmasın, yeterli. Salı, çarşamba, pazar. Bu geceler olmasın. Ama diğer geceler olabilir. Pazartesiyi salıya bağlayan, perşembeyi cumaya bağlayan, cumayı cumartesiye bağlayan geceler olabilir. Mesela Ramazan ayında olabilir. İşte efendime söyleyeyim, bayramlarda olabilir.
1: Daha mübarek günler.
0: Tabii 3 aylarda olabilir. Veya işte saydığım cuma geceleri olabilir. Bunlar olabilir. Ama bakın diyorum ki salı günü yapmasınlar. Çarşamba günü yapmasınlar. Pazar günü yapmasınlar. Çünkü bazı ilmi konuda konuşan alimler geceleri bir istihare yapıldığı için o günler arasında diyor, mesela o saatler o günler arasında diyor, şeytani olan 3 harfler gezebilir diyor.
1: Ha, anladım.
0: Mesela orada etki...
1: Yanlış bir mesaj alabilir.
0: Aynı enerji, kötü enerji alabiliriz diyor. Mesela parfüm sıkmayacağız. Yani içeride herhangi bir koku kullanmayacağız. Dedim ya, geceliğimiz temiz olacak, nevresimiz temiz olacak, yastığımız temiz olacak. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Onun için herhangi bir televizyon sesi olmayacak.
1: Evet, ses
0: veya hiçbir ses olmayacak.
1: Rüyada yönlendiriyor.
0: Tabii, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Sevgili hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Ağzınıza
1: sağlık. Böyle biraz hastayken de bizi yine kırmayıp geldiniz. İnşallah acil şifalar diliyoruz.
0: Eyvallah.
1: Buradan Allah da duamızı olsun. Size
0: Eyvallah.
1: De göndermiş olduk. Biz devam ediyoruz efendim. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ubeydullah Sevgili geliyor.
2: Gizli kahraman, nükleoplasti, bel fıtığında ameliyatsız çözüm mümkün mü? Tekrarlayan fıtıklarda nükleoplasti etkili mi? İleri evre fıtıklarda tedavi şansı var mı? Eksozom nedir? Ortopedide nerede kullanılır? Nükleoplasti ile hayata dönüş nasıl sağlanıyor? Hepsi ve daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ubeydullah Sevgili Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, Ubeydullah hocam stüdyomuzda Nilüfer zamanına zaman zaman vakit ayırır. Hocam kalkar gelir, çok güzel bilgilerini, hatta çok önemli yenilikleri kendi alanında paylaşır. Bugün de bizimle bazı yenilikler ve olanların, değil mi, faydalarını konuşacağız. Nükleoplasti ile eğer sizin de izniniz olursa başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
1: İyi misiniz?
3: İyiyim, siz sormalı.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Çok duyarı olduk nükleoplastiye. Özellikle işte bel fıtığında, diz ağrısında, her yerde aslında. Nedir bu nükleoplasti tam olarak?
3: Nükleoplasti dediğimiz bel fıtığında kullanılan ameliyatsız bir yöntem. Bu tedavi hemen uygulanmıyor.

0: Hastalar fizik tedaviden fayda görmedi. İşte çeşitli masajlar yaptırdı. Buna rağmen işte bel ağrısı azaldı. Ama bacağı, kalçaya vuran ağrıları azalmadı. Böyle durumlarda da nükleoplasti yapılıyor. Peki bu nükleoplasti nedir? Buradaki işlem lokal anestezi altında ince bir iğne ile, yani problemin olan bölgeye kadar giderek doğrudan probleme müdahale etmek. Yani lazerle doğrudan fıtığı küçültme. Ve bu ameliyatsız bir yöntem. Bunda bir kesiyor olmuyor. İşlem sonrası bir anesteziye gerek kalmıyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. İşlem sonrası hastalar yürüyerek gidebiliyor. Yani yarım saat dinlendikten sonra gidebiliyor. Bu işlem aynı anda diyelim ki 3 tane fıtık varsa, bel fıtığı varsa aynı anda 3 bölgeye de müdahale etmek mümkün oluyor. Kesiyor olmadığı için hızlı iyileşme oluyor. Hastalar uzun süren yaralarla uğraşmıyor.
1: Doğru.
0: Bununla beraber hızlı
1: anesteziyi çok kısa alıyor değil
0: anesteziye
1: mi?
0: Anesteziye gerek kalmıyor.
1: Ha yok, lokal anestezi
0: altında.
1: Yapılıyor.
0: Bir de bunun kameralı sistemi dediğimiz bir sistem var. Örneğin bir iğneyi yerleştiriyorsunuz ve o iğnenin ucunda bir kamera sistemi. Doğrudan ekranda görüp böylece hani buradaki damarı, siniri, dokuları görerek nereye müdahale edeceğini görebiliyorsun.
1: Evet, çünkü insanların tabii haklı olarak en büyük korkuları hocam, belli bir müdahale olduğunda eminim sizler de bunu yaşıyorsunuzdur. Acaba işte yanlış bir yere gelir, çok hassas bir bölge omurilik çünkü. İşte herhangi bir yerimde bir hareket kaybı, bir his kaybı olur mu diye hocam da aslında en önemli şeyi bununla ilgili anlatacak. Bu arada hocamın minik bir mikrofonda da değişiklik olacak. Sesini şöyle güzel duyalım. Çünkü çok önemli bir konuyu bizimle paylaşıyor sevgili hocam. Yani o kamera olduğu zaman diyorsunuz ki hocam siz, biz her şeyi görüyoruz. Tam nereye dokunacağını o lazerin, problemli bölgenin nerede olacağını net bir şekilde görüyoruz diyorsunuz.
0: Aslında bu işlem bir yarı ameliyat gibi. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü ameliyat kadar başarısı olan bir tedavi yöntemi. Çünkü kesiyor olmuyor. Ve sonuçta problemi olan bölgeye müdahale ediyorsun. Peki bu tedavi yöntemi kimlerde uygulanabilir?
1: Evet, yani herkese uygun mu? Yaş olarak özellikle, cinsiyet olarak belki.
0: Kesinlikle. Genelde şöyle bir şey var. Bazı hastalar uzun dönem bel fıtıkları var. Fizik tedaviye gidiyor. Masajlar yaptırıyor. Buna rağmen şikayetleri geçmiyor. Ya da mesela fizik tedavi gördü, masajlar yaptırdı, iyi geldi. Ama 3 hafta sonra nüksetti. Bacağını vuran ağrılar başladı, uyuşmalar başladı. Ve bu aşamada hastalar korkmaya başladı. Bir cerraha gittiğinizde, yani bize geldiklerinde, biz baktığımızda küçük bir fıtık var. Hani ameliyat ettiğin zaman belki daha büyük problemler ortaya çıkaracak. Ama bu aşamada nükleoplasti devreye giriyor. Çünkü minimal invaziv dediğimiz bir yöntem. Bununla beraber büyümüş fıtıklarda ya da patlamış fıtıklarda bile erken evrelerde yakaladığımız zaman sonuca ulaşmak mümkün.
1: Evet. Bir de hocam disk buharlaştırma diye bir şey duyuyoruz. Acaba nükleoplasti ile aynı işlem midir yoksa birbirinden çok mu farklıdır?
0: Aslında disk buharlaştırma dediğimiz nükleoplastinin kendisi. Aslında burada hocam fıtığı yakıyor musunuz diyorlar dedikleri zaman aslında biz fıtığı yakmıyoruz. Burada özel bir lazer ışınıyla ya da plazma RF ile buradaki dokular titreştirilerek buharlaştırma yapıyor. Ve böylece bu bölgede bir ısı yükselmeden, çünkü bölgede ısı yükseldiği zaman sinirler zarar görebilir. Isı yükselmeden doğrudan fıtığın kendisi su ve buhara dönüşüyor.
1: Yine hocam belki de izleyicilerimizin ilk kez duyacağı bir başka yöntemi de size soracağım. Yalnız söylememek için de bakmak istiyorum. Kitosan iğnesi, buna eklem kalkanı da deniliyormuş hocam. Kitosan iğnesi nedir?
0: Şimdi çok güzel bir görüntü gördüm ekranda.
1: Tamam.
0: İşte şu görüntüde gördüğümüz doğrudan fıtığın merkezine bir iğne yerleştirilmiş. Ve o lazer enerjisiyle o şişmiş olan çekirdek kısmı. Çünkü bizim fıtık dediğimiz iki omur kemiği arasındaki diskin sıkışması. Yani bu nasıl olur? Ağır yük kaldırıyorsak ya da uzun süre oturuyorsak. Uzun süre oturduğumuz zaman belimize gelen yükler artıyor ve disk içindeki hacim sıkışıyor.
1: Baskı yapıyor resmen
0: ve
1: değil mi?
0: Görüntüde gördüğümüz zaman hani izleyicilerimiz özellikle yan taraftaki görüntüye baksınlar. Çok güzel bir görüntü seçmişler. Oradan bir iğne ile doğrudan lazer enerjisiyle çekirdeğin küçültülmesi, buharlaştırılması. Bu küçüldüğü zaman fıtık geri çekiliyor.
1: Evet.
0: Bu işlem böyle. Kitosanı sormuştunuz. Eklem kalkanı tedavisi dediğimiz. Şimdi dizimiz yıllarca yıpranıyor.
1: Tabii hareket.
0: Şimdi günümüzde
1: En çok
0: de
1: hareket
0: ömrümüz
1: eden yer
0: uzadı.
1: belki.
0: Eskisi gibi değil. Hani ömrümüz uzadığı zaman da bazı gereksinimlerimiz artıyor. Özellikle bayanlarda hani çok güzel bir şey söylemiştiniz. Cinsiyet ayrımı. Şimdi biz doktor olarak sanki kadınlarla erkekler aynı. Ama biz baktığımız zaman erkeklerin yapısı farklı. Kadınların yapısı farklı.
1: Hormonlar da her şeyi değiştiriyor zaten.
0: Hormonlar evet
1: zaten,
0: çok güzel söylediniz. Özellikle 50 yaşından sonra hormonlar azaldığı zaman insanlar ne diyor özellikle kadınlar? Diyor ki ben her işimi yapardım, çalıştım ama 50 yaşından sonra dökülmeye başladım. Çünkü 50 yaşından sonra östrojen azaldığı zaman bizim bağlarımız da gevşemeye başlıyor. Gevşemeye başladığı zaman da eklemlerin o güvenliği, o sağlamlığı azalıyor. Haliyle bu dönemde tedavi gereksinimleri oluyor. Özellikle 50 yaşından sonra dizimizdeki sıvının kalitesi bozuluyor. Dizimizin sıvı kalitesi bozulduğu zaman iki eklem arasındaki o yağlama yapan sıvı azaldığı zaman artık kırdaklar bozulmaya başlıyor. Ve böylece eklem kalkanı dediğimiz kitozan tedavisi devreye giriyor. Yani bu bir enjeksiyon yöntemi, bir ameliyat değil. Amacımız dizimizin ömrünü uzatmak. Biz hiçbir tedavi yapmasak ne olur? Erken aşamalarda bozulur, erken yaşlarda dizimiz proteze doğru gider.
1: Evet, tabii protez ameliyatı yani tabii ki yapıldığı zaman insanın hayatına çok konfor katan ama ameliyat süreci de zor, iyileşme süreci de çok zor. Bir de belli bir yaşta yapmak gerekiyor hocam. Çünkü sonra değiştirmek de gerekiyor herhalde değil mi? O yüzden aslında böyle çok, erken güzel yaptırdığınız zaman bu sefer bu ameliyatı bir daha olmanız
0: muhtemelen
1: gerekecek.
0: Muhtemelen sizin çevrenizde birisi ameliyat oldu, protez ameliyatı. Ondan dolayı bir tecrübeniz var.
1: Ben hani yayın yapmaktan hocam, evet, belki evet, daha çok yani çünkü sizin hani gibi hocaları ağırlamaktan.
0: Protez ameliyatı gerektiği zaman başarısı yüksek olan bir ameliyat yöntemi. Ama biz mesela 50 yaşındaki hastaya da diz protezi yapmayalım. Ya da 40 yaşındaki hastalara da diz protezi ameliyatı yapmayalım. Bunun tedbirlerini alırsak hem eklemi, dizlerimizi uzun süre boyunca koruyabiliriz. Şimdi en önemli şey mesela genç yaşlarda özellikle 40 yaşından önce dizde hemen kireçlenme olmaz. Ya da sıvı eksikliği olmaz. Bunun nedenleri var. Hani özellikle bizim çok hareketli olduğumuz dönemlerde buradaki menisküs yırtıkları, işte ön çapraz bağ yırtığı, özellikle bayanlarda çok olur. Yani biz hani zannediyoruz ki sadece sporcu hastalığı oluyor, düşmen evet, gerekiyor. Yani bu şekilde biz gördüğümüz için özellikle erkekleriyle bayanları çok farklı değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela erkeğe farklı bir tedavi yöntemi, bayana farklı bir tedavi yöntemi sunmamız gerekiyor. Diyelim ki hani bir hastalığın biz nedenini ortaya koyup biz bunu tedavi edersek bu hastalığı da kalıcı bir şekilde ortadan kaldırabiliriz. Örneğin diyelim ki diziniz ağrıyor. Dizinizde bir boşluk var. Ön çapraz bağ yırtılmış. Bir güvensizlik var. Zaman zaman ağrı yapıyorsunuz. Ve oraya bir enjeksiyon yaptınız. Bu enjeksiyon buradaki ağrıyı giderebilir. Kısa süreli. Ama hastalığı tedavi etmez. Ya da diyelim ki menisküs yırtığı var. Zaman zaman takılıyor. Eklemde ödem ağrı yapıyor. Ya da bazen plika sendromu var. Dizimize takılıyor. Bazen ses geliyor dizimize. Evet. Bir kırt kırt diye. Merdiven çıkarken zorlanıyoruz. Dizimize bir iğne yaptırdık. Rahatladık. Ama bu ağrıyı giderir. Kısa dönemli. Ama dizi tedavi etmez. Yani
1: palyatif bir çözüm.
0: Kesinlikle.
1: Kesin,
0: yani
1: kesin.
0: Böyle diz ağrısı özellikle ortopedi alanına giren bir durum. Gerçek anlamda hani hastayı muayene ettik. MR'larına baktık. Yani bizim orada hani probleme neden olan nedeni ortaya kaldırırsak kalıcı tedavi sağlamış oluruz. Ama bundan sonra kök hücre, işte egzozom, kitosan gibi tedaviler de uygulayabiliriz.
1: Aslında bu çok böyle birbirine kombine tedaviler. Şunu da sormak istiyorum hocam aslında. Şimdi anlattınız, dizimde sorun var. Hatta halk arasında şöyle deniliyor. Dizimin suyu bitmiş, gittim doktora. İşte dizime bir sıvı yaptı. İşte iyileştim. Yani dize yapılan o her enjeksiyon aynı şey midir? Yoksa onlar kendi içinde işte enjekte ettiğiniz materyalden, enjekte ettiğiniz metoda kadar, yere kadar birbirinden çok farklı işlemler midir?
0: Birçok farklı tedavi yöntemi var. Şimdi halk arasında horoz ibi denilen bir iğne. Belki siz de duymuşsunuz.
1: Evet evet duydum.
0: Yani
1: tabii,
0: en çok yaygın olan, kullanılan o. Mesela hyaluronik asit. Bu özellikle böyle erken aşamada, orta aşamadaki hastalarda 9 ay ile 1 yıl arasında bir rahatlama sağlıyor. Çünkü bu iğne dediğimiz çözülebilen bir madde. Hatta bu dolgularda kullanılan bir madde. Hani mesela dudak dolgusu olsun.
1: Evet.
0: Cilde yapıldığı zaman.
1: Şu an medikal estetikte çok
0: genelde
1: yaygın.
0: Onlar da mesela 6 ay 1 yıl gidiyor. Dizde de aynı şekilde bu maddeler. Bu maddeler eriyor. Sonuçta vücuttan atılıyor. Kalıcı bir sistem değil. Ama günümüzde mesela hidrojel dediğimiz tedaviler var. Poliakrilamid. Bunlar daha kalıcı.
1: Hidrojel nasıl bir tedavi hocam? Onu çok sık duyuyorum bu ara.
2: Bütün iğneler gibi

0: dizin içine enjekte ediliyor. Yani bir ameliyat ortamına gerek yok. Klinik ortamında, lokal anestezi altında doğrudan dizin içine 6 cc enjekte ediliyor. Ve bu bölgede bir yağlama, yastıklama görevi görüyor. Ve orada bir membran dokusu oluşturuyor. Yani hem dizin rahat hareket etmesini sağlıyor, hem de yürürken gelen yükleri absorbe ediyor.
1: Amortisör gibi aslında, değil mi
0: Kesinlikle evet.
1: birazcık?
0: Çok güzel söylediniz.
1: Dizin yani aslında bütün o aradaki o amortisör, arabada da öyledir ya, o gittiği zaman arabanın bütün sistemi arıza vermeye başlar. Aslında hidrojel tam olarak bir bu görevi görüyor
0: Bunun bir
1: diye
0: de
1: düşünüyorum.
0: diğer iğnelerden farkı, ameliyat aşamasına gelmiş evre 4 dediğimiz hastalar. Şimdi kime sorarsanız sorun, evre 4 hemen ameliyat derler.
1: Evet.
0: Ama bu böyle değil.
1: Köprüden önce son çıkışı
0: Heh.
1: kaçırmış
0: Yani
1: bile
0: evre
1: olsanız.
0: 4'te bile bu tedaviler yapılabilir. Tabii bunun da kriterleri var. Yani dizin çevresindeki bağlar sağlamsa, yani dengesiz değilse, dizde aşırı bir eğiklik yoksa, ya da hasta ameliyat olmak istemiyor, ya da yaşlı bir hasta, 80 yaşına gelmiş.
1: Gittiği yere kadar
0: Tabii
1: gitsin
0: yani
1: diyor belki.
0: riskleri var. Hani kalp gibi riskleri var. O tür hastalarda bu tedaviler uygulayabilir. Ama diyelim bütün tedavileri yaptırdık ama dizimizin ağrısı geçmiyor. Evre 4. Gece yatamıyoruz. 10 adım atamıyoruz. Merdiven inerken çıkarken zorlanıyoruz. Hep ağrı kesici kullanmak zorundayız. Yani böyle bir hastada da diz protezi ameliyatı gerekir.
1: Tabii bunu da
0: Şimdi
1: söylemek
0: diz
1: gerekiyor.
0: protezi denince hastalar korkuyor. Aman diz protezi. Ama bu böyle değil. Yani zannediyorlar ki biz dizin tamamını değiştiriyoruz. Dizin çevresindeki bağlar, kaslar, ligamentler, diz kapağı hepsi kalıyor. Sadece dizin içindeki bu bozulmuş olan kırdak dokusu, onu biz temizleyip buraya protez uyguluyoruz. Ve yarım saat süren bir ameliyat
1: Aa, ne
0: sonrası
1: kadar az.
0: bir gün sonra yürüyebiliyorsun. Yani bu ameliyat yarım saat sürüyor. Gerektiği zaman. Ama sen yıllarca hep
1: Erteliyorsun.
0: ameliyatsız tedaviler peşinde koşuyorsun. İşte sen gidemiyorsun, çocuğun seni götürüyor. Bilmem komşun seni götürüyor. Ve gittiğin tedaviler mesela 3 ay dayanıyor.
1: Doğru,
0: Yani
1: evet.
0: biraz da gerçekçi gitmek
1: Aslında
0: lazım.
1: yani totale baktığınız zaman hem ekonomi olarak da neredeyse aynı şeye denk geliyor, değil mi? Çünkü
0: Kesinlikle.
1: geçiyor gene yaptırıyorsun, geçiyor
0: Bir
1: gene
0: de şöyle bir
1: yaptırıyorsun.
0: hasta grubu var. Yani bunlara gerçekten ben çok şaşıyorum. Diyorlar ki nasıl olsa bizim dizimiz bozuluyor. Yıldan yıla bozuluyor, bozuluyor. Evre 3'e gelmiş. Ben şimdi ameliyat olsam, kurtulsam nasıl olur? Bu da çok doğru bir yaklaşım değil.
1: Yani aslında erken yaptırmak da iyi bir şey değil, geç kalmak da iyi bir
0: Şimdi
1: şey
0: bunun
1: değil.
0: en güzel cevabını vereyim. Niye iyi değil? Bizim protez sistemleri tamamen bozulmuş bir dize göre ayarlanmış. Yani sizin erken evrede hani ben kurtulayım, ameliyat olayım derseniz diziniz daha kötü olabilir.
1: Aa, ne kadar
0: Kesinlikle.
1: önemli işte, her şeyin zamanlaması sevgili izleyenler, hayatta önemli olduğu gibi bu noktada da önemli oluyor. Peki hocam, mesela o iğne enjeksiyon tedavilerini birkaç kez üst üste yaptırabiliyor muyuz, yoksa
0: Ya bunlar
1: yaptırdık bir
0: sonsuz bir
1: kerelik?
0: şekilde yapabilirsin. Ama bir tedaviden de fayda görmüyorsan bunu inatlaşmanın hiçbir anlamı yok. Yani doktorun ne öneriyorsa özellikle cerrah, ortopedi doktoru ona güvenmek lazım. Hani ona teslim olmak gerekiyor artık.
1: Evet. Son eklemek istediğiniz bir şey var
0: Yani
1: mı
0: bel
1: hocam?
0: fıtığı tedavisinde de aynı şekilde hastalar hemen direkt ameliyatın tek çözüm olduğunu düşünmesinler. Fizik tedaviye gittiler. Ondan sonra masajlar yaptılar, kütletmeler yaptılar. Farklı farklı tedaviler yaptırdılar. Ameliyat öncesi daha etkili tedavi yöntemleri var. Ve hastayı yormadan daha hızlı bir şekilde iyileştiren tedavi yöntemleri var. Özellikle mesela kadınlar şundan çok rahatsız. Oturdukları zaman işte kalçamda yayılan ağrı, bu bölgede bir sıkışma, uyuşma, sanki bıçak batıyormuş gibi ağrılar. Ayağa kalktığım zaman bacağıma yayılan o şiddetli ağrılar. Yani fizik tedaviyle geçmiyorsa ameliyat öncesi son bir çıkış noktası var.
1: Birçok yöntem var. Bunları da denemek lazım. Belki ameliyat ileride olacaksa da ona da hazırlayacak bu yöntemler daha iyi
0: Tabii
1: olmasına.
0: onda da çok inatlaşmamak lazım. Bir yöntemi yaptın, ameliyat gerekiyorsa şu an günümüzde full endoskopik dediğimiz, tamamen kapalı dediğimiz, demin bahsettiğimiz kamera sistemi gibi ameliyat yöntemleri de var.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza
0: Ben çok
1: sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Yine bir sürü güzel şey, yenilik, her şeyi anlattınız. Yeniden bekleriz inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, biz devam ediyoruz. Medikal estetik hekimi Doktor Fatih Gürpınar geliyor.
2: Yüzü şişirmeden gençleşmek mümkün mü? Ameliyatsız ve dolgusuz biyolojik lifting nedir? Biyolojik liftingle cilt kendini nasıl yeniler? Cilt kalitesini ve kolajen üretimini artıran gizli yöntemler. Biyolojik liftingin diğer estetik uygulamalardan farkı ne?

0: zaman içinde daha sağlıklı ve sıkı bir cilt elde etmenin yolları. Hepsi ve daha fazlasını medikal estetik hekimi Doktor Fatih Gürpınar Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Evet Fatih Hocam stüdyomuzda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
1: İyiyiz, gayet iyiyiz. Biz kadınlar olarak, gerçi kadınlarla sınırlamayayım çünkü erkekler de artık medikal estetik nimetlerinden çok faydalanıyorlar. Can kulağıyla dinleyeceğiz sizi. İstiyoruz ki hocam, tabii ki işte dolgular var, bir sürü yöntem var ama biraz da kendi potansiyelimiz daha iyi olsun. Belki evet. O geçmiş yıllarımıza dönelim.

0: potansiyelimizi güzelleştirmenin yöntemleri var mı?
1: Tabii ki. Zaten şu anda potansiyeli yükseltmenin yöntemlerinin en önemlisi şu anda yeni trendler hep daha doğal işlemlere geçti. Önceden mesela liftinglerde dolgularla yapıyorduk. Çünkü hala da yapıyoruz. Hani o da hiçbir zaman yeri doldurulan bir ürün değil. Ama artık bir yere bir şeyi eksik koyup kaldırmak yerine dokunun kendisini canlandırıyoruz. Kendi kendisini canlandırıp hani zamanla, yaşla, yediğimiz içtiklerimizle beraber azalan dokularımızın çalışmasının azaldığı yerlerde onları daha da ileri noktalara götürüyoruz.
0: Evet, biyolojik lifting diye bir şey duyuyoruz,
1: evet.
0: Özellikle sizin de uyguladığınız bir yöntem. Tam olarak nedir hocam?
1: Biyolojik lifting'deki kelime anlamından gidersek lifting aslında yüzü yukarı kaldırma. Yüzü yukarı kaldırma aslında üç ana şeyden olur. Bir, plastik cerrahlar zaten arkadaşlarımız direkt ameliyatla beraber çekerler, yukarı doğru iplerle bağlarlar. Bu kesin sonuçtur. İkincisi, daha çok önceden biz bunu dolgularla yapıyorduk. Oradaki yüzdeki kilo alma vermeyle beraber zamanla yağ dokusu azalır. Aşağıda boşluklar kalır. Oraya dolduruyorduk. Bu ikinci yöntemdi. Şimdi biyolojik lifting deyince işin içinde hyaluronik asitlerle beraber vitaminler, mineraller, içinde tiyaloz dediğimiz maddeler ile beraber aslında daha çok doğal işlemler devreye girdi. Hani bir anda yaptığımız zaman yüzü bir anda yukarı kaldırma var. Ama uzun vadeli daha da
0: var.
1: Kendi kendini tedavi etmek var işin içinde.
0: Evet, herkes yaptırabiliyor mu hocam
1: tabii
0: bu
1: ki yaptırıyor.
0: Yöntemi?
1: Çünkü niye? Doğal bir yöntem. Dediğimiz gibi içinde vitaminler var, mineraller var, amino asitler var. Tiyaloz dediğimiz, tiyaloz nedir? Kaktüslerin içindeki ana maddedir. Kaktüsler nasıl suyu tutar? Bu biyolojik nitelikteki aslında alamet-i harikası da oradan geliyor. Bunun içindeki o tiyalozla beraber biz cilde enjekte ettikten sonra siz bol bol su içmeniz lazım. Zaten işlemlerden sonra hep hastalara bol su içmesi tavsiye edilir. Bol su da böyle iki bardak su değil yani. Günde 3 litre su içeceksiniz. Ki normalde cildiniz o suyu tutarken daha da fazla tutsun.
0: Hyaluronik asit için de bu çok geçerli değil
1: Kesinlikle.
0: Mi? Çok daha güzel oluyor su
1: Sonuçta
0: içtiğinizde.
1: Sonuçta doktoruz. Doktor olarak da öncelikle sağlık.
0: Evet.
1: Sağlığı getirmek
0: Hocam,
1: lazım.
0: Yan etkileri var mı bunun? Bazı işlemler mesela birkaç gün sizi böyle sosyal hayatınızdan geri koyuyor. Burada öyle bir şey var mı? Yoksa yaptınız. Bir de bir süreçli bir işlem olduğu için hemen işinize nereye gitmek istiyorsanız gidebilir misiniz?
1: Bu işlemlerin hepsi iğneli işlemler olduğu için iğneye bağlı tabii ki morluklar, kızarıklıklar, ödem olma ihtimali var. Ama biyolojik lifting bunların arasında en az yan etkileri olan bir işlem. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen ertesi gün değil, 2 saat içinde işinize gidip devam edebilirsiniz. Hatta hastalar öğle aralarında gelir, işlemleri yaptırıp işlerine devam edebilirler.
0: Evet hocam. Diğer liftinglerden çok belirgin bir farkı var mı bu yapılan işlemin?
1: Var, şöyle var. Bu liftingin en önemli özelliklerinden birisi liftingi doğru yere uygulamak. Doğru yerden kastım yüzümüzde ligamentler var. Oradaki asıcı ligamentler var. Hani birazcık daha diğer tabirle. Buradaki uygun noktalara yapılırsa yüzü anında yukarı kaldırır. Mesela bazı işlemlerde hani marka önemli değil. 6 nokta, 7
0: evet.
1: nokta, 8 nokta
0: evet,
1: duymuşsunuzdur
0: evet,
1: siz de.
0: Duydum.
1: Bu 9 noktalara kadar çıktı. Aslında yüzümüzde çok çeşitli 12 noktaya kadar asıcı bağların yerleri var. Biz burada o noktaya, uygun noktaya verirseniz anında etkisini görürsünüz. Ve içindeki o biyolojik stimülanlar dediğimiz maddelerle beraber de uzun süreli kalıcılığı olur.
0: Evet, tabii ki çok önemli. Hocam, bir de sizi diğer bu alanda çalışan doktorlarımızdan farklı olarak astrolojiyle böyle medikal estetiği bağlarken görüyoruz. Biz astrolojide hep şunu konuşuyoruz ama işte estetik yaptıracağız, şimdi doğru zaman mı? Bu soruyu bütün astrologlara soruyoruz. Belki denk gelmişsinizdir. Siz hangi açıdan ikisini bağdaştırıyorsunuz?
1: Yani şöyle, ben sonuçta hekimim. Hekim olarak medikal estetikle ilgili kanıta dayalı tıp yapıyoruz. Ama astrolojide bu işin içinde hem eğlenceli kısmı var hem de astrolojide aslında bir matematik bilimi.
0: Tabii.
1: Sonuçta gezegenler var. O gezegenlerin bize geldikleri noktalar var. Bizim vücudumuzun 1/4'ü su. Koca o gezegenlerin aktiviteleriyle dünya yaklaşmaları beraber koca denizleri gelgit yapıyorlar.
0: Tabii.
1: Tabii bizim üzerimizde de etkileri oluyor. Benim doktor arkadaşım vardı, uzman doktor Zülay Kazak. Bu doktor arkadaşım aynı zamanda üniversite zamanında bize burçlar falan bakarlardı. Daha sonra kendi iyileşti, şimdi uzman astrolog oldu. Ben işlemler böyle herkes yapılırken normalde işlem yapıyorsunuz, demin yan etki sordunuz.

0: şey yapıyor işte, işlem yaptık işte, ödem ödem olması lazım. Arıyorum, Zülay ödem oldu mu? Yok diyor. Bir sıkıntı var mı diyorum, yok diyor. Olması lazım, nasıl olmuyor? Sonra onun ağzından kaptım ben bunu. Meğerse o haritasına, şuna buna işte
1: Bakarak geliyormuş.
0: Bakaraktan o tarihte girmiş. Ben de diyorum ki, Zülay demiş, şu
1: siz
0: gün
1: geleceği zaman bana haber verin.
0: Niye gelmiyorsun buna? Meğerse o tarihleri bekliyormuş. Böyle olunca o tarihlerde yapıldığı zaman tabii ki bu hani tırnak içinde linç yemeyelim. Hani tam %100 hani kanıta dayalı da değil.
1: Ama
0: Ama velakin
1: gözlemlediğiniz bir şey sonuçta.
0: gözlemlediğimize göre son derece faydasında olduğunu tespit ediyoruz. Yani bunlar güzel şeyler. Böylece de insanlarla da şey olmuş oluyor. Ben böyle bilgileri aldıkça özellikle Züleyha'dan hangi burç neyi ister? Ben böyle duruyorum işte, acaba ne burcu falan diye böyle
1: Tahmin
0: tahmin
1: edebiliyor
0: etmeye
1: musunuz
0: başlıyorum.
1: artık?
0: Kesin artık onlara başladım. Mesela siz geldiniz, diyorsunuz ki girer girmez işte benim dudaklarım gösterişli olsun, ruslu da olsun, üst dudak, alt dudak büyük olsun, jawline'im keskin olsun. Klasik bir aslan. Çünkü
1: Diyecektim
0: aslan
1: aslan mı
0: kapıdan
1: acaba
0: içeri
1: diye.
0: girdiği zaman siz de biliyorsunuz zaten
1: Heybetiyle girdim.
0: burada.
1: Ben tabii çok yayın
0: Tabii
1: yaptığım
0: siz
1: için
0: çok
1: hocam
0: yayın
1: artık
0: yapıyorsunuz,
1: aşina oldum,
0: herkesten çok
1: evet.
0: güzel şeyler alıyorsunuz. Aslan, yani aslan böyle gösterişi sever. Mesela size gelirken araştırdım. Siz de
1: Ben
0: ikizlersiniz.
1: ikizlere teraziyim, evet.
0: Evet. Şimdi ne var? Yenikleri açık. Ondan sonra yenikleri açık olduğu zaman hep yeni ürünler çıktı, yeni şeyleri denemeyi sever. Mesela bazı şey vardır. En ufak bir nokta, mesela bunu da bileceksiniz de siz. En ufak noktada takılırlar. Ufak bir tane kırışıklık var. Şurada bir tane
1: Mükemmeliyetçi
0: mekmeğim
1: Başak
0: var.
1: olabilir mesela.
0: Başak. Evet. Başak kadını direkt
1: Buna
0: mükemmeliyetçidir.
1: devam edelim ama kısa
0: Tabii.
1: araya gitmem lazım
0: Tabii
1: sevgili
0: ki.
1: hocam. Biz aradan sonra buradayız efendim. Siz de burcunuzun estetik açıdan nasıl reaksiyon verdiğini merak ediyorsanız birazdan buradayız efendim.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
10: Vallahi bravo Turkcell.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
13: Turkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
14: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
15: Ebebekle büyürler.
16: Oh.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil.

0: çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Dondurma, dondurma gibi değil dondurma. Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
12: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
13: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
14: Domino's'u hoş geldin.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi diyemiyorsan... Yeni...

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
4: Bilmem mi?
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
4: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor? Şak diye.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
4: Turkcell'lerin yanında...
11: Türkcell'in çözüm gücü var!
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
14: Evet, biz medikal estetiği ve yenilikleri konuşuyoruz ama bugün biraz değişik açıdan konuşuyoruz sevgili hocamla. Burçlarla birlikte konuşuyoruz. Evet. Şunu da sormak istiyorum hocam. Böyle yaptırdığı zaman işleminden en çok memnun kalan burç hangisi? Muhtemelen naif burçlardan biridir.
15: Tabii, mesela balıklar çok kibardır, naiftir, duygusaldır. Zaten balık burcu geldiği zaman mesela bir dudak dolgusu yaptırmak isterse... Hocam yaptırayım ama belli olmasın.
14: Kimse anlamasın.
15: Tabii kimse anlamasın der. Kendi içine kapalılıktır. Mesela aslan öyle değil. Aslan geldiği zaman herkes görsün ister. Mesela akrep burcu. Akrep burcu geldiği zaman der ki akrep daha gizemli olsun. Ondan sonra bir daha karizmatik bir güzellik olsun isterler. Mesela akrepte de şu var. Akrep aslında altın orandır gözümüzde. Ha. Niye? Altın oranı sever. Akrebin derdi çok böyle gösterişli olmak değildir. Ama eksik olmayı da tahammül olmaz. Hı hı. Her şey dört dörtlük olacak, altın oran olacak gibi. Hı hı. Mesela yay burçları daha naiftir. Daha böyle sağlıklı işlemler isterler. Ve vitaminler, mineraller olsun derler gibi. Hı
14: hı. Onlar böyle çok agresif şeyler istemiyorlardı.
15: Sevmezler.
14: Çünkü gezmeyi çok seviyorlar ya hocam, evet. Onlar bir şey olursa gezmemden herhalde tabii. Eksik kalmayayım diye de. Düşünüyorlar. Teraziler de çok güzellik seviyor değil mi?
15: Teraziler
14: en çok hastalarınızdan biri olduğunu
15: teraziler
14: düşünüyorum.
15: Teraziler güzelliği severler. Bir de Venüs'ün etkisiyle beraber hani bu gerçi benim alanım.

0: Desin burada ukalalık yapıyorum ama bunlar üzerine bir eklendiği zaman terazi zaten güzelliği seven burçlardır. Her şeyi de yaptırmak isterler ama daha renkli isterler. Daha böyle cıvıl cıvıl işlemler isterler. Daha çok böyle vitaminler, minerallerle beraber cilt kalitesinin daha güzel görünmesini isterler.
1: Evet, herhalde mesela ay küçülürken yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü ay büyürken yaptırdığınızda işte o ödem de büyüyor. Ufak
0: Tabii.
1: hasarlar daha böyle gözle görülür hale geliyor. Yani bunu da hep bize gelen astrologlardan duyuyorum.
0: Tabii çok
1: Herhalde
0: doğru.
1: doğru zaman o oluyor.
0: Şimdi şöyle zaten kadınlarda hormonal bir denge var. Yani hormonal dengeden dolayı her şey değişiyor. O bizi çok etkiliyor. Aynı kişiye aynı işlemi yapıyorsunuz ama farklı sonuçlar alabiliyorsunuz.
1: Erkekler en çok ne yaptırıyor hocam?
0: Erkekler bir kere botoks kesin. Ama herkeste şey vardı. Erkeklere zaten botoksu brotoks yapıyoruz. Nedir? Kaş göz oynasın. Güldü de belli olsun. Kızdı da belli olsun. Ama alın çizgiyle gitsin. Kaz ayakları gitsin. Erkeklere en çok
1: Evet,
0: yapılan
1: o
0: bu.
1: sert ve o şey de çok bozulmaması da
0: Tabii
1: lazım
0: onu
1: ifade, değil
0: istiyorlar. Böyle
1: mi?
0: hani kaşların kalkmasını istemezler ki onlara kaş kaldırmayacak işlem yaparız. Ama erkekler artık çok ciddi cilt bakımları yapıyoruz. Mezoterapiler, vitaminler, mineraller, aminasitler, yüzü yukarı kaldıran mesela şu anda yaz döneminde en çok işte resimler çekiliyor, tatillere gidiliyor, orada resimler güzel görünsün diye biyolojik liftingler çok yapılıyor. Niye? Anında yüzü kaldırıyor. Ve demin konuştuğumuz gibi yan etkisi de çok aman aman olmadığı için de anlaşılmıyor.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim. Sağ olun
1: Ağzınıza
0: konuk
1: sağlık.
0: ettiğiniz için.
1: Ankara'ya
0: Çok
1: da
0: teşekkürler.
1: sevgiler olsun.
0: Evet,
1: Ankara
0: Ankara'ya
1: doğumluyum. Siz
0: gelsinizde her
1: orada
0: zaman
1: ikamet
0: bekleriz.
1: ediyorsunuz. İnşallah yeniden bekliyoruz
0: Sağ
1: sizi.
0: olun. Çok teşekkürler.
1: Evet efendim, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmamız 11. İnşallah yeniden karşınızda oluruz. Sizleri de bekliyoruz.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: dosyasında sular durulmuyor. Esra Ezmeci'nin canlı yayında seslenmesi sonrası Tuğber harekete geçti. Kervan ve Sultan hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz etti.
1: Önemli bir şey söyledi Ferdi Bey. Dedi ki Sultan hala baskı görüyor ve bu baskı altında da ifadesi değiştirilmesi isteniyor. Tuğber avukatları aracılığıyla hem Kervan hakkında olan takipsizliğe hem de Sultan hakkında olana itiraz etti. Dün son günüydü. Dün de Tuğberk itirazlarını yapmış olduğu böylelikle o da kendisi.
2: Hayırlı olsun.
1: Evet.
2: Yani iyi ki hatırlatmışız o zaman.
1: Evet.
2: Yani,
1: bakın, ama tabii onlar öyle demiyor. Siz diyor ki bizim hakkımızı yediniz. Biz zaten herhalde onlar son günü bekliyor.
2: Sultan'la ilgili dedi ya Kader Hanım, hani şüphelerim var. Evet, herkesin şüpheleri var. Bu şüpheler benim kanaatim, benim takdirim ancak yargılama sırasında ortadan kalkabilir.
0: Güllü davası ile ilgili çok konuşulan iddialardan biri de Tuğya'nın düştükten sonra konuşmasını engellemek için annesine sarılmasıydı. Ekibimiz Çınarcık'a gitti. O anın tanığı ilk kez konuştu.
1: O komşuyu biz bulduk. Şimdi bakalım bu komşu bu arada Güllü Hanım düştüğü zaman aşağı inen ilk kişi.
3: İlk yani kızın arkasından inen kişi benim apartmanda. Şöyle kadın gözleri böyle açık gibi böyle ben eğildim, hatta üstüne eğildim böyle.

0: Böyle baktım. Yapıyor ama Tuğyan kucağında sarstı yani. Bırakmadı. Bırak yavrum dedim. Sarsma dedim. Sarsma kadını dedim. Çığlık atıyordu annem falan diye. Yapma etme diyene kadar bırakmadı yani. Kucağında tuttu. Sonra işte insanlar falan geldi. Sonra baktığımda eksi olmuştu zaten. Nabzına falan baktım ben. Çok üzüldüm yani.
1: Tuğyan hemşire biri. O müdahalenin nasıl yapılacağını ilk bilen kişilerden biridir. Dördüncü kattan düşmüş birinin kafasını, boynunu kaldırıp da bağrına basması hayatın olağan akışına uygun mu? Bence değil.
2: Tuğyan'la ilgili iddiaları doğrulayan tanığın Sultan'la ilgili sözleri herkesi şok etti.
0: Sultan da yanındaydı. Yani Sultan da çok hani böyle korkak, ürkek ve tedirgindi. Yani ben nasıl düştüm? Bayağı düştüm. Kızım ben de bu binadayım kaç yıldır. Ben niye düşmüyorum dedim. Dedi sarhoş, alkol. Nasıl düşer diye kıza da sordum ama o çok tedirgindi. Sultan
3: Hanım, neden aşağı iner inmez kadın sarhoştu düştü dediniz? Kimse sizi korkutmadı, kimse size bir şey demedi. Daha olayın telaşındayken, daha bir tedirginlik yokken neden daha aşağıdaki komşulara düştü, sarhoştu kadın, sarhoştu düştü işte denildi?
2: Sultan ve Tuğya'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Esra Ezmeci o videoyu analiz etti.
3: Tuğya'nın ağladığını görüyorsunuz. Şimdi size çok enteresan bir psikolojik hareket göstereceğim. Şu hareket, yani ben koltuk altıma aldığım kişiyi koruma altına aldım demektir. Yani birini koltuk altına almak, hani erkekler kadınlara böyle sarılır ya, güvende hissetsin, koruma altına aldım. Hem teselli vermek hem de seni koruyorum demek. Şimdi burada daha zayıf durumda Tuğya'nı görürken, o zaman koruyan kişi daha güçlü konumdadır ya. Sultan ondan hem psikolojik olarak hem de güç anlamında kendini daha güçlü görüyor ki koltuğunun altına Tuğyan'ı almış, hem sarılıyor, hem yanağındaki gözyaşlarını siliyor, hem saçını siliyor, hem burnunu siliyor. Yani sen sanki çocuğu, evladı, çok sevdiği biri ya da ondan daha zayıf birini koruma altına aldım ben. Orada birbirlerine sarılmıyorlar. Orada koltuk altından sarılan bir sultan var. Peki sen bu kadar kalçasının altından ittiğini gören bir sultan olarak nasıl katil bir evladı, değil mi, koruma altına alıyorsun, bu kadar ona merhamet besliyorsun?
2: Çağrı'yı Güllü'yü öldürmesi için çağırdığı söylenen Bircan canlı yayına bağlandı. Hakkındaki iddialara yanıt verdi.
4: Serdaydın. Aylardan beri, bakın kaç aylardan beri söylemiş oldu. O kadar büyük yalanlar var ki ben susuyorum. Sustum bugüne kadar ama ben bir yere kadar susarım. Neden? Çünkü benim bu olayla ilgili hiçbir günahı, hiçbir bağlantısı, hiçbir konuşması, hiçbir şey olmayan evladım bile benim bu olaya dahil edilmek istendi.
3: Bircan tişörtte DNA olduğu için kanlı tişörtü vardı Tuğya'nın, biliyorsunuz. Aslında o kanlı tişörtü üzerinde DNA olduğu için Bircan'a verdiler ve Bircan sakladı diye. Doğru mudur bu?
4: Bu kesinlikle yalan. Bu baştan sona yalan ve yalan söylediğini zaten kendisi de çok iyi biliyor. Sonuçta sen Güllü Hanım'ı bizden daha fazla tanıyordun. Sürekli yan yanaydın, mekanında sahne alıyordu. Sana gelip hiç mi demiş olamaz ya, beni terdi aydın. Benim can güvenliğim yok, bak benim çocuklarım bana bunları yapıyor. Ben buna asla inanmıyorum. Terdaydı, eğer biz suçluysak, eğer biz konuşmadığımız için suçluysak, bana göre sen bizden daha da suç. O zamanlar biz iyiydik de şu an mı kötüyüz? Terdaydı, kusura bakma ama yani ben şimdi konuşursam kötü olacak.
5: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma

0: finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
2: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
4: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahvede bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
7: Rams.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
13: Ebebekle büyürler.
14: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
15: 118.80
16: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
17: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
16: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
18: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
20: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
8: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
13: Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Domino's'u
14: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra 100.

0: evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Araba şamalos.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Volcano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla. Algida Volcano.
11: Ha! Maalesef.

0: yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Oh.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Niye basıyor ki?
3: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
1: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
4: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
11: Ve sonunda karar çıktı.
12: Bu olayın içerisindeki hiç kimse çok masum değil.
13: Biz eğer bu yayınları yapmasaydık 10 gün sonra ağlanıp kapatılabilirdi.
11: Mahkeme Tuğya'nın iddianamesini kabul etti.
14: Ben annemi çok seviyorum.
15: Ben bir tane Tuğya'm var biliyordum. Oysa ki birkaç tane Tuğya çıkıyor.
12: Yani aynı camdan kendini de aşağı atmaya çalışıyor.
11: Tuğya'nın annesini öldürmekten yargılanacak.
14: Allah çok büyük. Hepsi hesap verecek.
16: Pencereden atıp öldürdüğüne şahit oldum.
11: Görüntüler, mesajlar, tanıklar.
17: Sultan da korkak, ürkek ve tedirgindi.
12: Sana kanlı tişörtü verdiklerinde niye sakladın o zaman?
18: Erdoğan'ı ben şimdi konuşursam kötü olacak.
19: Merhamet gösteriyorsun, bak gözünün yaşını siliyor.
11: O geceye dair gerçekler az sonra. Türkiye'nin unutamadığı cinayet.
20: Çağla'yı babası öldürdü.
21: Saçmalamış.
20: Kapatmaya çalışıyorsun.
22: Neyi kapatacağım ya?
20: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen.
22: Sen kimi koruyorsun?
11: Çağla Tuğaltay vahşice öldürüldü. Yeni tanıklar programımızda ortaya çıktı.
22: 26 yıldır mücadele ediyorum. Ben de bir acılı anneyim ya.
23: Benim için herkes şüpheli.
24: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
11: Fethi Kabir işlemlerinden ne sonuç çıktı? DNA'lar kimi işaret ediyor?
22: Bu cinayeti gördüm. Çağla'yı tanıyan biri olduğunu düşünüyorum.
25: Elimizde 3 ayrı DNA var.
11: Kimin ailesinden yeni DNA alındı?
26: Yani hayal meyal, ben bir şeyler hatırlıyorum.
20: Onun konuşulmayacağı düşünüldü.
22: Bu da enteresan değil mi sizce?
11: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
19: Şüpheli olabilecek konumdalar.
11: Az sonra...
19: Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Keyfiniz güzel olsun, enerjiniz güzel olsun, neşeniz bol olsun. Hemen ihbar hattımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84 ihbar hatlarımız. Güzel bir gün olsun inşallah hepinize diyelim. Beyaz giymişsiniz. İnşallah hep beyaz neyin rengi? Tertemiz başlangıçların, saflığın, temizliğin, masumiyetin. En çok da mahrum kaldığımız şey bugünlerde bence masumiyet ve vicdan. Allah herkesi masumiyeti olan vicdanlı insanlarla karşılaştırsın diyelim değil mi? En çok ihtiyacımız olan şeylerden biri olduğu için çocukken hepimiz bu duyguya sahipken zamanla azalan bir duygudan bahsediyoruz. Eğer vicdan, merhamet artarsa suç oranları azalır. Kötülükler azalır, insanların birbirine acımasız davranışları azalır. O yüzden şimdi bu konuyla girmişken de çocuklarımıza merhamet ve vicdanlı olmayı bol bol öğretelim diyorum. Şimdi dün önemli bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz Güllü iddianamesi kabul edildi. Dava 1 Ekim'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Sultan, Bircan, Çağrı, Kervan tanık olarak dinlenecek. Ferdi Bey de bizlerle, biliyorsunuz Ferdi Aydın'ın da çok önemli bir rolü var bu davada. O da ilk başından beri Güllü'nün öldürüldüğünü düşünenlerden en başı çekiyor. Ne düşünüyorsunuz Ferdi Bey? İddianame kabul edildi.
0: İddianame kabul edildi. Yani mahkeme bize bu kadar delil yeterli deyip iddianameyi kabul etti. Yani bizim açımızdan %80 artık olumlu bir durum var. Yani mahkemede bunun artık cinayet olduğuna, bu kadar delilin de yeterli olduğuna kanaat getirdiğini düşünüyorum. 18 metreden betona çakılarak 80 küsür kemiği kırılan Güllü'nün öncelikle tekrardan mekanı cennet olsun. Yine
19: amin.
0: İddianamede bugün yine tekrar okuduğumuzda Güllü Hanım'ın kızının Kervan'a bir mesajı var. Ben annemin psikopat ve iğrenç kızıyım diye kendini bile itiraf ettiği iddianamede yazan ben annemin psikopat ve iğrenç kızıyım itirafı var. Bu kadar delilin olduğu, annesini sürekli öldürmeye çalıştığını söyleyen bir kadının zaten artık daha fazla delile ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Ve yine dün okumuştum ama kısa okumuştum. Kervan'a mesajı var. Yine devletin, polislerin çıkarttığı. Allah annem ölünce anneme sormayacak mı? Annem ölünce Allah bana sormayacak mı? Annene hakkını helal ediyor musun? Hakkımı helal etmiyorum diyeceğim. Benim hayatıma zindana çevirdi. Bu zamana kadar bütün hatalarımı ve başıma gelen her şeyi annem yüzünden yaşadım. Yani annesine öldüğünde hakkını helal etmeyeceğini söyleyen, hayatını onun mahvettiğini söyleyen bir kadın var. Bence burada da zaten bunun gibi yüzlerce delil var.
19: Bu şuraya da bir yazsanıza. Şimdi Kervan da tanık olacak. İşte bu arada bu mesajların hepsi içerikler iddianamede yer aldığı, annesinden bıktığını, gebersin, annesinin öldüğünü, hatta 9 Mayıs'ta bile annem öldü, vallahi öldü. Her insanın bir hayali vardır arkadaşlar. Tuğya'nın da hayali demek ki annem öldü, vallahi öldü. Hep gebersin, gebersin, evim sensin. Yani hem Kervan'a olan aşkı, annesine olan düşmanlığını sıklıkla mesajlarında, tarihleri de görüyorsunuz. Bak ne diyor, 18 Mayıs'ta bile çocuğumdan vazgeçerim diyor Kervan'a, senin uğruna. Yani mesela çocuktan vazgeçebilmek, hem de bir adam için, yani çocuğun, evlatlarınızın hepimiz için ne kadar kıymetli olduğunu düşünün. Bu adama, yani Kervan'a karşı olduğu mesajlarında görüyorsunuz. 19 Mayıs'ta kızım için mecburum, annemden başkasına gidemem diyor. 8 Haziran'da onu pişman ettirmek benim görevim. Sonra bakın 5 Temmuz'da annem birazdan kendini atıyor diyor. Şimdi bu hep böyle atıyor, öldü şimdi, ha şimdi ölecek, ha şimdi ölüyor. Yani sanki bunları söyleyip, ben şunu merak ediyorum, bunları söylediğinde Kervan ne cevap veriyor?
0: Bir cinayeti demiştik ya, bir katil bir cinayeti ilk defa denememiştir, birkaç kez denemiştir diye bir söz vardı. Kesinlikle zaten Tuğyan bu cinayeti ilk denemesinde yapmadı. Daha önce birçok kez denedi aslında. Birçok kez birçok kişiye teklif etti. Hatta hatırlarsanız biz bunu iddianamede bugün bir hafta önce gördüğümüz çocuğu hikayesini biz burada 11 ay önce söylemiştik. Tuğyan çocuğunu öldürecek kadar zalim ve çocuğundan kurtulmak istediğini... Çocuğundan kurtulmak istediğini biz zaten 11 ay önce söylemiştik. 11 ay sonra değil.
1: Yani Kervan'ın, zaten Kervan verdiği cevaplar büyük bir ihtimalle silmiş telefondan. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani
0: telefonları sıfırlamışlar.
1: Telefonları sıfırlamışlar. Yani Kervan zaten en başta da şunu söylemiştik. Yani Kervan'ın elindeki bilgiler hazine değerindeki bilgilerdi. Savcılık da o deliller ortadan kaybolmasın diye Kervan'ı şüpheli hale getirdi ve dosyanın içerisine koydu. Sonra da o telefona el koydu. Yani Kervan büyük bir ihtimalle bu işi yapacağını biliyordu. Yani tahminimizce.
19: Tahmin ediyordur.
1: Tahmin et,

0: etmez. Bence tahmin etmiyordu. Biliyordu bunu.
1: Hayır, şimdi burada birkaç kere hani bıktım, annem öldü diyor. Mesela şurada da diyor ki annem birazdan kendini atıyor. Şimdi bunların karşılığında bir kervandan tepki geliyor değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi sonuçta Tuğyan orada bir tepki bekliyor. Eğer tepki mesela annen artık öldü, biz de rahatça birlikte oluruz. Ya da annen olmasa biz rahatça birliktelik yaşayabiliriz gibi bir tepki görüyorsa, çünkü burada hep onun için annesini ya da çocuğunu atacağını, tabii, yani tabii, kendi tabii hayatından atacağını söylüyor. Eğer kervandan da gördüğü tepki bunun karşılığında olumluysa, bunu o zaman kendi kafasında planlamış olabilir.
0: Tabii. Hatta o planının yani detaylarını bile kervana açıklamış da olabilir. Yani nasıl uygulayacağına ilişkin kervanla da paylaşım yapmış olabilir. Çünkü kervan hala doğruyu söylemiyor bence.
1: Bakın şimdi kervanın söylediğine dair, yani aslında iki tane engelden bahsediyor. Bak, 6 Temmuz'daki mesaj çok önemli. Diyor ki amcam ve annem, bak gör ne olacaklar. Amcası kervanın ilişkiyi istemiyor. Tuğya'nın annesi ilişkiyi istemiyor. Ve bu kişiler, yani kervanla Tuğya sürekli karşılıklı, amcam olmasa veya annen olmasa bizim ilişkimiz iyi gider ve biz tabii, birlikte tabii olabiliriz algısı iki tarafta da dönüyor. Bak diyor, vallahi ölecek. Vallahi ölüyor. Vallahi çok derdi var. Deccal'le dur. Daha az bunlar. Şimdi burada şöyle söylüyor. Aslında senin amcan ve benim annem olmasa biz çok mutlu olduk. Belli ki kervan da bu duyguyu verecek şeyler söylemiş. Hı. Şimdi burada ikisi de, yani şu anlamda git öldür dememiş tabii ki, ama şunu demiş: amcam ve annen olmasa biz aslında birlikte olurduk.
2: Aslında çok önemli bir mesaj dağıtmış kervana. Çağrı ile alakalı. Gidip Çağrı ile görüşüyor. Çağrı ile görüştükten sonra kervana şu mesaj atıyor. Diyor ki adam hep annenden, annemden, yani adam hep Çağrı, hep Güllü'den intikamı ben alırım dedi.
1: Aa.
2: Evet. Tabii. Onu söyledi, getir oturalım dedi. Onunla da dedi, biraz kelime hatalarıyla yazmış. Bir de hep Bircan abladan bahsetti. Hayır, biliyor sıkıntım annemle. Hatta bak bana dedi ki bu kadının başına biri gelse mafya gibi, o kadının her şeyini alsa o kadın ölüyor dedi. Bak seninle ne zaman konuştum, Çağrı abiyle ne zaman şeklinde mesajı da var.
1: Herhalde orada da Çağrı'yı aslında kıskanıyor.
2: Kıskanıyor. Kervan. Benim dediğim olaylar işte. Kıskanıyor. Hı-hı. Hatta kervan kavga ediyor. Burada da diyor ki intikamını annenden ben alırım. Sen neyin intikamını alıyorsun? Kimin intikamını alıyorsun? Adama sorarlar. İddianamede geçiyor zaten.
1: Yani Çağrı'nın dediğini iddia ediyor. Öyle bir şey dediğini iddia ediyor. Evet. Tuğyan intikamını alırım diyerekten. Oysa dün tabii Çağrı Bey'le de konuştuk. Daha önceki günde o öyle bir şey hiç konuşulmadığını söyledi. Annem benden çok şey aldı kervan diyor. Yani hep annesine olan kızgınlığını, annesinin ölmesini istediğini ve anne ve kervanın amcasının ilişkilerindeki en büyük engel olduğunu sıklıkla konuşup söylüyor aslında.
0: Tabii.
1: Yani, şimdi bunlar delil mi hocam?
0: Evet, delil. Bakın niye delil? Hatta kuvvetli delil bunlar. Bakın bugün, dün duruşma günü belli oldu. Duruşma günü mahkemelerin tensip zabıtlarıyla belli olur. Yani şu zabıt tensip zabıtıdır. Duruşmaya kadarki hazırlık sürecini söyler burada. Bakın duruşma tensip zaptında mahkeme şunu söylemiş. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, mevcut delil durumu istinaden tutukluluk halinin devamına karar verildi dün. Yani tutuklama bir değerlendirme yapıldı. Şu delil mi dediğiniz hususların tamamı mahkeme süzgeçten geçirdi. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin yeterli olduğuna karar verdi ve tutukluluk haline devam kararı verdi. Şimdi dolayısıyla bu yeterlidir bu deliller.
1: Bir Tuğya'nın arama geçmişini hazırlayın arkadaşlar. Bir onu görmek istiyorum ben. Şimdi Tuğya'nın arama geçmişi de nasıl önemli delil olacak? Çünkü orada da aslında birazcık hem annesiyle ilgili güya duygusallık vermeye çalıştığı şeyler var. Hazır mı? Bir Tuğya'nın arama geçmişini bir görelim.
3: Şarkıcı Güllü öldü. Kızı Tuğyan cinayetten tutuklandı.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
5: Alan.
4: Üzerinizde bütün şişeler.
6: Evlatlarım burada. Şükür olsun en sevdiklerim burada.
5: Hadi hayırlı olsun.
3: Türkiye'nin aylardır beklediği iddianame gündeme bomba gibi düştü.
6: Aa!

0: Kameralar karşısında sürekli ağlayan ve her fırsatta suçsuz olduğunu dile getiren Tuğya'nın internet arama geçmişi adeta soğuk duş etkisi yarattı.
1: Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba!
0: Tuğya'nın annesinin ölümünden 36 gün sonra internette duygusal anne sözleri ve duygusal yetim sözleri araması pes artık dedirtti.
2: Anneni sen mi ittin? Anneni sen mi ittin?
3: Ben annemi çok seviyorum. Buna verilecek en güzel cevap bu.
0: Verdiği röportajlarda acılı evlat olarak ağlayan ve Türkiye'ye hakkımı helal etmiyorum diyerek isyan eden Tuğya'nın yaptığı arama kayıtları herkesi şaşırttı. İddianamede dikkat çeken önemli bir detay da Tuğya'nın aynı gün yaptığı bir başka araştırmaydı. Yasaklı madde kullandığı iddia edilen Tuğyan, internette maddenin vücuttan ne zaman atılacağını araştırdığı öğrenildi.

0: Tuğyan 31 Ekim'de yaptığı araştırmadan 22 gün sonra iddialara cevaben Sultan'la birlikte yasaklı madde testi yaptırdı.
1: Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. O benim annem, o benim annem.
2: Biz eğer bu yayınları yapmasaydık bir şekilde bu olay kaza denip 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra ağlanıp kapatılabilirdi.
0: Tüm ülke Güllü cinayetini konuşurken Tuğyan şaşırtmaya devam etti. Tuğyan'ın 24 Kasım'da çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu suçluyu bulma adlı bir oyunu yine internetten görüntülediği de iddianamede yer aldı.
2: Şimdi internet aramaları da sen ağladın mı?
3: Yok da hani üzücü bir durum. Kötü. Türk halkı için de kötü.
2: Neye üzüldün
3: yani kötü
2: şimdi?
3: Bir örnekti. Yani şu an şöyle düşünsenize. Haftanın şu an hep beraberiz ve bir gün orada ekrandan izliyorum sizi. Kim öldürmüş? Kızınız. Yani hem insanlık adına kötü bir şey. Emin olun birçok evlat bu şekilde bilmiyorum. Ben her gün 100.000 mesaj alıyorum. Bunun içerisinde en az 10 tanesi. İnsanlar tarafından öldürülmek isteyen insanlar hep yazıyor. Eşim tarafından tehdit ediliyorum. Seni de camdan aşağı atacağım. Kötü bir örnek. Keşke böyle şeyler olmasa. Onun için herkes kesinlikle az önce sizin söylediğiniz gibi insanlar iyi çocuklar yetiştirmeli. İyi çocuklar yetiştirmeliyiz ki pardon demeyi bilsinler. Yolda yürürken bizi kim öldürecek diye düşünmemeliyiz. İyi çocuklar yetiştirmeliyiz ki bizi camdan aşağı atmamalılar. Yani bunu görünce kötü örnek bence. Yani bu keşke böyle şeyler olmasa. Öyle çocuklar yetiştirelim ki hiç kimseyi öldürmesinler. Bu sefer cezaevine de gerek kalmaz. Adliyelere de karakollara da gerek kalmaz diye düşünüyorum. Kötü bir durum yani.
2: Evet, gerçekten öyle. Aileler olarak sorumluluğumuz elimizden geldiğince çocuklarımızı iyi ve merhametli yetiştirmek. Şu an bu çok daha önemli. Biliyorsunuz yeni yasa tasarısı da kabul edildi. Artık 18 yaşından küçük çocuğunuz suç işlerse anne baba da ceza alacak. Bunu da unutmamak lazım artık. Bundan sonra anne baba sorumluluğu cezaya da yansıdı. Ki biliyoruz ki mesela en son bir okul katliamı olmuştu. Onda hem baba hem de anne bu ceza alacaklar listesine. Hem de bayağı 25 yıla kadar hem annenin hem babanın hapsi istendi, cezası istendi. O yüzden artık çocuklarımızı yetiştirmek daha da büyük bir sorumluluğumuz. Sadece manevi değil, toplum açısından da önemli bir hal aldı. Şimdi arama geçmişinde aslında annesine ait birazcık hani annesini kaybetmiş yetim sözleri, merhametli işte anneye düşkünlük sözleri arayaraktan hani belki...
4: Bunlar yan delil. Yani biraz önce konuştuğumuz Kervan'la, Çağrı'yla, örneğin Bircan'la yaptığı görüşmeler ve mesajlar dışındaki o mesajları, o delilleri destekleyen yan delil bunlar. Hı hı. Arama geçmiş. Yani direkt bir delil değil ama bu niyetin ortaya çıkartılması açısından güzel bir çalışma olmuş. Yani savcılık bu noktada arama geçmişine bakmış. Orada da bu suçu işlediğinin emarelerini de bulmuş.

0: Evet, zaten maddenin de ne kadar da vücuttan çıkacağıyla ilgili araştırma. Şey çok dikkatimi çekti. Şimdi bakıyoruz, bunu hep konuşmuştuk daha olayın ilk başında. Bir orasınız versenize, yani ne kadar kendini, yani böyle bütün böğrünü yırtarak ağlıyor da. Yani bir insanın bu kadar rol yapma yeteneği de insanı
1: Burada aslında
0: düşündürüyor.
1: kendine iğne yaptırıyor bilerek. İğne, hani insanı bu hale getiren iğneler var ya, hani sakinleştiricinin bir farklı modeli. O iğneyi bilerek

0: çok ağladı. Çünkü hepimiz de bunu konuşmuştuk. Ama sonrasında bakın, bu abartılı hal de aslında bir suç olarak bir unsur sayılmış. Çünkü aşırı abartılı.
1: Doğru.
0: Şu annem gitti işte, yıkılıyor, bağırıyor. Yani acayip bir, tabii ki annen vefat etmiş ama alttaki bu dinamiği artık gördüğünüzde hani çok enteresan
1: Tabii.
0: bir rol yapma yeteneği olarak da geliyor. Şimdi tabii bunlar bu arama geçmişi yan delil diyorsunuz
1: Tabii
0: siz.
1: yan delil. Ama delil mi? Tabii ki. Bakın ana delili destekleyen bir delildir bu. Tek başına cezalandırma için yeterli değildir. Bir insanın internet arama geçmişinde bir takım suç unsurlarını araması. Ama diğer delilleri desteklediği için önemli bir delildir. Bu noktada savcılığı tebrik ederim. İyi ki de kontrol etmiş. Aynı bu müzik box'ındaki, kutusundaki şeydeki gibi.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Mesela yetim, hani yetim sözleri arıyor ya. Bu nasıl delil oluyor ya? Şimdi bu sözü aramak nasıl bir delil olacak?
1: Yani şöyle dediniz ya dedektiflik oyunu, suçluyu bulma gibi
0: Evet.
1: oyunlar vesaire şeylere bakmış. Ya bence o yetim şeyi delil olarak değerlendirme de yani sanki bir yerde paylaşırım, ajitasyon için kullanabilirim diye bakmış olabilir ya. Ben öyle tahmin
2: Bu
1: ediyorum.
2: arada
1: Yani
2: yine iddianamede bir şey
1: ajitasyon
2: daha var.
1: için
2: Çiğdem
1: kullanmış.
2: Hanım'ın menajeri, gerçek adı Çiğdem, kod adı Deniz olan kadının ifadesi var. İfadesinde diyor ki Tuyan Haziran ayında, 2025 Haziran ayında, yani bu mesajları atıp annemi öldüreceğim dediği tarihte intihara da kalkışmıştı diyor. Annesinin kervandan ayrılmasını istediği için intihara da kalkışmıştı. Hani bizim söylediğimiz
0: Evet.
2: aynı camdan önce kendini atmak istiyor. Sonra biz hani bunu söylemiştik hep beraber burada. Hatırlıyor musunuz? 10 ay önce. Aynı camdan kendini aşağı atmak istemişti. Sonra diyor ki ben neden kendimi atıyorum? Kendimi atayım dediği de var. Ayrıyetten Kader Hanım'ın yine ifadesi var. Kader Hanım diyor ki daha önceden de annesini bağlayarak işkence yapmıştı. O da
0: Bu özellikle
2: iddianamede var.
0: mutfakta annesini bağlayarak dövdüğü birçok kişi, oradaki komşu, birkaç komşu da bunu söylemişti. Özellikle anneyle ilgili de işkence yaptığıyla ilgili dinamiklerde konuşulmuştu aslında. Evet, şimdi kulağıma ses çok az geliyor arkadaşlar. Ne söylediğinizi anlamıyorum. Şimdi bir de gelelim Sultan konusuna. Sultan iddianame kabul edildi. Sultan aslında hani dışarıda olacak ve sadece yalancı şahitlikten
1: Evet. Tabii.
0: yargılanacak. Burada şu önemli. 7 saniye, bakılan şeylere göre 7 saniye aslında düştükten sonra bir bekleme süreleri var. 7 saniye niye beklediler? Şimdi Güllü Hanım düşüyor ve içeride Sultan'la Tuğyan, bir 7 saniye civarı bir gecikme var. Onun bir VTR'sini izleyelim. Bir görelim.
3: Türkiye'nin konuştuğu davada sona gelindi. Programımızda defalarca kez konuşulan konular iddianamede detaylarıyla yer aldı.
0: Ne ben ne Sultan, bu kadın gidiyor buradan düşüyor, göremiyoruz.
4: O kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız.
5: Araca binerken ya da inerken dedi. Öldürürsen dedi.
6: Abla ben yaptım.
3: Esra Ezmeci'nin özellikle üstünde durduğu bir konuda Tuğyan ve Sultan'ın Güllü'yü neden tutmadıklarıydı. Aynı soru iddianamede de soruldu ve savcılık o anları saniye saniye inceledi. Kamera kayıtlarında belirlendiğine göre Güllü 1.26.32'de düştü. Ancak düşmeden önce 3 ayrı çarpma sesi vardı. Güllü kızların yanındayken önce çarpmış ve sonra düşmüştü. Tuğyan ve Sultan'ın tepki vermesi ise 7 saniye sürdü. Kanında alkol ya da yasaklı madde bulunmayan kızlar geçen 7 saniye boyunca hiçbir tepki vermemişti. Programımızda dikkat çekilen Tuğyan annesini neden tutmadı sorusu iddianamede de vurgulandı ve Tuğyan'ın geçen 7 saniyede müdahale etmemesi

0: şüpheli bulundu.
1: Bunu da konuşmak lazım. Bu ne Sultan'ın ifadesinde var ne zaten Tuğyan hani hiçbir şey kabul etmiyor ama orada bu kadının çarpma seslerini duyuyoruz odanın içerisinde.
2: Evet.
1: Bu nasıl yani kadın çarpıyor ve ah diyor daha düşmeden.
2: Öncelikle konuyu bize hep başta da yanlış anlattılar. Ben dedim ya cam bir cam bu kadar alçak olamaz. 69 santim dediler önce. Sonra 70 şu an evet. İddianamede 74 pervazda 79 santim. Yani 1.60 boyundaki bir kadının 80 santimetre neredeyse burasına geliyor. Cam alçak falan değil. Camdan aşağı atmışlar. Atarken tabii
1: atmışlar.
2: Tabii hop diye hop diye atamayacaklar
1: için atmışlar mı?
2: Ben attıklarını yani kim attı bilmiyorum. Atmışlar bir şekilde. Çünkü Çiğdem de ilk gün bence Çiğdem de alınmalı. Çiğdem ilk gün ne dedi? Benim gözümün önünde düştü
1: demedim. Yani Tuğyan tek atmadı mı?
2: Ben evde hala birilerinin olduğunu düşünüyorum.
1: Sultanın dışında mı?
2: Dışında evet. Ben Çiğdem'in de orada olduğunu düşünüyorum. Bu benim iddiam. Çünkü Çiğdem ilk gün çıkıp hatta Çiğdem ilk gün Güllü ablanın yakın arkadaşı var. Sultan Bekeroğlu. Sultan Bekeroğlu arıyor diyor ki Çiğdem Güllü nasıl düştü? Ya diyor dans ediyorduk diyor gözümün önünde aşağı düştü diyor. Çıkıp televizyonlarda da aynısını söylemedi mi? Hani gözünün önünde düşmüştü?
1: Yani ama mesela Çiğdem olsaydı eğer kameralarda görmez miydik onu?
2: Evet ona da hemen açıklık getireyim. Görmezdi. Çünkü bu evde bulunan kameraların hepsi şurada tek tek not not markalarıyla yazıyor ve şunu yazıyor. 9. ayın 13'üne kadar kaydolmuş sonrasında kayıt yok. Orta holdeki koridordaki kamera 15 gündür çalışmıyor.
1: Peki şu banyodan çıkarken görüyoruz biz onu.
2: Koridordaki tam sesi alacak o odanın kapısındaki koridordaki kamera çalışmıyor. Burada da yazıyor zaten o. Söyleyeyim hatta ben size. 9. ayın 13'ü günü saat 04.11'e kadar kayıt yaptı ve daha sonra zamana ait herhangi bir görüntü kaydının olmadı.
1: Hı hı. Peki hani peki o zaman kapıyı çaldıklarında kendi evinde nasıl çıkacak o dakika?
2: Camdan da çıkabilir. Yani zayıf, çelimli dediğimiz bir kişi
1: hangi
2: için...
1: Hangi camdan bahsediyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim. Güllü'nün camıyla Çiğdem'in camı yan yana. İsterse orada bir ok var. Demire tutunur, ayağıyla basar yan cama geçer. Çok kolay.
1: Yani Güllü'nün odasından çıkmış mıdır diyorsun?
2: Çıkmış da olabilir. Evet.
1: Güllü'nün odasından... Camdan kendi camına gitmiştir.
2: Çok kolay. Çünkü bir biliyorsunuz hiçbir kamera havayı göstermez.
1: Bir göstersenize bize. yani o camdan diyor ki bence iki kişi attılar diyor Ferdi Bey. Ve diyor o camdan Çiğdem.
2: Ben bu olayı Çiğdem'in bilmediğini düşünmüyorum. Bu benim iddiam. Ben bu olayı Çiğdem'in bildiğini.
1: Orayı değil düştüğü cama gideceğiz. Düştüğü camı burayı
2: burası...
1: demiyor.
2: Tuğberk'in girdiği cam.
1: Tuğberk'in girdiği camdan bahsetmiyor Ferdi Bey. Güllü Hanım'ın düştüğü camı gösterin. Onun yan odası yani yan daire.
2: Döndür,
1: Çiğdem
2: döndür.
1: Hanım. Çiğdem Hanım'ın oraya evet. Geçmiştir diyor. Orada ama bir demir olması lazım.
2: İç kısma gir. Burası caddeye bakan
1: burası
2: cephe.
1: Burası değil.
2: İnsanlar da öğrensin diye.
1: Bir oraya doğru gidelim. Evet şimdi orayı bulsunlar bir. Hani bir bakalım orada çünkü bir demir var. Demirden geçebilir mi hocam sizce?
3: Yani ihtimaldir tabii de. Ben Çiğdem'in içeride olduğunu düşünmüyorum.
2: Ferdi Çiğdem içeride değilse bile komutları veriyor olabilir. Çünkü
1: yani hocam,
2: ben bu olayı Çiğdem'in bilmediğini düşünmüyorum.
3: Görmüş olabilir belki de. Belki o da bir
1: ben
3: şey saklıyor.
1: Ben şöyle bir şey
3: yani,
1: bakın.
3: Pencereden bakıyordu dedi ya Sultan. Çiğdem ışığı yanıyordu bakıyordu gizliden bir ifade var. O ara Çiğdem de pencerede olabilir. Ve düşme anına şahit olabilir.
1: Ya
3: çünkü
1: da şöyle
3: herkes
1: birçok
3: şey
1: bir
3: şeyi gizliyor.
1: Ya da şöyle bir şey yaptılar. Çiğdem o içeride bir ses çıkardı kendi evinde. Ya da oradan seslendi. Seslendiği için de Güllü Hanım baktı. Dışarı doğru baktı. Dışarı doğru baktıktan sonra
2: arkadan
1: gitmesi lütfen. Zaten kolay oldu. Ancak hani böyle bir şeyde yardımcı rol üstlenmiş
2: gizli
1: olabilir
2: bir şahit
1: mi?
2: Var dosyada adını vermek istemiyorum. Çünkü o bize çok yardımcı oldu bu arada. 1,5 saatlik ses kaydını aldığım arkadaş. Allah ondan razı olsun. O ses kaydını alan arkadaşım verdiği ifadede diyor ki ya ben annemi öldüreceğim ya annem beni öldürecek. Beni yurt dışına kaçır dediği kişi. Şimdi soruyorum bu kadar uzak tanıdığı hatta hayatında tanımadığı Adana'dan gelen Çağrı'ya bile annesini öldürmek istediğini söyleyen insanın en yakınları beraber uyudukları kalktıkları Çiğdem'e

0: Bunu söylememe ihtimali olduğunu kimse düşünemez. Bu kadın Çınarcağı söylemiş. Komple bana bir kişi gelsin desin ki bana söylemedi. Arabasına bindiği Muhteber abla rahmetli. Arabasına biniyor ve diyor ki annemi öldüreceğim. Kemiklerini kıracağım onun. Bütün kemikleri kırılacak dediği Muhtebere bile bunu
1: Tabii.
0: söylemişken Çiğdem'e söylememe ihtimali yok. Çiğdem bu olayı
1: Aynı
0: biliyor.
1: şekilde bunun içinde Sultan da var.
2: Sultan da var ha. Ben
0: Aynen.
1: Söyleyin.
2: kesinlikle yani sultanın bunu bilmemiş, bilmiyor olmasın. Bakın şu demirden
1: Şu
2: bahsediyor.
1: demirden bahsediyor Ferdi Bey.
0: Evet.
2: Arada
1: Sizin
2: da pencereler var.
1: bahsettiğiniz bu.
0: Bakın ben 115 kiloyum ben bile geçerim oradan. O demir puntalarla tutulmuş. O demir
1: Şimdi
0: tonları
1: Ferdi Bey
0: taşır.
1: diyor ki burası Çiğdem ya. Burası Güllü Hanım'ın da
0: Evet.
1: düştüğü yer. Buradan diyor o tarafa geçmiştir.
0: Size onu
1: Nasıl
0: anlatayım.
1: geçeceğiz?
0: Bakın orada 5 tane
1: Gelin.
0: bir bakın. Gelin göstereyim ben size. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane gözenek var. Bunların araları ortalama 15 ya da 20 santim. Büyük bir ihtimal 15 santim. 5 tanesi 75 yapar. 20'den olsa 1 metre yapar. 1 metre 1 adım. Bakın ben şu demirden tutundum. Buraya bastım. Döndüm. Öbür tarafa geçerim. Ben 115 kiloyum. Ben geçerken 60
1: Şu
0: kilo Çiğdem her
1: yani
0: türlü
1: şu
0: geçer.
1: demirin arasından mı geçebilirsin?
0: Hayır hayır buradan geçeceğim dönerek. Çok kolay. Şöyle düşünün bakın şimdi. Şuraya bastım ayağımla. Şu demire de bastım. Bastım mı? Tutunuyorum.
1: Evet.
0: Döndüm. Şurada zaten şu punta 15 santim. Ayağımı bu tarafa attım. Döndüm geçtim girdim eve. Çok zor bir şey değil. 1 metre. İnsanlar 8 kata halatla çıkıyor bu ülkede. 1 metreyi dönmek zor değil ki şu.
1: Olur mu hocam?
0: Olur tabii ki.
1: Demir
2: Yani
1: kırılmaz mı?
2: ihtimaldir yok.
0: Ya ben 20 ya o demir 2 ton taşır. Demirin bir puntası demir ustası bilir. Bu demir 2 ton taşır. Buna 10 kişi çıksa bu demir düşmez. Herkes de bunu bilir. Bunu Güllü abla neden yaptırdı onu size soruyorum. Diyorum ki
1: Niye yaptırdın?
0: şimdi senin yan binanda bakın odanın kapısına niye şifre koydun? Odanın kapısına niye şifre koyarsın? Benim evimde her şey ortalıkta. Niye? Karımın, çocuğumun, anamın, babamın bir şey çalmayacağını, beni de öldürmeyeceğini biliyorum. Onun için her şeyim ortalıkta. Neden evimin odasına şifre koyayım? Neden kapıyı yüksek güvenlikli kamera koyayım?
1: Peki çocukları için mi koydu, Çiğdem için mi?
0: Ailesinin içerisindeki herkes için. Çünkü hiç kimseye güvenmiyordu. Binanın yöneticisine diyor ki buraya son teknoloji. Şu an evine koyduğu kamera sistemi Türkiye'nin en iyi kamera sistemi. Kuyumcuların, bankacıların kullandığı kamera sistemini koymuş. Binanın yöneticisine diyor ki masrafı bana yaz ama binanın her yerine yüksek güvenlikli kamera koymanı istiyorum. Demek ki birisi gitti ve Güllü'ye dedi ki seni öldürecekler kızım. Belki Güllü kimseye söyleyemedi, utandı, ar etti. Bakın bu demir niçin var? Yan taraftan komşundan korkarsın. Ben yan komşuma bile güvenirim. Yan komşum benim evimle niye geçsin? Kadın o kadar korkmuş ki artık 7 kat yukarıya bunu koymuş ama denemesi bedava. Bu arada benim ofisim de 8. katta. Bazen ofisin anahtarını unuttuk mu benim elemanım 3 saniyede giriyor. Daha geniş bir yerden 3 saniyede giriyor. Şuradan 50 kilo çelimsiz birinin şuradan tutunup bakın canlandırmasını yapayım. Demire ikinci demire bastım. Bak şuradan ikinci demire bastım 20 santim zaten. Bastım. Tutundum. Bir daha bastım. Geldim. Dönüyorum. Şurada ok var. Oktan döndüm. Bastım döndüm. Bu kadar. 115 kilo bir adam bile döner. Hele Çiğdem'i
1: Evet.
0: görseniz beli bu kadar bir kadın.
1: Yani şöyle düşünmek lazım. Çok tehlikeli bir şey ama yapar mı? Yapabilir.
2: Ya
1: Doğru.
2: ihtimal mi? İhtimal mi?
1: İhtimal.
0: Hırsızlar direktle elektrik direğine tırmanarak 8. kattaki eve giriyor.
1: Yani baktığınızda yan yana, yani bu dediği gibi ya buradan seslenmiştir, dışarı çıkmasına vesile olmuştur daha da fazla sarkmasına. Durduk yere, hani durduk yere neden bu kadın dışarı çıkacak da buradan camına bakacak?
2: Tabii.
1: Işığı yanık mı değil mi? Ne olacak ışığı yanık olsa? Gece olmuş bir. Bir bu. İkincisi evet dediğiniz gibi buradan buraya geçebilir. Ama
0: Onu demiri
1: diyelim
0: yaptırır
1: ki
0: getirir burada
1: geçti.
0: canlamasını da yaparım ben size.
1: Diyelim ki geçti. O zaman Sultan da gördü. O zaman Sultan da yalan
0: Ben
1: söylüyor.
0: burada herkesin yalan söylediğini zaten. Burada zaten kimse masum
2: Şimdi
0: değil. He.
2: Sultan neden doğruyu söylemiyor üzerinde konuşursak eğer. Şimdi Erol Bey de izliyor. Gene diyecek ki sultanı konuşuyor. Mecbur konuşacağız. Yani şimdi şöyle düşünün. Biraz önce saniye saydık değil mi? 1, 2, 3, 4. Yani kadın Allah rahmet eylesin cebelleşerek düşüyor. Yani tek bir hamleyle
1: Düşmüyor.
2: düşmüyor. Kadın bir şeyler hatta bu kervana gönderdiği açık pencerenin kapı pencere kulbunun oynadığını fark ettik daha sonraki şeyde keşif sırasında. Kadın tutunmaya çalışıyor. Yani yaklaşık bir

0: 7 saniyelik bir şey. Siz psikologsunuz. Belki de bu konuyla ilgili olarak birçok makale okumuşsunuzdur. Cinayete şahit olan birisi, işin içinde olmayan birisi. O 7 saniyede ne tepki verir? Bakın, cinayetin içerisinde...
1: Kadını tutmaya çalışırsın. Heh,
0: bravo. İlk tepkiniz 7 saniyenin içi. Kadın birden düşmüyor. Yani o kadını tutmaya çalışırsınız. O kötü olayın yaşanmamasına çaba sarf edersiniz. Bir de bir tepki verirsiniz ya, 7 saniye içerisinde sultanın hiç cinayetle ilgisi olmayan, tırnak içerisinde sultanın vereceği tepki bu mu olurdu sizce?
1: Bir o 7 saniyeyi tekrarlıyorum. Bakın, içeride kadın çarpıyor.
0: 7 saniye süren bir iş gibi bunu savcılık gerçekten iyi tespit etmiş. Bu 7 saniyede diyor
1: mesela
0: ki...
1: Mesela o 7 saniyeyi mutlaka mahkeme başkanı, yani orada sorulacaktır. Yani bakın, orada bir kadın sonuçta... Orada bir uğraş var.
0: Cebelleşmiş kadın.
1: Uğraşın içinde sesleri çıkıyor kadının. Bir ses çıkarıyor. Ay diyor, ah diyor. Sen niye orada, ne yaptın mesela?
0: Bakın şöyle söyleyeyim.
1: Bir o sesi bir dinleyelim.
0: Dinleyelim önce.
1: Hazır mı?
0: Yani şu...
1: Arkadaşlar cevap versenize kulağıma, hazır mı değil mi? Evet.
0: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 7 saniyelik. Kendi hakimiyet alanınızda olan bir kadından bahsediyoruz. Sizle benim aramdaki mesafeden daha yakın. Yani, hı hı. Yani 7 saniye içerisinde sizin başınıza bir şey gelse, Allah korusun koltuğunuzdan düşmeye çalışsanız ben yetişirim size. Öyle söyleyeyim. Daha yakın bir mesafeden diyor ki savcılık, senin müdahale edebileceğin hakimiyet alanı içerisinde bir 7 saniye geçmiş. Ne yaptın? Sultan ne yaptın?
1: Ama sultan bu arada o 7 saniyeden hiç de bahsetmiyor.
0: Ne yaptın?
1: Sadece ne yaptın değil. O zaman sultan o 7 saniye orada çat çut var. E ne oldu?
2: Ferdi? İlk gün tanıştık. İlk gün burada hep beraber oturuyorduk. Bizi yalancı duruma düşürmeye çalışan kim? Gazeteciler oldu, televizyoncular oldu. Dediler ki olur mu ya, bu insanlar masum. Bir metrede birbirlerini görmediler. Türkiye'yi saf zannediyor bunlar. Tüm sırtım oraya dönüktü. Hiç kimsenin bir yere döndüğü yok. Beraber tasarladı herkes, cinayeti işledi. Bu kadar basit.
0: Ve...
1: Tövbe yarabbim.
2: Doğru söylüyorum. Bir senedir bizim aklımızla oynuyorlar. Türkiye'yi kandırıyorlar. Böyle oldu. Sivilce patlatıyorduk. Kayarken düştü. Malkat oynuyorduk. Roman havası oynuyorduk. Kelebek geçti. Karga geldi. Ya kimi kandırıyorsunuz?
1: Tabii.
2: Tasarladınız ve öldürdünüz.
1: Şimdi bak, 7 saniyedeki sesleri şimdi duyacağız. Bakın. Bir daha baştan. Orada çat çut çarpan bak, içeride kadın.
0: Kadın. Bakın güllü. Kadın cebelleşmiş diyorum. Yani yine sultana itibar edemiyorum. Bacaklarının altından kaldırdı ve itti. Hı hı. Abi bu kadar kolay değil bence. Kadın biri uğraş vermiş. 7 saniyenin belki de hayat mücadelesinde saniyeler değil, saliseler o kadar önemli ki. En az 4-5 saniyesi bunun mücadeleyle geçmiş. Direkt evet. Düşmemiş kadın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saniyede pencereden atılmaya çalışılan bir kadını hayal edin. Bayağı uğraşması lazım 5 saniye içerisinde veyahut da 7 saniye. Şimdi buna sultanın şahit olmaması, tek hamleyle attı, bacağından kaldırdı demesi hayatın olağan akışına uygun mu? Bana göre uygun değil abi.
1: O zaman bakmasın. Şimdi bu süreçte tabii ki hani sultan tamamen kendi haklılığını ya da şeyini savunacak. Sonuçta mahkeme var 1 Ekim'de. Sultan da tanık olarak dinlenmiş olacak.
0: Tanık olarak dinlenecek ama dün itibariyle de sanırım sultanla alakalı takipsizlik kararına itiraz edildi. Belki sanık sıfatıyla da yargılanabilir, bilemiyoruz.
1: Şimdi bir telefon attığımızda Arzu Hanım var. Arzu Hanım da bir şeye şahit olmuş. O da bir konuşmak istiyor. Arzu Hanım.
3: Merhabalar Esra Hanım. İyi yayınlar, hayırlı programlar.
1: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Buyurun Arzu Hanım, ne söylemek istersiniz?
3: Esra Hanım, daha önce de zaten biliyorsunuz programa katılmıştım. Söylemem
1: evet,
3: gerekenleri
1: gelmişsiniz,
3: söylemiştim.
1: Doğru.
3: Buradan öncelikle Hasan Bey'e de saygılar, sevgiler. Kendisi çok değerli bir insan, tanıştık. Ferdi Bey'i de

0: dediniz öyle. Söylediği her şeyin noktası virgülüne kadar arkasındayım Ferdi Bey'in. Ve ona çok teşekkür ediyorum bu kadar arkasında durduğu için, dik durduğu için, omurgalı durduğu için. Hı hı. Şimdi ben bunu zaten röportajımda da söylemiştim ama çok yeni olduğu için belki arada kaynadı gitti. Şimdi bu olaydan ben Tuya'nın 15 yaşından beri tanıyorum zaten. Hep içlerindeydim. Bundan bir ay önce falandı. Sahilde oturuyorlardı biz arkadaşımlarla.
1: Neyden bir ay önce?
0: Bu Gül ablanın atılmasından bir ay önce.
1: Bir ay önce.
0: Bir ay önce falan. Sahilde oturuyorlar, yürüyorduk. Gördüler beni, seslendirdim, yanlarına oturduk. Konuşuyoruz. Orada zaten yani Tervan'la sürekli kalkıyor, oturuyor, konuşuyor, kavga ediyorlar falan filan. Sonra bu Çınar çıktı biliyorsunuz Yalova'da. Bu Roman Mahallesi de çok yakın olduğu için ben de 15 yaşından beri onların içinde olduğum için sürekli oraya gidip geldiğim için Tuya bana dedi ki abla bir şey söyleyeceğim sana dedi. Söyle Tuya dedim. Sen dedi sürekli mahalleye gidip geliyorsun, onların dedi içindesin. Ama dedi oradan dedi bir çocuğu falan ayarlayabilir misin sen dedi, para versek ona dedi.
1: Bir çocuğu Tuya'ma ayarlayabilir misin dedi size.
0: Yani oradaki çocuklardan birini, hani çünkü onların hepsi hani. Bilmiyorum canlı yayında söyleyebilir miyim? Ya zaten Roman Mahallesi insanın aklına direkt geliyor zaten. Oradaki söyleyebilir miyiz? Para falan versek hani. Dedim ki ne yapacağız? Kervanı mı vurduracağım falan. Yok abla dedi, annemi dedi. Halletsin dedi. Öyle deyince ben bir şaşırdım. Önce bir kahve almadım.
1: Bir dakika bir yavaş şey yapabilir. Çok da bu şey ağzınızda biraz dönüyor. Arzu Hanım, yani sizden annesini öldürecek, annesinin ölmesinden bir ay önce annesini öldürecek birini mi istedi?
0: Aynen öyle. Abla senin orada çok tanıdığın çocuklar var dedi. Sen de onların içindesin. Onlara dedi biraz para versek. Annemi dedi. Kaldım öyle şaşırdım. Yüzüne baktım. Onlar hatta Çiğdem döndü bana dedi ki ya bırak şunu dedi, şaşır iyice dedi, saçmaladı artık, saçmalıyor böyle.
1: Bir dakika, yanında falan. Çiğdem mi vardı?
0: İkisi oturuyordu zaten.
2: Evet buyurun.
0: İkisi oturuyordu zaten sahilde.
1: Çiğdem şaşırdı mı?
2: Asla.
0: Tabii Çiğdem de göz göze geldik. Çiğdem dedi ki ya böyle saçmalıyor, bırak şunu Allah aşkına. Orada yine kalktı gitti. Sürekli kervanla telefondalar, oturuyor kalkıyor bağırışıyorlar falan. Bilen böyle bir tedirgin falan.
2: Hani bilmiyordum.
1: Arzu Hanım, dediğiniz şey çok önemli. Çünkü siz diyorsunuz ki vefatından bir ay önce Çiğdem Hanım'la otururken sizden bir annesini öldürmek için bir kiralık katil istediğiniz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani annemi ortadan kaldırması için de ben orada onu çok ciddiye almadım. Şimdi hani şey deniyor ya Esra Hanım. Hani herkes biliyordu, niye sustu falan. Çünkü Tuya'nın nasıl biri olduğunu herkes bildiği için.
1: Nasıl biri Tuya?
0: Tuya'nın bir kere psikolojisi inanılmaz bozuk. Annesinden inanılmaz nefret eden. Yani inanılmaz nefret eden. Ben bunların sebeplerini, yani sebep derken bu sakın yanlış anlaşılmasın. Hiçbir şekilde hiçbir kadın altıncı kalktan akılacak kadar hiçbir sebebi tabii ki kabul edilemez. Bu ayrı bir mevzu. Ama ben onun nasıl bir yaşantısı olduğunu, çocukluğunu, yaşadıklarını, annesinden inanılmaz nefret ettiğini.
1: Arzu Hanım, sizi bulmuşken ben şunu sormak istiyorum. Söylediğiniz şey çok önemli ama ben tabii ki de psikolog olarak bir hani yaşadıklarını bir anlamak istiyorum. Tabii ki hiçbir böyle bir durumun sebebi değil ama yaşadığı çocukluk dediniz. Yaşadıkları ne yaşadı bu kız? Tuya ne yaşadı?
0: Ya şimdi Esra Hanım, benim burada bunları anlatmak sanki hani Gül ablanın arkasından, hani bir ünlü arkasından konuşup onu yermiş gibi tepki toplamak istemiyorum. Tabii ki bak yine söylüyorum, hiçbir kadın sebep ne olursa olsun altıncı kat, ben oradan her geçişimde bakamıyorum oraya, içim sızlıyor. Hı hı. Bunu hiçbir kadın hak etmiyor, ne yaşanırsa yaşansın. Ama Tuyan şey diyordu, yani biz abimle üç kat giyiniyorduk hani ayak yememek için, acımasın diye falan. Yani bunlar çok önemli. Konumuz zaten bu değil. Şeyden çıkmayalım ama.
1: Şundan aslında şu bu konu çok önemli. Çünkü bir insanı bu noktaya ne getirir anlamak, bu noktaya getirmemek için önemli. Sadece şunu çok Güllü Hanım'ın özel hayatını vermeden, yani yaşadıklarım diyor ya. Güllü Hanım'ın çok özel hayatını vermeden, yani ne olmuş olabilir ki bu çocuğa? Yani ne yaşamıştır? Yani birkaç tane Güllü Hanım'ın hayatını birazcık dışarıda tutarak mesela.
0: İşte bunu Gül ablanın hayatını dışarıda

0: kenarda tutarak çok fazla nasıl anlatabilirim, nasıl cümlelere dökebilirim?
1: Benim anlattığım şey
0: Hiçbir fikrim yok. Yani
2: anladım. Yani
0: çok
2: şöyle anlıyorum.
0: Linçlenirim.
2: Yani bir çocuğu
0: gerçekten linçlenirim.
2: Anladım. Tamam.
0: Yani
2: Şimdi
0: ben eminim orada siz anlayabiliyorsunuz. Özellikle
2: anladım.
0: Ferdi Bey anlayabiliyor. Ben onu anlıyorum. Anlayabiliyor. Ama bu değil önemli olan burada.
2: Peki.
0: Duyan, burada ekran bir de şöyle bir şey var. Buradaki bütün esnaf ve Çınarcık'ta olan herkes Tuğyan'la Gül ablanın arasındaki ilişkiyi herkes zaten biliyordu. Herkes sustu, herkes korktu ama herkes biliyor. Bir kişi de çıkıp diyemez ki hayır çok iyilerdi, birbirlerini çok seviyor. Hayır, konsere gidiyorlardı, birbirlerini yiyorlardı, tak başa birbirlerine giriyorlardı.
2: Peki Arzu Hanım şunu...
0: Balıkçıya gidiyorlardı, birbirleri son zamanlar aynı mekanda bile oturmuyorlardı.
2: Peki Arzu Hanım şunu merak ettim. Şunu merak ettim, şunu da sorayım. Bir ay önce bunu sizden istedi ya Güllü Hanım'ı öldürmek için bir kiralık katil. Hiç bunu
0: evet.
2: Siz sonuçta 15 yaşından beri sanıyorsunuz. Hiç bunu daha önce de sizden istemiş miydi?
0: Bunu daha önce benden hiç istemedi ama zaten sürekli mesela ben onu gördüğüm zamanlar Tuyan'la... Sultan da bu arada çok masum değil.
2: Sultan da masum değil dediniz.
0: Tabii,
2: neden?
0: Tabii. Ya tabii ki Esra Hanım hani bir laf vardır. Biliyor musunuz? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Hani şimdi diyor ya onun yüzünden başım belaya girdi. Esra şimdi Tuğyan'ı tanıdın. Niye demedin ya bu kızla ben arkadaşlık etmeyeyim. Elim ayağımı çekeyim bundan bana bela gelir. Ben o kadar tanımama rağmen kendimi uzak tutuyordum. Sıkıntı ne zaman otursak kalksak karakoldayız. Ne zaman otursak kalksak karakol sonuç. Hep bir kavga, hep bir dövüş.
1: Karakollardan da Güllü abla kurtarıyormuş Tuğyan'ı.
2: Arzu Hanım şunu da merak ettim.
0: Güllü abla biraz Güllü olduğu için her defasında hallediyordu.
2: Arzu Hanım, Güllü Hanım'a hiç Tuğyan'ın onu öldürmek için kiralık katil istediğini söylediniz mi?
0: Bu bana bir kere söyledi. Ama bu da yani Güllü ablaya bunu söylesen. Şimdi o zamanlar bunu... Hani aynı duruma kendinizi koyun, böyle bir şey söylesek siz ne tepki verirsiniz, ne yaparsınız?
2: Peki
0: ya
2: bunu...
0: Sonuçta onlar anne kız. Şimdi bu gidecek evde ona söylese, dönecek Tuğyan size söyleyecek. Çünkü normal bir kız değil. Değil hı-hı. Yani. Bela, hı-hı. Çevresi bela. Çevresinde bir tane kaliteli insan yoktu. Saçma sapan.
2: Yani
0: hep
2: aslında
0: bela.
2: Arzu Hanım birçok kişi için konuşuyoruz ya bunu. Niye Güllü Hanım'ı kimse uyarmadı diye. Aslında hem anne kız oldukları için uyarılmamış anladığım bu. Hem de ikincisi Tuğyan çok belalı bir tip olduğu için söylediğinizde Güllü Hanım da gidip bu kadın böyle dedi dediğinizde sizlere mi saldırırdı?
0: Saldırır. Tuğyan yapar. Tuğyan çok kinci.
1: Bıçak çekiyormuş insanlar.
0: Yapar. Hiçbir şeyden korkusu yok. Hiçbir şeyden yani şöyle diyeyim Esra Hanım. Şimdi benim diyen bir adam bir şey olur böyle yok ya ben buraya girmem der. Korkar. Tuğyan korkmaz. Girer. Böyle bir cesaret var onda.
2: Hı hı. Peki son olarak şunu sorayım. Güllü Hanım hiç Tuğyan'ın ona zarar vermesinden korkar mıydı?
0: Ya son zamanlarda Gül ablada bir değişiklik vardı. Biz en son oturduğumuzda konuştuğumuzda aşağıda Balıkçı'da. Bu şeye çok içerlenmişti en son. Tuğberk'in seneler önce Tuğberk şey demişti. Buradan Çınarcık'tan gidip İstanbul'a yerleşmeden önce. Senin gibi bir annem ve senin gibi bir ablam olduğu için utanıyorum. Benden artık uzak durun. Deyip gittiği zaman hani kendini çok masumlaştırıyor ya. Şimdi. İstediği gibi oldu Tuğberk. Bunu istiyordu zaten.
2: Neyi istiyordu?
0: Biri,
2: annesinin ölmesini mi istiyordu?
0: Aynen biri ölsün, biri cezaevine geçsin. Hop her şey bana kalsın. Tam istediği gibi oldu. İyi polis, kötü polis.
2: Yani Tuğberk annesinin ölüp... ablasının cezaevine girmesi onun işine gelen bir şey mi sizce? Telefon düştü arkadaşlar. Ne diyorsunuz Arzu Hanım?
1: Öncelikle Roman kardeşlerimize bizi izleyenler vardır. Hepsine ayrı ayrı selam söylüyoruz. Romanlar da çok onurlu bir ırktır. Yanlış bir kelime olmasın düzelteyim.
2: Tabii.
1: Belki Arzu Hanım heyecanla söylemiştir. Bizim söylediklerimiz işte Güllü Hanım karakollardan zaten bunu Güllü olduğu için kurtarıyormuş. Evraklara geçmesin rica ediyormuş. Daha önce bir sürü kişiyi yaralamış. Karşı tarafı şikayetten vazgeçirmiş. Arzu abla, ben size Arzu ablanın anlatamadığı detayı söyleyeyim.

0: Dedi ki Güllü'nün çocukları iki kat giyiniyormuş ki canlar acımasın diye.
1: Ne demek bu?
0: İşte çocuklarımızı dövmeyelim. Çocuklarımızın yanında bir şeyler tüketmeyelim. Çocuklarımıza iyi çocuklar yetiştirelim dediğim olay buydu.
1: Yani dayak mı atıyormuş
0: Lütfen. Yani
1: çocuklara?
0: çok fazla çocuklar yani daha detayları anlatmak istemiyorum. Çünkü ölmüş bir kadın. Ricamız bu tüm Türkiye'den güzel çocuklar yetiştirelim. Güzel çocuklar yetiştirmezsek büyüyünce kendi katilimizi kendimiz yaratmış oluruz işte bu. Söylemek istemiyorum ama detaylarıyla anlatırsam burada herkes biraz da kendi kulağını çeker belki ben de dahil. Çok güzel çocuklar yetiştirin. Çocuklarınızla iyi ilgilenin. Dövmek çözüm değil. Çocukların yanında konuştuğumuz her kelimeye bile dikkat edelim. Güzel çocuklar yetiştirelim. Emin olun bu sahneleri görmeyeceğiz bir daha.
1: Peki Hasan hocam size şunu da sormak istiyorum. Şimdi Arzu Hanım dedi ki bu olaydan bir ay önce benden kiralık katil istedi. Bu da aslında şahit olabilir mi Arzu Hanım bu
2: Tabii,
1: davada?
2: tabii şahit. Bakın ne dedim? Deliller yan deliller. Bu delil diğer destekleri destekleyecek bir yan delil olarak, tanık olarak bence gidip ifade vermesi gerekir. Yani Bircan'a söylediği şeyin bir benzerini Arzu Hanım'a söylemiş.
1: Evet.
2: Bana birini bul. Orada birini bul. Senin çevren geniştir demiş. Arzu Hanım'a direkt kiralık katil. Bana bir kiralık katil bul demiş. Dolayısıyla bence tanık olarak dinlenmeli ki niyeti tam net bir şekilde ortaya çıkartalım. Sadece şunu eklemek istiyorum. Bakın sultanın yine bir şeyi bu annesine zarar vereceğini bilmiyorum beyanı, bilmiyordum beyanı
1: O
2: gene
1: doğru bir
2: çöpe
1: şey
2: düşüyor.
1: değil tabii.
2: Gene doğru olmuyor.
1: Şimdi bir VTR'miz var, bir şahidimiz var evin ev tarafında yani o tarafta oturan. Bazı söyledikleri var. Bir VTR'mizi izleyelim.
3: Daha önceki yayınlarımızda Güllü'nün düştüğü noktada bulunan kameraların ve ışıklandırma sisteminin çalışmadığını dile getirmiştik. Bugün ise farklı bir detaya daha ulaştık aynı noktada. İddialara göre Güllü'nün düştüğü binanın çevresini saran iki adet tente bulunuyordu. Bir tanesi Güllü'nün binasına bağlıydı. Diğeri ise hemen yanındaki binaya bağlıydı. İşte o gece bu tenteler hala bu noktada olmuş olsaydı belki de Güllü Hanım'ın düşmesi bir nebze de olsa engellenecekti. Ancak aldığımız bilgilere göre işte bu tenteler motorlama sistemleri çalışması kapsamında yerinden yaklaşık 20 gün önce olaydan 20 gün önce kaldırılmış. Tabii bu iddiaları da doğrulayan bir vatandaş var yanımızda. Hemen mikrofonu ona yönlendireceğim.
4: Burada tente olduğunu biz biliyorduk zaten. Güllü ablanın evinde olduğunu biliyorduk. Kazadan 20 gün önce tenteler söküldü burada.
3: Sökülme nedeni ne?
4: Montalama yapılacağını diye biliyorduk biz. Ondan sonra da işte böyle bir kaza yaşandı. Tabii tenteler olmasaydı ölüm olur muydu? Allah bilir tabii ki de. Şöyle bir iddia da duyduk biz tabii. Montalama yapan şirketin sahibinin Güllü Hanım'ın kızı Tuğyan'la bir ilişkisi olduğunu duyduk.
3: Baktığınızda aslında montalama işlemi ölümden çok kısa bir süre önce başlamış çalışmalar ve kısa bir süre önce sökülmüş. Tentlerin sökülmesiyle Güllü Hanım'la ölüm arasında bir ilişki olduğunu mu iddia ediyorsunuz?
4: Şimdi biz tabii vebal almak istemiyorum ama bizim düşüncemiz o yönde. Bence de araştırılmalı. Bu montalama firmanın sahibi kim? Tuğyan'la arasındaki durum ne?
1: Şimdi çok önemli bir iddiada bulundu beyefendi. Güllü Hanım düşmeden 20 gün önce orada aslında düştüğünde belki de ona hani engel olabilecek yumuşak tenteler varmış. Ve tenteler montalama nedeniyle Güllü Hanım düşmeden 20 gün önce kaldırılmış. Ne diyorsunuz buna?
0: Bunların hepsini biz zaten 10 ay önce hep beraber konuşmadık mı? Tadilatı Gökhan Cevher yapmış.
1: Tenteli hali bir görelim.
0: Şimdi tadilatı, şimdi burada bir kastak var. Bunun üzerine düşsen zaten gerçekten ölmez.
1: Evet.
0: Tadilatı kim yapmış? Gökhan Cevher yapmış. Bu evin tadilatı, bir evin tadilatı ben de inşaat yapıyorum. Bir evin tadilatı 15 gün sürmez.
1: Bakın
0: kral
1: şurada
0: olsan,
1: arka tarafta gri tente var. Tente yumuşak yani aslında bir bezden oluşuyor. O yüzden onun hızını kesecek de aynı zamanda da yumuşak bir yere tutuyor. Yani belki bir ihtimal hani
2: inanılmaz yavaşlatırdı.
1: İnanılmaz onu yavaşlatırdı
2: gene
1: ve
2: ama
1: tabii ki düşüp hani yara alırdı ama belki bir ihtimal kurtulabilme
0: tabii, bakın,
1: ihtimali
0: olacak. Bakın başka bir detay
1: tente
0: daha var. Güllü'nün tadilatını yapan Gökhan Cevher, tadilat 6 ay sürüyor çünkü eve rahat rahat gidip geliyor. Gökhan Cevher kim? Gökhan Cevher Tuğyan'ın zaten sevgilisi. Gökhan Cevher evin bütün odalarına ne derler ona? Küpeşte yapıyor. Demirden korkuluk. Ama nedense evin tek bir camı kısa. O cama, Güllü'nün düştüğü cam, o cama nedense küpeşte yapılmıyor.
1: Hı hı.
0: Ve nedense o tenteler sökülüyor ama yerine

0: takılmıyor. Ve nedense hep bu camdan aşağı atma, aynı camdan Tuğyan da kendini atmaya çalışıyor. Ve bunun plansız olduğunu söyleyen, bunun cinayet olduğunu ahmaktır. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunun için profesör olmaya, savcı olmaya ya da fizik mühendisi olmaya gerek yok. Ben bu koltuğun üstünden düşersem buraya düşerim. Güllü'nün düştüğü yer... ...80 ileriye düşmek için birinin seni çok hızlı bir şekilde atması lazım. Hatta bazen havada takla atman lazım. 1.60 boyunda bir kadınsan. Güllü kesinlikle atılmış. Bunun için mühendis olmaya da gerek yok.
1: Yani aslında Güllü Hanım'ın itildiğini, atıldığını içerideki bu hani aslında oradaki seslerden de anlıyoruz. Bir uğraş var. Orada bir çarpma sesleri var. Aynı zamanda 20 gün önce tentenin çıkarılması ise bir ay önce kiralık katil istenmesi, oradaki kameraların bozuk olması, bazı yerlerdeki kameraların kapalı olması bu işin aslında çok farklı boyutlarda da tasarlandığı, tasarlanma ihtimalini gösteriyor. Çünkü 20 gün önce tente çıkarılmasına ne diyorsunuz Hasan Hocam?
2: Şimdi tente büyük bir ihtimalle yüksekten düşmeyle alakalı bir tente mi, ona bakmak lazım. Yoksa yukarıdan bir şeyler atılıyordur da orası devamlı gidilen gelen yani
1: yüksekten bir yer. Düşmekle ilgili değildir tabii
2: büyük
1: ki ama.
2: Büyük ihtimalle aşağı bir şey düşmesin işte pislikte.
0: Yok tente şey yan tarafta kafenin güneşlenme, yağmurdan ha, kışın müşteri oturtmak için yapmış. Bakın pergola sistemi, aha, açılır kapanır sistem. Ama o sökülüyor, dış montajlama yapılacak diye ama takılmıyor. Acaba onları mı hesapladılar? Camdan aşağı atarsak bu var. İşte ne onu, yapalım bunu?
1: Hani tadilat diye sökelim. Tente tabii ki onun için yapılmadı tabii ama sonrasında kaldırılması neden onun için yapılmış olabilir.
0: Dış montolama biteli günler olmuş. Neden takmadınız?
2: Yani bu tasarlayarak öldürmenin bir delili olarak da düşünülebilir bu.
1: Tasarlamanın olabilir mi hocam?
2: Yani bu tasarlamanın içerisinde olabilir. Evet. Tente de kalktı artık. Dolayısıyla tenteye bir şekilde değip yavaşlaması ve yaşama ihtimali de ortadan kalktı diye de düşünmüş olabilir tabii.
0: Bir de çatıya çok açın önemli. Bakın bütün odalarda demir parmaklık var. Bir tek Güllü'nün o atıldığı odada yok. Bunu şimdi, da yeni yapmışlar.
1: Şimdi Kader Hanım ekip arkadaşlarımıza aramış. Demiş ki yayını izliyorum şu anda ama Güllü Hanım demiş çocuklarını asla dövmezdi.
0: Ya şimdi herkes her şeyi söylüyor. 11 aydır Kader Hanım'a sesleniyorum. 11 aydır neredeydiniz? 11 aydır bana 100 tane dosya açıldı. Bana arayıp bir gün teşekkür etmedin. Telefonumuzu aradık avukat için, telefonumu bile açmadın. Şimdi ne konuşacaksın? Güllü dövmezdi. Güllü 500 kere çocuklarını dövdü. Kime anlatıyorsun? Benim söyle Güllü 500 kere çocuklarını dövdü. Doğruyu konuşalım ki doğruyu bulalım. Biz yalan konuşmuyoruz. İşin başında ne konuşuyorsak sonunda da onu konuşuyoruz. Senin evde konuştuğun kelimeyi ben burada söyledim, sen inkar ettin. Hayır. Sen odaya girdiğin gün eve dedin ki Güllü'yü sen mi öldürdün dedin Tuğyan'a. Ama sen onu burada inkar ettin. Aylar sonra şimdi çıktın. Tuğyan öldürmüştür. 11 ay niye söylemedin? 11 ay senin bacın değil de 30 gündür mü senin bacın? Bırak bu işleri. Bırak bari bizi yalancı çıkarma. Güllü tabii ki çocuklarını dövmüş. Çocuklar küçük yaşta yasaklı maddeye düşmüş. Yasaklı maddeye düşmesinin sebebini de annesi görmüş. Detayları da anlatmıyorum. Yasaklı maddeye düşmesinin, evlenip boşanmasının, madde satıcılarıyla ilişkisi olmasının, barlarda, pavyonlarda konsomatris olarak çalışmasının, dolandırıcılık yapmasının, kocasının cezaevine girmesinin, bunların bütün sebebi olarak annesini görmüş. Detayları anlatmıyorum. İğrençleşmesini istiyorum. Bunun sebebi olarak annesini görmüş. Çocukluğundan beri annesinden nefret ediyor ve annesini inkar ediyorlar. Tuğyan'la Tuğberk'le. Ne zaman işleri düşse anne diyorlar. Geri kalan bölümde anne demiyorlar. Gül diyorlar. Onun için kimse kimseyi kandırmasın. İyi çocuklar yetiştirin abi. Kim bizi izliyorsa iyi çocuklar yetiştirin.
1: Yani aslında Güllü Hanım kardeşi Kader Hanım hattımızda. Güllü Hanım'ın kız kardeşi. Kader Hanım merhabalar.
3: Merhaba Esra. Yalan söylüyor. Nereden görmüş 500 kere Gül'ün çocuklarını gördüğünü? Yalan
1: hiç hakaret et. Canlı yayındayız Kader Hanım.
3: Hayır.
1: Kader Hanım hiç kötü söz şey yapmayalım. Hem canlı yayındayız. Çünkü hakaret etmeyelim lütfen. Kader Hanım.
3: Ya beni dinleyeceksiniz, ben de dinleyeceksiniz. Ben
0: ölen kız kardeşinize avukat bile tutamadınız. Konuş.

0: küfür etmeyelim. Kader Hanım.
1: Kadın alkollü şu an bu arada, bilginiz olsun.
2: Ooo, şerefsizi susturun orada.
0: Tamam. Kader.
2: Sensin ödepsiz.
1: Sizin yetiştirdiğiniz yalancı, çocuklar işte yalancı, böyle yapıyor. Şerefsiz. Böyle çocuklar yetiştirirseniz
0: bir
1: böyle
0: şeylerle
1: maruz kalırsınız. Seni parayla satın alırım, terbiyesizlik yapma.
0: Kader Hanım.
2: Ölüsünden de kazandın kardeşimin.
1: Senin kız kardeşim.

0: küfretmeyin gerçekten. Lütfen. Kesiliyor onlar zaten şimdi yayında.
1: Kadir Hanım. Kesiliyor. Tertiğine kesin o zaman.
0: Tamam zaten küfür ediyorsunuz. Lütfen bakın canlı yayındayız. Küfretmeyin. Lütfen.
1: Herkes arkadaşı, herkes kardeşi, herkes kankası bilmem neyse.
0: Kadir Hanım.
1: Hayır.
0: Kadir değil. Hanım. Ben size şunu sormak istiyorum.
1: Benim kardeşim çocuklarını dövmezdi asla. Benim annem döverdi. Annem döverdi.
0: Yani Güllü Hanım'ın annesi döverdi diyorsunuz.
1: Tuğyan annem de büyümüş bir kız.
0: Yani anneannesi mi dövüyordu Tuğyan'ı?
1: Evet. Evet. Beni de, Gül'ü de, Raş'ı de annem dövüyordu. Gül dövmezdi. Ben de çocuklarımı dövmedim. Bir fiskim dahi vurmadım. Kıyamam onların hiçbirine. Gül de kıyamazdı.
0: Peki Kadir
1: zaten
0: Hanım...
1: Zaten kıyamadığı için bu hale geldi.
0: Kadir Hanım, Tuğya'nın Güllü Hanım'a karşı nefreti çok mu büyüktü? Öfkesi var mıydı? Şahit misiniz?
1: Hayır. Şahit değilim. Yani ne yalan söyleyeyim, şahit değilim. Çünkü Tuğyan benim yanımda annesine veya bana saygısızlık yapacak bir çocuk değildi. Hı hı. Ya çok akıllıydı ya çok... Ben seviyorum Tuğyan'ı. Seviyorum yani.
0: Peki Tuğyan mı öldürdü sizce ablanızı?
1: Evet, kesinlikle kardeşim. 5 yaş küçük kardeşim.
0: Ha, kardeşiniz olmuş oluyor, pardon. Yani Tuğyan mı öldürdü kardeşinizi?
1: Kesinlikle Tuğyan'ı öldürdü. Kesin. Yani o odada değilim.
2: Ama seviyorum diyor.
1: Seviyorum tabii, benim yeğenim o.
2: Kardeşinizi öldürmüş.
0: Bir dakika.
1: Tamam bak. Hayır, o benim yeğenim. Kardeşimi öldürene kadar tabii ki seviyordum ben onu. O da benim çocuklarımı çok severdi. Gözü gibi bakardı. Ben de onu kilere öyle bakardım. Diye Yağız'ı da Tuğyan'ı da
3: sizin
1: öyle Tuğyan severdim.
3: Öldü mü diye sorsana.
0: Peki şunu merak ediyorum Kader Hanım. Tuğyan diyorsunuz kesinlikle annesini öldürdü. Sizce neden öldürdü?
1: Bir anlık bir öfke. Bir öfke patlaması. Sultanın da haberi yoktu bence.
0: Ha, sizce sultanın da haberi yoktu.
1: Şöyle. Sultanın öldüreceğinden, bu planlarından bilmem nesinden haberi olmaması mümkün değil. Hı hı. Ama o anda olacağından haberi yoktu.
0: Peki Tuğya'nın size karşı hiç şiddeti oldu mu?
1: Oldu tabii ki.
0: Ha, size oldu, de oldu.
1: Yaşadık. Yaşadık evet.
0: Demek ki şiddet eğilimli gözünü bir kızdı.
1: Yok yani bakın benim Gül'le de şiddetim oldu birbirimize karşı. Hı hı. Sen,
3: gece üstü evden attınız Gül'ü.
1: Ya ne konuşuyor orada ya?
0: Yok o başka
1: ne
0: bir şey.
1: Ne konuşuyor? Bilip bilmeden ne konuşuyor? Bizim evimizin içini nereden biliyor?
0: Peki Kadir
1: Hanım. Bastırmayın sinirlenip.
0: Kadir Hanım. Peki Tuğberk sizce bu olayı biliyor mu? Kadir Hanım düştü mü? Düşmüş. Bir tekrar bağlayalım. Şimdi tabii diyor ki ben seviyordum yeğenim. Hani tabii geçmişten bahsediyor.
4: Çok özür dilerim. İddianamedeki ifadesinde şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki daha önceden Güllü'yü sandalyeye bağlayıp
0: dövdü.
4: Yüksek şiddetle Güllü'yü dövdü diyor.
0: Evet.
4: Benim kız kardeşim 50 yaşındaki kadını bağlayan sandalyeye döven bir kadını ben sevmem, bu bir. Hı hı. İkincisi Tuğyan Kader Hanım'ın gözünü patlatmış, böyle mor resimli resmi var. İstiyorsanız atayım paylaşın. Bu da iki. Sen de Güllü'yü dövüp gece 3'te sokağa attın. Bunu da istersen söyleyeyim. Güllü'yü gelip arabayla aldılar, Samsun'a götürdüler. Bu da 3. Kimse bir daha bana küfür etmesin Kader Hanım. Siz

0: Siz avukata 30.000 TL verip avukatı azlettiniz. 30 bin lira üstüne para istedi diye. Avukat da size hacize verdi. Ben bir daha söylüyorum. Malımla, mülkümle, namusum hariç her şeyimle güllünün arkasındayım. Avukat lazımsa avukat tutmaya razıyım. İnsanlar sizin kardeşiniz olabilir. Biz de bu işe gönül adadık. Siz bu işin neresindesiniz bilmiyorum ama ben her gün çoluğumla çocuğumla sınanıyorum. İnsan bir Allah razı olsun derdi. Az önce hayatımda görmediğim Arzu'nun söylediği Allah razı olsun'u sen söyleyemedin. Sen yeğenini sevdiğini söyledin. Doğru söylüyorsun. Yeğenin onu bağlamış, oğunu dövmüş, senin gözünü patlatmış. Sen Güllü'yü sokağa atmışsın ama siz normal bir ailesiniz. Ferdi Aydın kötü bir adam. Doğru söylüyorsun. Hiç tanımadığım bir kadın için böyle yapmamalıydım. Kardeşini götürüp siz gömmeliydiniz. Ben de konuşmamalıydım. Allah sizden de razı olsun.
1: Şimdi burada aslında ben şunu anlıyorum. Şimdi o onu dövüyor, o onu bağlıyor. Öbürü gözümü... Yani bunlar
0: ama
1: herhalde...
0: Ama biz normal bir aileyiz.
1: Bu normalleşmiş olabilir. Aile dinamiklerinde aslında birazcık hani şiddetle tepki vermek galiba hani normalleşen
2: yani
1: bir durum
2: bizim,
1: olmuş.
2: Bizim için tuhaf olduğu için hala seviyorum gibi anladım ben şeyini. Tepki verdim. Yani nasıl seviyorsun? Yani kardeşini sandalyeye bağlayan, senin gözünü morartan, devamlı döven, vuran... Bilmiyorum, anlamıyorum. Yani demek ki sizin dediğiniz gibi bazı şeyler içselleşmiş ve normal kabul ediliyormuş. Eğer Kader Hanım'ın dediği doğruysa.
1: Evet, şimdi sonuçta şunu unutmamak lazım. Ferdi Bey'in de gerçekten bu davada çok büyük katkısı oldu. Yoksa bu dava hani gerçekten bu noktaya gelmezdi ve kaza diyerek de kapatılabilirdi yani. Çünkü Tuğya'nın o tepkileri, ağlamaları herkesi bir acaba yanlışlıkla düştü de bu kadar kötü mü durumuna getirdi.
0: Benim kundaktaki çocuğumun resmini yapay zekayla çarşaflı kadının eline verdiler. Eline de üstüne bıçağı koydular, kaçırıp öldüreceğiz diye tehdit mesajları attılar bana. Sen kimsin lan bana burada bu kelimeleri konuşuyorsun? He? Ben bir adım geri atmadım. Kimsin? Dünyanın her yerinden farklı numaralardan beni aldılar, çekil diye. Senin yeğenin Tuğyan Gürcistan aradı. Ferdi susturun, gidin ona ateş edin diye. Sen kimsin bana bu kelimeleri konuşacaksın? He? Sen kimsin? Benim 9 aylık hamile karımın resmini koyup sabahlara kadar yurt dışındaki adamlara TikTok'ta küfür ettirdiler. Sen kimsin bana bunu konuşacaksın? Benim eşimin arabasına araç takip cihazı koydular. Sen kimsin bana bunu konuşacaksın? Bir adım geri atmadım, atmayacağım da. Sen de umurumda değilsin bu arada. Ben sonuna kadar takipçiyim, mahkemenin de önündeyim. Siz belki mahkemeye gelmeyeceksiniz ama ben oradayım. Avukat tutulması gerekiyorsa da senin vicdanına baş başa bırakıyorum. Avukat tutulması gerekiyorsa şu an Güllü'nün avukatı bile yok. Türkiye öğrensin. Sen bu saatte bile şu anda içmiş çıkmışsın yayına. Avukatı yok. Ben Hasan Bey burada şu an. Hasan Bey'den de rica ediyorum. Güllü'nün avukatlığını Hasan Bey yapsın. Biz takip edelim. Bakalım Güllü sahipsiz değil. Siz avukatın parası... Bana avukata attığın dekontun parasını atar mısın? At hadi, biz burada Türkiye adına sizden özür dileyeceğim. At bakayım, avukata kaç para yatırdınız 7 aydır?
1: Zaten Hasan hocamız da kendisi de istiyor yani hani hem de bu davayı
0: bırakın da takip
1: yani
0: edelim.
1: Ücret bakın, karşılığı da değil
2: yani
1: bu.
2: Şöyle, yani yine
1: gerçekten mi? Öyle.
2: Şöyle. O gün iddianamenin kabul kararını konuşulurken takipsizlik kararına itiraz edecek kimse yok dedim ya. Üzüldüm gerçekten. Yani Sultan'la alakalı bir takipsizlik kararı verilmiş. Buna acaba Tuğberk itiraz eder mi etmez mi endişesi yaşadık. Ne kadar acı bir şey. Onun için bu dosyanın bir tarafı olmak maddi gerçeğin ortaya çıkartılması açısından şart diye düşünüyorum.
1: Şart önemli. Kader Hanım bu arada söylediklerinde de çelişti. Hani şu anlamda çocuğunu dövmezdi dedi ama herkes birbirini dövmüş. Severdim dedi ama onun da gözünü hani moratacak kadar dövmüşler. Yeğenim yapmış ama ben onu seviyorum diyor. Yani orada bir çelişki tabii orada tam net o da işte şey
2: yani,
1: yapamadı.
2: Yani Kader Hanımların da dosyada, Raşit Beylerin de bakın bu bir cinayet. Bu bir cinayetse bu dosyanın en ufak ayrıntısına kadar. Bakın şu an tenteyi konuştuk. Tente bile konuşuluyorsa yani bunun mahkemede de zikredilmesi, evet, dile getirilmesi gerekir. Bilen herkesi o mahkemede toplayıp doğru sorularla o gerçeği ortaya çıkartıp hak edene hak ettiği cezayı çıkartmak
1: yani
2: gerekir.
1: Yani Kader Hanım ya da Raşit Bey şu an bir taraf olarak devam ettirse davayı bu iş çok daha hani doğru sularda ilerler.
2: Tabii tabii.
1: Önemli şimdi, çünkü.
2: Netice itibariyle Tuğberk, Tuğya'nın suçu işlediğine ilişkin en sonda evet ben suçu işlediğine inanıyorum dedi ama bana göre içten içe inanmıyordu. İnsanın inanmayarak bir yolda ilerlemesi ne kadar kötüdür biliyor musunuz? İnanmadığı bir dosyada Tuğberk sizce Tuğya'nın sorgulaması sırasında çok makul davranacak mıdır? Bence inanan birinin
1: bu dosya... sormadı. Nasıl annem düştü diye sormadı bile.
2: İnanan kimseye. Dosyaya gerçekten inanan birinin dosyanın içerisinde olması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden endişelerim vardı. Bu dosya sahipsiz diye düşünmüştüm.
1: Evet, yani şimdi baktığımızda aslında birçok delil olabilecek yani başka şeyler de çıkıyor.
2: Bak bugün Tente çıktı.
1: Tente mesela. Bakın, Tente'nin ya. 20 gün önce kaldırılmış olması bile aslında bir yan delil olarak.
2: Bakın Gökhan Cevher'le bunların arasındaki ilişki belli. Orada bir tente yapılmış. Bunu savcının veya da hakimin bu tenteyi sorması gerekir. Sorması. Bu tenteyi sen niye takmadan evladım? Acaba bu tente takılmadan önce, yani takılmadan önce mi bir an önce atayım diye plan yaptı? Belki de daha sonra dedi plan. Dolayısıyla bakın her gün her konu bir gün önce hanımefendi çıktı dedi ki yanında geldi işte yerdeyken Güllü Hanım bağrına bastı, sardı, sarmaladı. Ben de oynatma o yerinden vesaire gibi söyledim. Bunların hepsi bakın mahkemede dile getirilmesi gereken hususlardır. Evet.
1: Bir şey söyleyecek misiniz Ferdi?
0: Ben bir daha söyleyeyim. Kader Hanım'a söyleyeceğim yine.
1: Kader Hanım
0: çünkü ayrı,
1: şey
0: yine
1: yapamadı.
0: Söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Kardeşlik aynı anadan doğmayla olmaz. Ben Güllü'yle öldüğü günden sonra kardeşim. Kim kardeş? Mahkemede göreceğiz. Ben öz kardeşim. Güllü öldükten sonra öz kardeşim. Aynı anadan doğmayla olmaz. Güllü Türkiye'ye mal olmuş bir isim. Tarih de bunu yazacak ama tarih sizi abla olarak yazmayacak. Unutma bunu. Öbür ahirette de Güllü seninle emin ol görüşecek. Sen 11 ay konuşmadın. Sen ilk gün konuşsaydın belki bugün bu olmaz. Sana da teşekkür ederim. Allah senden de razı olsun. Allah Güllü'nün çocuğu gibi hayırlı evlatları sana da nasip eder inşallah. Sana saygılar. Ettiğin evet. küfürler için de teşekkür ederim.
1: Evet, onu biz şey diyelim, kendinde değildi herhalde. O yüzden böyle şey yaptı diyelim. Allah'tan yayına herhalde yansımadı ama tabii kötü, çok kötü bir şey oldu. Şimdi biliyorsunuz Çağla Tuğaltay dosyası da bizim için çok önemli bir dosya. Onunla ilgili de çok güzel gelişmeler yaşandı. Fethi kabirler yapıldı. Şimdi sonuçlar bekleniyor. Gülnur Hanım bizimle. Hoş geldiniz Gülnur Hanım. Gelin.
3: Türkiye'nin unutamadığı cinayet.
4: Çağla'yı babası öldürdü.
5: Saçmalamış.
4: Kapatmaya çalışıyorsun.
6: Neyi kapatacağım ya?
4: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen.
6: Sen kimi koruyorsun?
3: Çağla Tuğaltay vahşice öldürüldü. Yeni tanıklar programımızda ortaya çıktı.
6: 26 yıldır mücadele ediyorum. Ben de bir acılı anneyim ya.
7: Benim için herkes şüpheli.
8: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekin.
3: Fethi kabir işlemlerinden ne sonuç çıktı? DNA'lar kimi işaret ediyor?
6: Bu cinayeti gördüm. Çağla'yı tanıyan biri olduğunu düşünüyorum.
9: Elimizde 3 ayrı DNA var.
3: Kimin ailesinden yeni DNA alındı?
10: Yani hayal meğer ben bir şeyler hatırlıyorum.
11: Onun konuşulmayacağı düşünüldü.
6: Bu da enteresan değil mi sizce?
3: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
1: Şüpheli olabilecek konumdalar.
3: Az sonra.
1: Merhabalar Gülün Hanım, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
12: İyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler.
12: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Biliyorsunuz Çağla Tuğaltay dosyası yıllardır çözülmesi beklenen faili meçhul bir dosya. Evet. Ama bu sene büyük gelişmeler yaşandı. Fethi kabirler hem de şu an hayatta olan kişilerden de DNA'lar alındı. Buket Hanım da avukatımız, Çağla Tuğaltay dosyasının avukatı. Buket Gül Hanım da bizlerle. Tabii herkes gelişmeleri merak ediyor. Şu an ne durumda merak ediyor. Hala süreç ilerliyor. Ne söylemek istersiniz? Buket Hanım'a da soralım. Herkes merak içinde.
13: Merhabalar Esra Hanım. Yeni yayınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Öncelikle güneş gördüklerimden dolayı özür diliyorum. Çünkü Fethiye'deyim şu anda ve inanılmaz bir var. Ben de signal bozukluğu olduğu için başka türlü göremiyorum. Kusura bakmayın.
1: Tabii önemli
13: özür
1: değil.
13: Böyle katılmak durumunda. Şimdi şöyle, dosyada evet çok ciddi gelişmeler var. Özel ekip çok hızlı ve çok özenli bir şekilde çalışıyor. Savcımız aynı şekilde 20 saat daha dahil oldu dosyaya. Şu anda Fethi Kabirler'in ATK raporları henüz elimize ulaşmadı. Ve şüpheli olarak da çok sayıda insandan DNA alındığını DNA'ların sonuçları iletiliyor. Aynı zamanda sizin de yayınınıza katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu Semih Alpsoy vardı. Biyolog, doktor biyolog hatırlıyorsunuz. Biz kendisiyle beraber etmiştik ve bu istişareler neticesinde kendisine ATK raporlarını verdiğimizde bize
1: Bukit Hanım, biz sizi gereken tekrar alalım çünkü seste bir bozukluk var, anlamıyoruz. Bir tekrardan bağlayacağız. Siz gelişmelerle ilgili Gönül Hanım'la konuşalım, nasıl hissediyorsunuz? Yani sizin mesela ben merak ediyorum hissiyatlarınızı. Şimdi sonuçta tekrar DNA'lar alınıyor ve sonuçlar adli tatilden sonra muhtemelen açıklanacak. Ne düşünüyorsunuz?
5: Ya çok umutluyum. Hiç olmadığı kadar detaylı bir araştırma yapılıyor. Hiç aklımıza gelmeyen yönlerden gidip araştırmalar yapıyor. Ama bize açıklanan herhangi bir şey yok. Bir rapor, bir sonuç, bir şey yok. Biz de sabırla bekliyoruz.
1: Sonucun gelmesini.
5: Evet, sonucun bir gelmesini.
1: Peki sonuçta ilk defa bu kadar aslında detaylı inceleme yapıyor. Ailenin içinde durum nasıl? Hani eşiniz de ümitli mi, kardeşi?
5: Tabii. Hepimiz çok ümitlendik. Bir de Sayın Adalet Bakanımız da çok titizlikle takip ettiği için ve bir sürü de faili meçhul çıkarttı.
2: Tabii.
5: Sağ olsunlar. Tabii bunların hepsi bize umut oluyor.
1: Umut oluyor. Peki aile içinde de aslında sizler tabii daha umutlusunuz. Peki sizin aklınızda yani ya bu kişinin olma ihtimali bence var dediğiniz şey var mı?
5: Yok. Olanların hepsini ben şimdiye kadar emniyet birimlerine, savcılığa bildirdim zaten. Avukatlarımız biliyor. Öyle yani, şu ana kadar yok.
2: Bu DNA incelemeleri ya şimdi evet, biliyorsunuz ya. 25...
1: Şimdi şöyle, şu an benim bildiğim bazı şeyler var ama şu an açıklayamıyorum. Onu da söyleyeyim izleyicilere. Zamanı geldiğinde açıklamak lazım. Yani beklediğimiz ve bildiğimiz, öğrendiğimiz şeylerin dışında beklediğimiz şeyler de var. Onlar olduğunda, zamanı geldiğinde açıklayacağız inşallah. Buket Hanım hattımızda. Buket Hanım, siz ne söylersiniz?
13: Esra Hanım, herhalde bir teknik sıkıntı oldu. Çok özür dilerim, benden kaynaklanıyor sanırım. Seste bir problem oldu, o yüzden böyle bağlandık. Şimdi evet, dediğiniz doğru. Yani gelişmelerden tabii ki haberdarız. Fakat savcılık buna izin vermeden evet, bizim bunları açıklamamız mümkün değil. Ama ben size kısaca şöyle söyleyeyim. Semih Hoca gelmişti sizin yayınınıza.
1: Evet.
13: Doktor Diyalog, evet. Kendisi kanser araştırmalarıyla ilgileniyor aslında ama DNA dalında çok uzman bir kişi. Biz kendisinden ATK raporlarını incelemesini ve neler yapabileceğimizi istemiştik. Yani mağdur müşteki taraf olarak kendisine danıştık ve bir raporlama talep ettik. O da bir yeni teknolojilerin ışığında numunelerin tekrar DNA incelemesine girmesini, kısaca ben böyle anlatabilirim vatandaş diliyle, tabii o uzun bir rapor yazımı ama istemişti. Hatırlıyorsanız da adli tıp bizim bu taleplerimizi kabul etmişti ve numuneler tekrar adli tıpa gitmişlerdi.
1: Bukit Hanım, bir reklama gitmem gerekiyor, hemen ardından sizi tekrar alacağım kısa bir aradan sonra.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Hayrola çocuklar?
15: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
14: Anlamadım.
15: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
16: Buna tıkladığınızda oluyor.
15: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
14: Bilmem mi?
15: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
14: Turkcell çözüm gücü.
17: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
15: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
18: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
15: Ne diye diyor? Şak diye.
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü.
17: Ne yapacağız biz şimdi?
14: Hadi gelin benimle.
19: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
14: Turkcell'lerin yanında
20: Turkcell'in çözüm gücü var.
16: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
20: Aşkım baksana böyle salonu var, bizim kız bayılır.
16: Aşkım ya gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
21: Daha omuzdan böyle gövdenle.
20: Aa!

0: yanımıza gelmiş.
1: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
2: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey,
0: hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahvede bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
12: Ebebekle büyürler.
13: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
14: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar atılır.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra çamaşır suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Sadece durunalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durunalım.

0: küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
1: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
6: Oh.

0: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni et ilif alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği et ilif aliften. Yeni et ilif alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
1: Et ilif alif meyve var.
2: Motel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur.

0: Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Day parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
3: Evet, Çağla Tuğaltay dosyasıyla devam ediyoruz. Çağla Tuğaltay dosyasında aslında dünyada emsal olacak bir çalışma yapılıyor. Sayın Adalet Bakanlığımızın öncülüğünde bu çalışmayla birlikte inşallah hem olumlu sonuçlar bekliyoruz hem de bu çalışma gerçekten dünya çapında emsal olacak bir çalışma. Şu an önemli görüşmeler var ama tabii ki bakanlık ve savcılık bunu açıklamadan bizler de açıklayamıyoruz. Şimdi Çağla Tuğaltay'ın avukatı Buket Gül de hattımızda. Kendisi aslında DNA çalışmaları, çok yeni gelişmiş DNA çalışmaları da yapıldığını ve bununla ilgili farklı çalışmaların da tekrar yapılacağını söyledi. Buket Hanım.
4: Şöyle, biz bu artık, yani az önce anlattığım Semih Hoca'nın oluşturduğu rapor üzerinden bir araştırma yaptı. Sonuçlar da çıktı. Biz bunu biliyoruz ama dediğiniz gibi söyleyemiyoruz. Yani şunu söyleyebilirim sadece. Hani bu DNA'nın bir yerden bulaşmış olabileceğini ya da kontamine olabileceğini söyleyen kişiler vardı ya.
3: Evet.
4: O söylem net olarak doğru değil. Bu aldığımız sonuçlarla bunu söyleyebilirim sadece.
3: Yani şunu söyleyelim, izleyicilerimize de duyuralım. Alınan sonuçlara göre Çağla Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örnekleri tam da o dönem, yani olayın olduğu anda bulaşmış DNA örnekleri olduğu kanıtlandı, değil mi?
4: Hayır. DNA'ya bulaş ya da kontamine diyorlardı ya Esra Hanım.
3: İşte onun olmadığı kanıtlandı diyorum. Evet.
4: Yani DNA net olarak tatile ait DNA.
3: Evet, şimdi, onu söyledim ben de.
4: Şunu da söyleyeyim. Biz başka bir teknolojiyle ilgili parmak izi incelemesi için de hem Adalet Bakanlığı'na hem savcılığa bir talepte bulunduk. Bu da şu, bir YouTube kanalı, Evren Buyruğ'un YouTube kanalında Amerikalı bir profesör Atleş Laktatya bağlandı. Kendisi CTF teknolojisi diye bir teknoloji çıkarmış ve bunu 50 eyalette Amerika'da kullanılıyormuş. Ama Türkiye'de bu teknoloji yoktu. Bununla yani görünmeyen parmak izlerini tekrar gündeme getirebilecek, belirleyebilecek, parmak izlerine ulaşabilecek bir teknoloji. Biz bunun da Türkiye'ye gelmesini, başka kriminal davalarda da kullanılabilir. Biz sadece bizim davamıza bağlı değil. Ama doğrular üzerindeki parmak izlerinin bu teknolojiyle incelenmesini de talep ettik. Bu da önemli.
3: Peki bu arada bir durum daha var. Onu da sormak istiyorum. Reyhan Hanım, biliyorsunuz. Reyhan Hanım'ın bazı iddiaları vardı. Özellikle babanın dışarıda balkonda babayı bıçakla gördüğünü ve katilin baba olduğunu iddia ediyordu. Sanırım onun ailesindeki erkeklerden de DNA alınmaya başlamış. Böyle bir gelişme mi var?
4: Evet. Alındı, doğru söylüyorsunuz. Sebebi de şu. Şimdi Reyhan Hanım'ın, ben her zaman söylüyorum, yalan söylediğini biz dosyadaki diğer evraklardan biliyoruz. Ve bu sebepten kendisine ben bir suç duyurusu yapmıştım. İkinciyi de geçtiğimiz hafta yaptım. Şimdi savcılık da galiba çok neden bu kadın acaba yalan söylüyor diye düşündüğü için herhalde, benim tahminim. Savcılık da erkek akrabalarından DNA almayı uygun görmüş. Yani bu bizim talebimiz değildi ama savcılık almış. Şimdi onunla ilgili sonuçlar, neticeler ne oldu ya da henüz çıktı mı raporları bilmiyoruz. Ama böyle de bir durum söz konusu. Yani kendisiyle ilgili iddianame yazılırsa, hani benim yaptığım suçlarıyla alakalı, onu da programımıza göndereceğim. Çünkü bu dosyalarla alakalı üzerinde kısıt olacak bir şey olmayacak.
3: Peki
4: bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Esra Hanım, müsaadenizle şöyle. Şimdi biliyorsunuz ki bazı kanallar aile aleyhine böyle karalama kampanyaları yapıyorlardı ve aileyi şüpheli olarak gösteriyorlardı.
3: Evet.
4: Bu kişilerin de YouTube kanallarına Türkiye'den erişim engeli geldi, hesaplarına erişim engeli geldi ve bu şekilde erişim engelleri gelmeye de devam edecek. Çünkü yani aile bu dosyada

0: aile üzerinde en ufak bir şüphe dosya üzerinde yok.
1: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi soru cevap olarak şey yapayım, hani izleyicilerimizde de ailenin üzerinde şüphe olduğunu düşünen de çok fazla kişi var biliyorsunuz. Şimdi bunu ben açıkça ve net olarak sormak istiyorum. Hasan Hocam da dosyayı biliyor. Günür Hanım da burada. Siz de zaten dosyanın ana avukatısınız Buket Hanım. Ailede, yani savcılık nezdinde aile üzerinde bir şüphe var mıdır?
0: Esra Hanım, asla yok. Asla yok. Yani hiçbir şekilde aile bu dosyada şüpheli değil. Şüpheli olsaydı mezar kazmazlardı. Şüpheli olsaydı insanlardan DNA almazlardı. Şüpheli olsaydı ben babayı bıçaklı kanlı gördüm diyen kadının akrabalarından DNA almazlardı Esra Hanım. Bu dosyada aile şüpheli değil. Biz her zaman mağdur taraf olarak taleplerde bulunuyoruz.
1: Olurdu. Şimdi
0: bunu
1: çok...
0: herkesin bir anlaması lazım yani.
1: Evet. Kısa bir süre sonra inşallah bizler de bir sonuç duyurabileceğiz. Onu
2: i̇nşallah,
1: düşünüyoruz.
2: İnşallah.
1: Yani onu da bekliyoruz. Ailenin de yüreğine, yani ve bekleyenlerin de yüreğine su serpilecek. Siz son bir şey söylemek ister misiniz? Vaktimiz
3: yani
1: kaldı mı ki?
3: Ben ailenin hiçbir zaman
1: vakit kalmamış.
3: Mağdur müşteki dışında bir sıfat dosyanın içerisine
1: o
3: girmedi.
1: O zaman programın sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Güzel haberleri inşallah vereceğiz. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Esai Parfümeri Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Çirkin olmamışım gibi bakıyor. Gülümsüyor. Naci işte. Acıyor herhalde bana.

0: acıma mı vardı, özlem mi? Safiye, sen demin neyi başardığının farkında mısın? Uzun zamandır yapmadığın bir şeyi yaptın. Önce banyoyu temizledin, sonra da kendini.
1: Ama hala her taraf pislik içinde, leş gibi.
0: Evi temizlemeyi de başaracaksın. O sana yapamazsın diyen sesi bastırdıkça hepsi teker teker olacak.
1: Duyacağım ben onu yine, o susmayacak. Siz gidince yine konuşacak, ben biliyorum.
0: O duyduğun ses annene ait değil.
1: Hayır, nasıl yani, onun sesi?
0: Hayır, o duyduğun ses senin iç sesin. Zamanında annenin seni suçladığı gibi sen de kendini suçluyorsun. O yüzden bu kadar kirli hissediyorsun.
1: Ne yapacağım peki ben?
0: O sesi duyduğun anda o ortamdan ayrıl. Mesela evden çıkabilirsin. Bunu yapamazsan pencereyi açıp gökyüzüne bakabilirsin. Kuşlara bakabilirsin.
1: Hayır, yapamam ben onu. Onu Naci yapıyor. Kuşlara da bakamam, göğe de bakamam. Evden dışarıda çıkamam ben.
0: Peki, evde radyo var mı?
1: Var. Niye?
0: Getirir misin buraya?

0: Aç şimdi sesini.
1: Bugün İstanbul'da karla karışık yağmur beklenirken gece saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye kadar düşeceği bekleniyor.
0: Kıs şimdi sesini.
1: Diğer ise beklenen hava sıcaklıkları şöyle.
0: Aynı şeyi o duyduğun sese de yapabilirsin.
2: Nasıl, ne yapacağım?
0: Bunun sesini nasıl kontrol edebiliyorsan onu da edebileceğini hayal et. Göreceksin, bir zaman sonra iyice azalmaya başlayacak. Sonra da tamamen yok olacak. Unutma, bu senin elinde. İnanırsan başarırsın.

0: Çok çok sevindim. Temizlendi demek.
1: Çok şükür. Ama zaten öyle kalamazdı ki. Yani o kadar pis dayanamazdı.
2: Demek durum o kadar vahim ha?
0: Şey yok yok baba. Ablamda çok iyi gelişmeler varmış da. Biz onu konuşuyoruz.
2: Ablanın matematikle sorunu yok ki. Okul birincisi o. Sınıfta kalacak olan sensin. Anneye çekmiş. Yapacak bir şey yok. Bak öğretmenin ta buraya kadar gelmiş. Kaç aldı? Sıfır mı yine?
1: Şey baba bazen öyle oluyor yani. Karıştırıyor bazen bazı şeyleri.
3: Merak etmeyin Hikmet Bey. Çalışırsa düzeltir. Hiç kuşkum yok. Benim işe dönmem lazım. Görüşmek üzere.
2: Ama bu olmadı ki. Hiç konuşamadık. Gülben davet etsene öğretmenini içeri. Ayıp değil mi?
0: Baba şey... İşe dönmem lazım dedi. İşi varmış demek ki o yüzden.
2: Hiç kafan çalışmıyor Gülben. Bir oturup konuşalım. Belki acıyıp sınıfı geçmeni sağlar sana. Buyurun hocanım lütfen buyurun.
3: Yok ben döneyim. Diğer sınıfla ilgilenmem lazım.
2: Bir kahvelik zamanınız vardır canım. Hem Gülben'in en sevdiği öğretmeniymişsiniz. Çok üzülür sonra. Değil mi Gülben?

Ben temizim. Ben temizim. Koltuk pis. Koltuk pis. Oturamam ki ben buna, şimdi nasıl oturacağım?

0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Safiye'yi merak etmiştim, onu görmeye geldim. Evdedir, değil mi? Şey, Han peki o evde midir? Yani şimdi beni görüp kötü olsun istemem de.
1: Evde değil.
0: Kötü demiştiniz. Şimdi nasıl peki?
1: Şimdi daha iyi.
0: Kusura bakmayın, o gün size yardımcı olamadım. Yani ben size daha çabuk iyileşeceğini söylemiştim. Öyle de olmuş zaten.
1: Daha iyi dedim. İyi demedim. İyi günler.
0: İyi günler. Açmayacağım, git buradan.
2: Safiye benim, Ceylan.
0: Yanında mı o?
2: Kimse yok, yalnızım.

0: Safiye nasılsın? Bunu vereyim mi sana, ister misin?
1: Han yok burada.
0: Ben sana geldim, seni görmeye geldim. Çok güzel olmuş saçların. Gözlerinin güzelliği çıkmış ortaya. Ben de hep böyle kısa kestirmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Tabii böyle benim yüzüm seninki kadar güzel değil.
1: Gene kazan dairesine gitmiştir, kapatmıştır. Ben gidip çıkartmıştım ama içi sıkılınca gidip oraya sığınıyor. İçi sıkılıyor. Artık seninle de olamaz. Başka biri varmış. Hayatında.
0: Safiye, kimse yok benim hayatımda.
1: Niye yalan söyledin?
0: Çünkü biz birbirimize iyi gelmiyoruz. Ta en başından beri söylüyordun sen, keşke seni dinleseydik.
1: Sen övmedikçe başka birini sevmesen. Peki sen? Sevebilir misin? Sen de benim gibi yalnız öleceksin yani.
0: Safiye, sen yalnız ölmeyeceksin. Etrafında hep papatyaların olacak.
1: Canlı değil onlar. Hanlı olmak, yalnız ölmekten daha korkutucu diyorsun yani, öyle mi?
0: Maalesef öyle.
1: İstediğin kadar kork. Dönüp dolaşıp geleceğin yer yine burası.
0: Ben çok iyi gördüm seni Safiye. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın, olur mu?
1: Kardeşimin iyi olmasına ihtiyacım var benim.
0: Safiye, çok özür dilerim. Onun için benim elimden hiçbir şey gelmiyor.
1: Sen bilmezsin. Biz ayrılığa dayanabilen insanlar değiliz. Bak bana. O da mı böyle olsun istiyorsun?
2: Bizden zaten olmazdı Ceylan. Sen çok başına buyruktun.

O adamdan da ayrılırsın sen. Kimse çekmez seni. Beni de çekmez. Yaşlandığımızda durulur muyuz sence? Ne dersin?

0: yapıyorsun burada sen?
1: Ne işin var senin burada?
0: Safiye'ye bakmaya gelmiştim.
1: Ben senin burada ne işin var diye sordum.
0: Kötüydün en son, Safiye'ye gelmişken hazır. Sana da bakayım istedim. Sen kimle konuşuyorsun burada?
1: Sana ne, ben sana soruyor muyum?
0: Evet, soruyorsun. Kimle konuşuyordun?
1: Yok kimse burada, yok.
0: Han, biriyle konuşuyordun.
1: Seninle konuşuyordum Ceylan. Kafamın içinde seninle vedalaşıyordum. Fırsatım olmadı hatırlarsan. Hem burada olman doğru mu sence? Erkek arkadaşın üzülmesin, iyi birine benziyordu. Bence sen git.
0: Memo mu? Evet, çok iyi bir insandır.
1: Ceylan, adını duymak istemiyorum. Söyleme bana. Hem siz gitsenize ya. Gidin, başka bir ülkede yaşayın. Senin çevren de var oralarda. O da gelsin seninle. Gidin New York'a falan gidin işte.
0: Gelemez o.
1: Seviyorsa gelir.
0: Sen sevmiyor muydun?
1: Ceylan, anlamıyorsun. Ben seni o adamla görmeye dayanamıyorum. Bak, üzülüyorum demiyorum. Dayanamıyorum.
0: Hayatımda bir başkası olmasaydı canım bu kadar yanacak mıydı han? Madem bu kadar merak ettin, rahatlatayım seni. Benim hayatımda hiç kimse yok.
1: Var. Gördüm ben sizi.
0: Hancım, o gördüğün Memo çok yakında baba olacak. Barkın'ın kuzeni o. Kendini böyle buralara kilitlediğin niyetmedi, bir de zincir mi vuracaktın?
1: Kendimi değil.
0: Kim peki? Hayır. Hayır, yok. Yok, inanmam. Hayır, yapmazsın böyle bir şey sen. Sen böyle bir şey yapmazsın yani. Bir an aklına gelmişti çok, ama saçma olduğunu fark etmişsindir han, değil mi? Yapmazsın.
1: O gün arabayı üstüne sürüyordum.
0: Sus tamam.
1: Yakında çocuğu olacak birini arabayla az kalsın ezecektim.
0: Sus tamam lütfen, ne olur.
1: Gerçekten ölsün istedim Ceylan.
0: Sus artık, sus! Sus abi, sus! Sus! Lütfen sus! Lütfen sus! Lütfen.
1: Beni terk ederken de biliyordun böyle biri olduğumu. Bile bile geri döndün. Sensiz yapamıyorum deyip geri döndün. Şimdi neden şaşırıyorsun?
0: Lütfen. Lütfen artık kimseye zarar verme. Kendine de verme.
1: Gerçekten hayatında biri olduğunda ne olacak peki?
0: Olmayacak. Olmayacak.
1: Söz ver bana.
0: Söz veriyorum.
1: Bazen üzülüyorum senin için. Suçun o gün o asansöre binmekti.
0: Yok, benim başka suçum da var. Ben seni hiç terk etmeyecektim ha. Senin gitmeni bekleyecektim. Çünkü dayanamadığın şey bensiz kalmak değil, tercih edilmemek.
1: Ben sensiz yapamıyorum Ceylan.
0: Benle de yapamıyorsun.

0: Ama sensiz hiç yapamıyorum.
1: Yapamamak ne biliyor musun? Bak yapamamak gelip bu karanlığın içinde, bu pisliğin içinde, bu karanlığı tüm çıplak bile gördüğün halde hiçbir şey yapmadan yanında durmak. Yapamamak bu. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Han, yalvarıyorum sana ne olur. Kötülük etme kendine, bir başkasına etme ne olur. Söz ver bana.
2: Merak etme. Bunu sana bırakacağım.
3: Yine soktun şu çürümüş çiçekleri eve.
1: İki.
3: Onlardan Naci gibi yavaş yavaş solup gidecek. Tübü boylayacak hepsi.
1: Dört. Dört. Tamam, temizledim.
3: Yıkayamadın. Pislik içinde.
1: Tertemiz oldu, temizledim.
4: Safiye, o papatyalardan Naci'ye götür.
3: Hep o sana alıyor. Yazıktır.
1: Nasıl yani? Ben de ona mı alayım?
3: Tabii. Al ya. Mezarına götürürsün. Sevaptır.
1: Kapatacağım. Çevirip kapatacağım düğmesini. Çevirip kapatacağım. Allah'ım sen yardım et.
3: Çevir çevir. Düğmesini bulursan çevirirsin. Naci'ye papatya götür Safiye. Mezarına götür. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor.
1: Sen anneni kırıp parçalamak mı istiyorsun? Bana bunu mu reva görüyorsun? Yaşadığımız onca şeyden sonra. Ha kızım? Sen de kır beni Safiye. Sen de sustur kızım.

0: Gülven. Ne oldu kardeşim? İyi misin? Niye geldin?
1: Duydum ki yıkanmışsın, tertemiz olmuşsun. Ben de bana olan borcunu ödemen gerektiğini düşündüm abla artık.
0: Ne borcu kız?
1: Artık bana sarılmaman için hiçbir sebep yok abla.
2: Gel buraya.
0: Gülben, Gülben. Ay ne yapıyorsun? İyi olmayacak ama bu senin için Gülben.
1: Ama abla ya, bana en iyi gelen şey bu. Ne yapayım?
0: Sana da bir hamile güzelliği gelmiş. Ne güzelsin öyle, yanakların al al.
1: Hiç de bile abla. Hiç iyi bir şey değil. Burnum büyüdü. Kocaman bir şey oldu ya.
0: Ben ne yapayım Gülben? Yaramaz oğlan çocuklarına döndüm.
1: Aa, hayır çok yakıştı. Çok beğendim ben. Hatta keşke benim saçımı da kesse dedim.
2: Dokunma! Çek! Çek elini! Çok güzel ha? Çok güzel. Ah! Bir de şimdi sor bakalım. Hala güzel mi?
1: Safiye! Bir gün evlenip gideceğim buradan. Kurtulacağım senden. Bu evden kurtulacağım. Uzatacağım saçlarımı. Yere kadar değecekler. Anlıyor musun beni? Yere kadar. Abla. Ne oldu?
0: Senin saçların böyle çok güzel kardeşim. Kıymetini bil. Hadi git.

0: Safiye iyileşti. Dönebilirim artık diyeceğini sanıyorsan daha çok beklersin. Koşa koşa kaçtı bu evden o. Bahanesini bulur bulmaz kaçtı. Papatyayla ıvır zıvır tokayla oyalıyor seni. Sırf hanım korkusundan. Döneceği Son falan yok.
1: Bugün toprağa düşmesiyle...
0: Bekleme artık.
1: Soğuk geçen kışın ardından gelmeyecek diye korktuğumuz...
0: Hey! Hasretli kime diyorum?
1: Bahar artık çok yakın.
2: Bugün ayrı bir güzelsin.
3: Barışma yemeğimiz diye mi?
4: Evime gizli çekirdeğinde ne bulmuyor muydun?
2: O adamla ilgili hiçbir iz bulmamayı umuyordum. Bu arada terliklerimi atmamışsın. Görmedim sanma.
4: Kurşun askeri kapıdan söktüğümü gördün ama değil mi?
2: Dert değil. Geri takarız.
4: Han, ben sana bir garanti verdim. Hayatımda hiç kimse olmayacak dedim. Şimdi sıra sende.
2: Benim de olmayacak.
4: Ben öyle bir şey istemiyorum. Aklın karıştığında konuşabileceğimiz kadar yakın olalım istiyorum. Herhangi bir konuda şüpheye düşersen bileyim istiyorum.
2: Konuşmak iyidir diyorsun.
4: Hayır. Konuşmamanın hiçbir faydasını görmedik diyorum.
2: Senin en çok neyini seviyorum biliyor musun?
4: Biliyorum. Seni seviyor oluşum.
2: Hayır. Beni olduğum gibi kabul etmeni.
4: Bu o kadar zor bir şey ki.
2: Bence içten içe hoşuna gidiyor senin. Seni deli gibi kıskanmam. Hayatımın merkezine koymam. Bence sen zevk alıyorsun bundan.
4: İş arkadaşımın burnunu kırmışlığın, beni işimden etmişliğin var. Sonra bir de yakın arkadaşımın üzerine araba sürmüşlüğün, beni odalara kilitlemişliğin var. Ve sana göre ben tüm bunlardan zevk duyuyorum, öyle mi?
2: Elinde değil.
4: İstediğini vermeyeceğim. Düşmeyeceğim bu tuzağa. Bu sefer değil.
2: Hangi tuzağa?
4: Han, sen aramızın iyi olmasına asla katlanamıyorsun. Sürekli böyle suları bulandırmak istiyorsun. Kavgadan besleniyorsun ve bunun aşk olduğunu zannediyorsun. Ama çok özür dilerim. Bu bir aşk değil.
2: Bence bunu tam olarak sen tercih ediyorsun. Yoksa hayatımda biri var deyip beni kışkırtmaya çalışmazdın.
4: Ben seni kışkırtmak için değil, durdurmak için söyledim onu.
2: Hı hı. Muhakkak.
4: Han, ben sana bir şey söylüyorsam... bunun doğruluğunu kabul etmen gerekiyor.
2: Peki o zaman... sen de şunun doğruluğuna inanacaksın. Benim bu manyakça ilgim, tutkum sana iyi hissettiriyor. Ayrıca senin o sönük özgüvenini aldım, şişirip şişirip bıraktım. Kendini kraliçe gibi hissettin. Han Derenoğlu'nun peşinden koştuğu kadın olmak sana gurur verdi.

0: Saçmaladım. Özür dilerim.
1: Yo. İçinden geçenleri söyledin sadece.
0: Canını yakmak istiyorum ama neden bilmiyorum. Sanki içimde bir öfke var ve bu zaman zaman sana yol alıyor. Ama gerçekten nedenini anlamıyorum.
1: Bence kapatalım bu konuyu.

0: Vakti geldiğinde konuşuruz.
1: Yok, ben kızdırdım seni, eşeklik ettim. İstersen gidebiliriz.
0: Yok, kızmadım.
1: Kızdın Ceylan.
0: Kızmadım ha.
1: Ceylan, kızdın. Tanıyorum seni. Ayrıca buna kim olsa kızar zaten.
0: İstediğini vermeyeceğim. Kavga edemeyeceksin benimle.
1: Ceylan, peçeteyi sıkıyorsun. Tanıyorum ben seni. Hani yakın olmak bu mu? Bu mu demek?
0: Hatırlıyor musun? Biz bir ayrılmıştık. Sen beni aldatmıştın. Ben ona rağmen seni affetmiştim. Ve sen deliye dönmüştün sana bağırıp çağırmadığım için. Hatta şey demiştin. Beni şu kadarcık seviyor olsan kıyametleri koparırdın. İşte ben o zaman da istediğini vermedim. Şimdi de istediğini vermeyeceğim Han. Beni hırpalamadan sevmenin bir yolunu bulacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü ben senin annen değilim. Nefret etmeden sevmenin bir yolunu bul. Acil.

0: Belki detayları bilsen kızabilirdin. O kadının kim olduğunu bilsen. Ama hiç sormadın.
1: İlgilenmiyorum. Sormadım, sormayacağım.
0: Ya tanıdığın biri ise?
1: İlgilenmiyorum.
0: Peki. Peki.

0: Kim?
1: Lauren.
0: Editörüm.
1: Aynen.
0: Ben tam 2 sene o kadınla aynı yerde çalıştım. Karşılıklı masalarda oturduk. Her gün ona kahvesini aldım, her gün.
1: Bence de. Sana bunu yapmaması gerekirdi. Hiç hoş değil. Ama sen bunu bilseydin de kızmazdın.

0: Allah kahretsin, kanıyor.
1: Dert değil.
0: Şey, hesabı alabilir miyiz? Biraz acil de. Mutlu musun şimdi? İstediğin oldu mu? Bastır şuraya.
1: Çok özlemişim seni. Ayrıca tabii ki Lauren değildi. Ben sana böyle bir şey yapar mıyım aşk olsun ama sen de hemen kandın. Hadi beni geç. Koskoca kadın. Bir de feminist üstelik.
2: Neriman nerede yine?
0: Esra'da baba.
2: İyi. Esra aklı selim sahibi kız. Neriman onun örnek alsın.
0: Aşk olsun baba ya. Benim aklım selim değil mi yani? Onu mu diyorsun?
3: Yok hayatım. Öyle bir şey demek istemiyor. Hani Esra da çok iyi kız anlamında o. Yoksa öyle bir şey der mi Hikmet baba?
2: Derim tabii. Biliyorum çünkü. Bugün çocuğun cinsiyetini ipli yüzüğe sordu bunlar.
0: Şey yok aşkım öyle değil ya. Baba şey... Okşan... Şey yaptı. Okşan'ı ben kırmayayım diye. Yoksa inandığımdan falan değil tabii ki baba.

0: Ne çıktı peki?
1: Oğlan.
0: Ya. Yapma ya. Oğlumuz mu oluyormuş yani?
2: Hadi bakalım. Al birini vur öbürüne. İlim irfan sahibi damat diye aldık. Orta çağda yaşayan biri çıktı.
1: Şey yani... Oğlan olursa çok sevineceksin galiba sen.
0: Sevindim tabii. Niye sevinmeyeyim ki? Oho. Düşününce aklıma bir sürü şey geliyor vallahi.
1: Vallahi gelmesin bence o kadar. Çünkü mesela misal ben canım şimdi ekşi çekiyor. Allah Allah. Bak mesela şimdi ben bunu, bu turşuyu nasıl canım çekiyor biliyor musun? Of, çok iyi bir şey ya. İnanılmaz iyi geldi şu an.
3: Kızım sen yine de çok yeme istersen. Mideni falan rahatsız etmesin sonra.
1: Ne yapayım? Canım çekiyor. Belki de kızdır bu. Bu kadar canım ekşi istediğine göre kız bence. Mesela bu beni kesmedi. Kesmediği için limon yiyeceğim. Yani bu da ekşi aynı anda yiyeceğim şimdi mesela. Yapacak bir şey yok. O kadar güzel ki. Ben anlamamışım baba. Ben ekşi seviyormuşum ya. Ekşiciymişim ya. Çok iyi.

0: Acıyor mu?
1: Evet.
0: Çok sevin.
1: Ben de derin izler bıraktın Ceylan. Bu da sonuncusu oldu.
0: Ya gözüne gelseydi? Ha? Ben bununla nasıl yaşayacaktım?
1: Ben tek gözle nasıl yaşıyorsam sen de bir yolunu bulurdun artık.
0: Ben çok ciddiyim ha. Bir daha beni o noktaya getirme lütfen.
1: Şiddetin bahanesi olmaz Ceylan, unutma.
0: Şu hale geldin, hala dalga geçebiliyor musun?
1: Havalı oldum ama.
0: Çok korktum ama.
1: Hak ettim biliyorsun.
0: İşte onu diyorum, lütfen hak etme, lütfen. Neyse. Şey yaparım ben şimdi, eczaneden bir ilaç alırım. Akşam rahat uyursun, olur mu?
1: Evlenelim mi?
0: Tabii ki hayır.
1: Neden?
0: Çünkü boşanırız, sen de biliyorsun.
1: Sonra da tekrar evleniriz, onu da biliyorum.
0: Hadi Han, açsana şu kapıyı.
1: Ceylan, hadi artık bak intikamını aldın, söyle.
0: Hayır dedim Han.
1: Bence sen bana kıyamazsın. Kesin evleniriz.
0: Seninle asla evlenmeyeceğim.
1: Bence olur bizden. Bir şans daha ver.
0: Açar mısın şu kapıyı?
1: Yaşlanınca kim bakacak bana?
0: Safiye.
1: Sana peki? Barkın mı? Onun kendine hayrı yok ya.

0: Hoş geldin.
1: Kapıya çarptım. Önemli bir şey değil. Endişelenme, tamam mı?
0: Ha, iyi. Su ister misin? Su alacağım kendime.
1: Yok, sağ ol.

0: Şuna bak. Biri görse ne der kim bilir. Adım atacak yer kalmamış be. Hayret bir şey. Deliler yurduna dönmüş burası. Şu hale bak sen. Ne yapmışlar benim odama? Benim odam burası. Niye kapatıyorsunuz? Ben girmeyeyim diye mi? Makas nerede? Nereye koydunuz makası? Tepeme attırmayın benim.
1: Anne. Anne sen misin?
0: Hayret bir şey.
1: Ne oluyor ya? Yine kabus mu görüyorum? Babamın sesini duyuyorum. Baba! Baba sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada?
0: Ne demek ne işin var? Burası benim evim. Odama gideceğim. Çıkar şundan buradan hadi.
1: Hayır giremezsin baba. İçerisi pis. Leş gibi. Giremezsin. Gülbenler nerede? Niye bıraktılar seni? Git buradan.
0: Ne yaptın sen saçlarını? Hiç güzel olmamış. Ne yani şimdi moda mı bu?
1: Moda falan değil. Giremezsin dedim. Git buradan.
0: Sana göre her yer pis zaten. Ben içeri gireceğim.
1: Baba anlamıyorsun. Mikrop içinde içerisi. Temizlemem lazım. Aylardır temizlenmiyor.
0: Aylardır mı? Sen iyi misin Safiye? Aklın yerinde mi senin?
1: Baba bak burada durduğun her an sağlığın tehlikeye giriyor. Git diyorum Allah aşkına git.
0: Gitmem. Ben odamda yatacağım. Madem pis sen git.
1: Baba ben kötü oluyorum. Git dedim sana git.
0: Bütün yastığım, yorganım hepsi burada. Gidemem diyorum anlıyor musun? İçeride başkası mı var yoksa? Naci mi var orada? Odanızı ayırdığınız benim odamı Naci'ye mi verdin yoksa?
1: Baba sus ya Allah aşkına sus.
2: Çok fena midem ya. Midem nasıl yanıyor? Çok fena. Baba nerede ya? Baba? Aa. Aa. Baba? Allah'ım sen yardım et. Esat, baba yok. Kalk çabuk, baba yok.
3: Ne? Saat kaç ki ya? Nereye gitmiş?
2: Bilmiyorum ki. Hadi gel çıkıp arayalım ne olur. Şey... Nereye gider ya? Başına bir iş gelmemiştir değil mi?
3: Ya dur Gülben panikleme. Memduh amcalara mı gitti acaba?
2: Bu saatte. Hadi hadi, hadi arayalım.
3: Tamam, bir şey üstümü değiştireyim mi?
2: Başver üstünü ne olur. Hadi gel çıkıp arayalım
3: tamam,
2: ya.
3: Tamam, sakin ol. Dur geldim.
2: Neredesin baba ya? Neredesin? Nereye gitti ki?
3: Tamam tamam. Buluruz şimdi. Uzaklaşmamıştır.
2: Anahtarın var mı?
3: Var kapat. Ben şimdi aşağı bakıyorum. Sen de yukarı bak tamam hadi üzülme.
2: Tamam.
3: Hadi.
2: Esat.
3: Ne oldu?
2: Gel.
3: Gel. Gel.
2: Allah'ım. Allah'ım.
1: Baba Allah aşkına bak leş gibi burası. Bir yerlere de dokunuyorsun zaten ne olursun. Ölmek mi istiyorsun sen? Pis burası.
0: Beni evimden kovamazsın. Burası benim evim. Beni görmek istemiyorsan sen git. Naci orada işte. Git onunla yaşa.
3: Baba ne işin var burada?
1: Baba baba sakın.
3: Dur ne yapıyorsun baba?
0: Kimse bana engel olamaz. Ben deren buldum. Çekilin.
1: Allah'ım han bir şey yap.
0: İstediğimi alırım.
1: Bir şey yap han bir şey yap.
0: Kilitli bu. Anahtarı ver.
1: Asla.
0: Anahtarı ver dedim sana.
2: Esat sen gelme. Ablam gelir şimdi tamam mı? Bekle
0: ver
2: ne olur.
0: Ver dedim sana.
1: Vermem.
3: Ya bir sakin olur musunuz? Ne oluyor ya?
0: Anahtarı ver diyorum.
1: Vermeyeceğim. Hambi.
2: Baba ne yapıyorsun burada? Hadi gel evimize gidelim ne olur.
1: Gülben. Gülben hamilesin sen. Ne işin var burada? Hemen çık dışarı. Hemen çık dışarı. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz lan? Yardım et bana. Niye üstüme geliyorsunuz?
3: Tamam Gülben hadi sen git ben hallederim.
2: Baba ne olacak?

0: Baba hadi sen de artık hadi.
1: Bana bak, karını seviyorsan alır götürürsün buradan çabuk.
2: Gülben, gel hadi gidelim.
3: Baba, baba hadi sen de bize gel ne olur. Bak ablam çok kötü oluyor lütfen.
4: Ben bu evde doğdum, bu evde öleceğim. Bu odada öleceğim. Defolup gidin hepiniz, defol. Kızım. Canım. Çok özledim seni.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Oral-B Luxe Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
7: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
8: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
7: 180

0: fırsatıyla Civil'de.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Araba şamanoz. Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamanoz.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle...

0: mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
2: Her şeyine baktım. 20 kalori.
3: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love. Boy, boy, boy, boy,
4: boy, boy. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Marketten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.
15: En çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
17: gazoz. Önce sen kapat. Sana boyamıyorum ki.
18: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın.
19: Yeni aşkınız Truval.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz.

0: beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Araba şamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, haribayla mutlu ol.
6: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
13: Alıyor musun artık bizi içeri? Bundan sonra birlikte miyiz? Senden ve evimizden uzak çok zordu canım kızım benim. Korkma. Artık yanındayız. Annen gelemez. Ben korurum seni. Kovarım onu. Yanına bile yaklaşamaz artık.
14: Baba. Ablam seni eve almadı. Sen kendin geldin.
15: Hadi şimdi Gülbenlere git. Saat geç oldu. Yarın konuşuruz, tamam mı?
13: Safiye ne olacak? Ben onun yanında kalayım. Götürmeyin beni ne olur. Ben kızıma bakamadım. Koruyamadım onu. Onun yanında kalayım. Kimsesi yok onun.
15: Ben varım ya baba.
13: Sen babası değilsin. Benim korumam gerekir onu.
16: Koruyorsun zaten baba.
13: Korusam bu halde olmazdın Safiye.
17: Hikmet baba. Hikmet baba. Gel hadi gidelim. Hadi gel. Gel eve gidelim.

0: Abla. Yat artık ne olur. Hadi abla ne olur uyuman lazım. Abla uyuman lazım ne olur. Abla ne olur uyuman lazım.
1: Uyuyamam.
0: Neden abla?
1: Baba odasını özlemiş.

0: Babanı çağıracaksın madem, bunlara da bir el atmak lazım dedim. Poşetlerin üstü tozlu tozlu hep. Olmaz öyle. Ay, parfüm sıksak kız, kötü kokuyu bastırır belki ha? Ne dersin? Bu adam bu evde iki güne kalmaz ölür. Fazla alışma.
1: Hadi görüşürüz.
2: Görüşürüz canım. Beni aramayı unutma.
1: Ararım tabii Gülben, aramaz mıyım?
2: Yo, aramıyorsun hiç.
1: Nasıl aramıyorum? Günde en az 5 kere arıyorum seni Gülben.
2: 5 kere. Ben hiç görmüyorum. Daha fazla ara yani, tamam mı?
1: İyi tamam. Bir daha ararım o zaman. Akşama gelirken bir şey alayım mı sana?
2: Bir şey dur.
1: Fıstıklı baklava ister misin mesela?
2: Ne? Ya Allah Allah, kaç defa söyleyeceğim. Ben tatlı sevmiyorum. Bunu bil artık ya Esat, ben ekşi seviyorum ya. Ekşi kabullenemedim bir türlü bunu ya.
1: Tamam. Affedersin. Unutmuşum, ekşi seviyorsun sen. Hadi ben gideyim. Geç kalmayayım. Görüşürüz. Günaydın Esra.
3: Günaydın Esat.
2: Gülben, sen tersinden mi kalktın? Niye durup dururken çocuğu paylaşıyorsun bu kadar? Bilmiyorum ki ya. Böyle patlamalar yaşıyorum yani. Kendime hiç hakim olamıyorum.
3: Ama bir tanem olmaz öyle. Olmaz. Yok bak, yazık çocuğa. O kadar üstüne titriyor. Tamam anladım, hormonların falan değişti de yani. Başkasına patla.
2: Kime mesela?
3: Okşan'a mesela.
2: Mantıklı. Üf, çok mu üzdüm ya? Ne yapsam acaba?
3: Şey yapsan. İş yerine git. Hah, iş yerine git güzel. Giyin, süslen. Yemek memek götür, hoşuna gider.
2: Yok, yok, yok Esra ya. Şey, babayı bırakamam ben.
3: Ya ayol, ben varım. Okşan var. Şenur teyze var. Hepimiz buradayız. Ne olacak? Sen git hem bak, hava alırsın. Bir değişiklik olur sana da.
2: Güzel mi giyineyim?
3: Ha?
2: Şöbit. Şöbit götüreyim, sever mi?
3: Tabii, tabii. Şöbiyet al. Bayılır şöbiyete. Tatlı yersiniz, tatlı konuşursunuz. Tamam mı?
4: Buranın havası değişmiş gibi sanki. Bahar gelmiş gibi. Bir de güzel bir şey kokuyor.
5: Şey, ben biraz temizlik yaptım da.
4: Güzel. Ama umarım kendini çok yormamışsındır.
5: Bir de baba odasını özlemiş. Bir de şey dedi.
4: Ne dedi?
5: Beni çok özlemiş. Çok zor oluyormuş böyle. Gülben de geldi. O da sarıldı bana. En sevdiği şey buymuş onun da.
4: İnsanın yakınlarından böyle olumlu şeyler duyması ne güzel, öyle değil mi? Peki ya diğer ses? Kısabildin mi onu?
5: Kısamadım onu. Duymamaya çalışıyorum. Radyoyu açıyorum. Ama ona üzülüyorum yani. Üzülüyorum. O da çok yalnız. Kimsenin onu duymaya tahammülü yokmuş. Sanki ben de böyle onu yarı yolda bırakıyormuşum gibi geliyor.
4: Sana durmadan kötü şeyler söyleyen bir sesi dinlemeyerek onu yarı yolda mı bırakmış oluyorsun Safiye? O sesi duyman annene bir fayda sağlamayacak. Ama sen anneni anmak istersen eğer, bunun başka yolları var.
5: Nasıl yani?
4: Mesela annenin sevdiği bir çiçek.

0: Şeyi ekebilirsin. Sevdiği bir şarkıyı dinleyip ona hediye edebilirsin.
1: O çiçek de sevmez, şarkı da sevmez. Onları sevmez ki. İkisini de kirli bulurdu.
0: Ne severdi peki?
1: Bizi aşağılamayı. Bir keresinde banyoyu silmiş. Ben de bilmeden girdim. Kayıp düştüm. Bir gülmeye başladı. Dakikalarca. Ama o kadar çok güldü ki onu hiç öyle görmemiştim. Ben de gülmeye başladım. Mutlu oldum öyle görünce. Çok nadir olurdu onu öyle gördüğüm anlar. O yüzden mutlu olmuştum. Ben de gülmüştüm. Şimdi hep gülüyor kulağımda. Kahkahalar atıyor.
0: En kötü anlarında mı atıyor o kahkahayı? Ve sen onun sesini kısarsan ona ihanet edeceğini düşünüyorsun, öyle mi?
1: Çok yalnız o. Hiç seveni olmadı onun. Benim oldu. Ben şanslıydım.
0: Naci'den bahsediyorsun.
1: O sevmişti beni zamanında. Papatyalar almıştı bana. Anneme kimse çiçek almadı. Belki de o yüzden sevmiyordu çiçekleri.
0: Annen sevilmezken senin seviliyor olman nasıl hissettiriyor sana?
1: Sanki onu ayıp ediyormuşum gibi. Nankörlük ediyormuşum gibi.
0: Bu durumda en iyisi seni de kimsenin sevmemesi olurdu, öyle mi?
1: Han seviyor beni, kardeşlerim beni seviyor.
0: Yani onlar seni sevebilir, bir sakınca yok.
1: Yok.
0: Peki ya Naci? O seni severse, siz mutlu olursanız annene ihanet mi etmiş olursun?
1: Siz bilmiyorsunuz. Asıl Naci ihanet etti bana. Gitti benim en yakın arkadaşımla evlendi.
0: Ama bu yıllar önceydi, öyle değil mi? Sonra siz evlendiniz.
1: Hata ettik biz. Hiç yapmamalıydık. Zaten mutlu olamadı, çekti gitti.
0: O gidince ne oldu Safiye? Nasıl hissettin?
1: Anneme kavuşmuşum gibi.
0: Yani aslında sen yalnız kaldığında geri geldi annen, öyle mi? Belki de annen yalnız diye değil, kendin yalnız kalacağın için geri çağırdın anneni.
1: Hayır, ben çağırmadım ki onu.
0: Öyle mi gerçekten? Onun sesini ilk ne zaman duyduğunu hatırla.
2: Safiye. Anneler ölmez Safiye. Anneler ölmez Safiye.
1: Naci yine gelmemişti. Ben beklemiştim onu ama gelmemişti o. Kimse yoktu o odada. Ben yalnız başımaydım. Hiç kimse yoktu. Ne babam, ne kardeşlerim. Annem yetişti. O beni yalnız bırakmadı. Bir tek o vardı.
2: Benim de kimsem yoktu Safiye. Ne baban, ne kardeşlerim. Hiçbiri yoktu. Sen yetiştin. Bir tek sen duydun sesimi. Hepsi unuttu beni.
0: Ne diyor şu anda sana?
1: Biz birbirimize yetiştik. Kimse yoktu.
0: Ama demin babanın seni özlediğini söyledin. Gülben'in gelip sana sarıldığını.
2: Beni özlemedi hiçbiri. Kimse sarılmadı. Hiçbiri gelmedi.
1: Gelemez, onlar gelemez. Ev çok pis. Leş gibi temizlemem lazım.

0: Temiz olsaydı peki?
1: O zaman gelebilirlerdi ama temiz değil. Şimdi değil, sokamam eve.
0: Ama bak burası temiz. Kısacık zamanda ne kadar güzel temizlemişsin, mis gibi olmuş.
1: Şey, aslında ben babanın odasını temizledim. Tertemiz yaptım. Ama yine de olmaz. Ev temiz değil. Sokamam onu daha buraya.
0: Madem odasını temizledin, neden eve sokamazsın?
1: Mikrop var evde.
0: Tam olarak nerede var mikrop? Ne var orada Safiye?
1: Atamam onları. Atamam ben onların hiçbirisini.
0: Neyi atamazsın?
1: Yukarı götürmem gerekiyordu benim onları ama yapamadım. Çıkamadım evden. O yüzden oraya koydum.
0: Neyi koydun?
2: Söyle. Söyle de tımarhaneye kapasın seni.
1: Tımarhaneye gitmek istemiyorum ben.
0: Gitmeyeceksin.
2: Yalan söylüyor.
1: Yalan mı söylüyorsunuz?
0: Safiye, ben sana hiç yalan söyledim mi? Hadi şimdi götür beni oraya.

0: Anladınız mı şimdi? Bunlar gitmeden baba buraya gelemez. Ben bu evi sabaha kadar temizlesem de bunlar burada oldukça baba gelemez buraya.
1: Olmasınlar o zaman.
0: Nasıl yani, ne demek o?
1: İçindekilere ihtiyacın mı var Safiye?
0: Ben atamam hiçbirini.
1: Kötü kokuyor olsalar bile mi? Çöp olsalar bile mi?
0: Çöp değil onlar. Hepsi lazım şeyler.
1: Öyle mi? Hadi göster o zaman neymiş o lazım olan şeyler. Hadi Safiye, sabaha kadar bekleyemem.
0: Önlükle eldiven getirmem lazım. Böyle dokunamayız. Sakın dokunmayın. Hasta olursunuz, mikrop kaparsınız.

0: Tamam. O zaman Hakan Bey bunu biraz daha detaylandırsın Çiğdem.
1: Tabii Esat Bey.
0: Ama geçen haftaki gibi olmasın, tamam mı yani? Çünkü bayağı gecikmişti.
1: Biraz sarkmıştı. Toplantımız 10 dakika sonra.
0: Tamam, tamamdır o zaman. Gülben. Hoş geldin aşkım.
2: Hoş bulduk aşkım.
0: Oo canım.
1: Hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz?
2: Yok içmem, sağ olun, sağ olun.
0: Ne güzel bir sürpriz bu böyle.
2: Ben geldim diye mi gitti o?
0: Yo, işimiz bitti de ondan.
2: Ben bölmedim yani. Hani yani bir şey engel olmadım inşallah hani.
0: Bölsen ne olur ki? Senden önemli bir iş olabilir mi ki?
2: Yine beceremedim. Sana sürpriz yapacaktım. Elimi yüzüme bulaştırdım yine ya.
0: Kim demiş ya? Bak seni gördüğüm için ne kadar mutluyum ben. Sürpriz neymiş?
2: Şimdi birincisi bu senin. Sana şöbeti aldım. Aa. Seversin. İkincisi de şey... seni yemeğe çıkarmak istiyorum da ben.
0: Vay. Benim karım beni yemeğe mi çıkaracakmış?
2: Hı-hı.

0: Hani bayağıdır baş başa kalamadık ya böyle. Belki hani annenin babanın gözünün önünde böyle güzel şeyler söyleyememişimdir, sevgi gösterememişimdir diye belki.
1: Ah ya Gülben, 5 dakika sonra toplantım var Gülben.
0: Ya.
1: Nasıl olacak? Yoldan geliyorlar, iptal edemem ki.
0: Tamam, olsun. Olsun, başka zaman yaparız, önemli değil.
1: Yok, olur mu ya? O kadar hazırlanmışsın, gelmişsin. Hay Allah ya. Şirket içi olsa kesin hallederdim de şimdi iptal etsem çok ayıp olur.
0: Evet, ayıp olur. Olsun, vallahi önemli değil. Başka zaman gideriz.
1: Tamam ama başka güne kalmasın, tamam mı? Çünkü ben de seni çok özledim.
0: Ya, huysuz olsam bile mi?
1: Huysuzsun ama çok tatlısın. O zaman şöyle yapalım mı? Ben çıkışta geleyim, seni alayım. Şöyle güzel bir yere gidelim, baş başa yemek yiyelim. Belki annenlerin yanında söyleyemediğin şeyleri de söylersin.
0: Ne gibi şeyler mesela?
1: Mesela güneşim, nefesim, hayatım, çiçeğim, peteğim.
0: Gün ışığım, bir tanem, tatlım gibi mesela.
1: Gibi, başka ne var mesela?
2: Çok pardon. Şunları imzalatmayı unutmuşum da.
1: Şunu bir imzalayayım.
0: İmzala. Sen işine bak tabii.
1: Bunlar? Tamam.
2: Teşekkürler.
3: Ay dikkat edin, eliniz kesilmesin sonra.
4: Aynen bak, bunun atılması gerek. Yoksa birine zarar verebilir. Hem zaten kullanılmaz halde.
3: Ama belki yapıştırılırsa...
4: Neden yapıştırmadın o zaman? Çünkü sen de biliyorsun, bu artık yapışmaz.
5: Bakalım başka ne varmış?
3: Şey, onu atın isterseniz, eliniz kesilmesin.
4: Bu çözülmüş, bitmiş. Neden hala burada?
3: Babanın onlar. Baba bulmacalarına çok önem verir. Ararsa bulamaz sonra.
4: Çözdüğü bulmacayı neden tekrar arasın ki?
3: Belki bir daha bakıp kendiyle gurur duymak ister.
4: Yenilerini çözdükçe duyacaktır zaten. Bence bu da atılabilir. Sence?
3: Ama ya sonra bir daha ararsa, bulamazsa bana kızmasın. Ya kızarsa, nankör derse?
4: Senin gibi bir evladın nankör denmesi için nankör olmak gerek. Sence baban böyle biri mi?
3: Değil.

0: Sanırım sana epey bir papatya almış.
1: Alamayacağı günler geleceği için bunları atamam.
0: Bunlar çürümüş. Ama içeridekileri atmak istemezsen kurutup bir defterin ya da kitabın arasında saklayabilirsin. Hem böyle kokmazlar o zaman.
1: Onlardan da var. Çok var onlardan odamda.
0: Ama onlar böyle kötü kokmuyor değil mi? Çünkü onlar anı, bunlarsa çöp. Bir de bunu açalım.
1: Annemin elbisesi bu. At demeyin sakın, atamam ben bunu.
0: Peki neden burada çöp poşetinin içinde?
1: Yağ sıçradı, yıkayacağım ben bunları.
0: İyi ama giyemez ki zaten.
1: O değil, ben giyeceğim.
0: Neden? Hiç senin yaşına yakışan bir şey gibi görünmüyor.
1: Önemli değil, giymem gerekiyor.
0: Neden gerekiyor?
1: Onu unutmamak için. Unutmadığımı bilmesi için.

0: Unutursan ne olur Safiye?
1: Ben de sana söz veriyorum Safiye. Beni unuttuğun her gün kardeşlerinin ömründen bir gün eksilecek. Kardeşlerim ölür.
0: Annen öldükten sonra mı onun elbiselerini giymeye başladın?
1: Yok. Daha sonra.
2: Abla, hoş geldin. Canım benim. Çok özledim abla seni. Dur, ay. Terliklerini vereyim. Nasıl özledik seni anlatamam. Burnumuzda tüttü. Neriman da çok özledi abla. Ama şey, o şimdi uyuyor. Seni görünce çok sevinecek. Nasılsın? Memleket nasıldı?
3: Bir müsaade et Gülben. Ablan yoldan geldi, yorgundur. Bırak dinlensin biraz.
2: Ha şey ya, tamam tamam sen yat abla, geç. Ben zaten odanı temizledim. Mis gibi yaptım, çok güzel yer ama... Şey abla, çok uyuma olur mu? Çünkü akşama sana çok güzel yemekler hazırlayacağım. Ablacığım. Odan burada.
1: Annemin odasında kalacağım ben.

Sonunda döndük evimize Safiye. Oradan kurtulduk bak. Ayıramadılar bizi. Hadi çıkar onları. Üstüne hastane kokusu sinmiş hep.

Abla, uyandın mı artık? Girebilir miyim? Sana kek yaptım abla. Hem de portakallı, biliyor musun? Yani sen yokken komşulardan hep tarifler aldım. Hepsini de yapabiliyorum abla. Yani tabii senin kadar iyi değil ama işte...

0: Hiçbir elbisenin, eşyanın, hatta ölmüş birinin böyle bir gücü yoktur. Hiçbiri kardeşlerinin ömründen eksiltmez. Bu sadece yanlış ve kötü bir inanç. Ve bundan kurtulmak da senin elinde.
1: Ben o riski göze alamam. Siz bilemezsiniz. Zaten annemi dinlemediğim her konuda başıma felaketler yağdı benim. Hep sevdiklerimin başına bir şey geldi.
0: Peki bunu giyme.

0: Görmemişsin. Hem de buraya çöplerin arasına atmışsın. Kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Hatta bırak kardeşlerine zarar gelmesini, Gülben'in içinde bir can yeşermedi mi? Bak gördün mü? Demek ki haklıymışım. Bu sadece yanlış bir inançtan ibaret.
1: Bilmediğiniz şeyler var Naci.
2: Söyleme ona. İnkar edecek.
0: Evet Naci.
1: Yok söylemeyeceğim.
0: Bak Safiye. Babanın dönmesini ne kadar istediğin belli. Bunları atarsan dönebilirler. Bir düşün. Bu işe yaramayan eşyalar babanın kardeşlerinin yanında olmasından, Gülben'in bu eve girip çıkmasından, seninle annelik sevincini paylaşmasından daha mı önemli? Bu çöp poşetinin içinde olan şey senin bugününü nasıl etkileyebilir söyle bana. Kapadığın o kapının ardında daha iyi olmanı sabırla bekleyen çok insan var. İşte onlar senin bugününü etkileyecek olanlar. Çünkü orada koskocaman bir sevgi var.

0: Oh. Vallahi ne güzel düşünmüşsün hayatım ya. Hiç yapmamıştık böyle bir şey.
1: Unutmuşsun. Biz daha önce de yemeğe gelmiştik buraya.
0: Hiç unutur muyum onu? Sen benim kız arkadaşım olur musun? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ağlamasana. Ne oldu?
2: Yok, ağlamıyorum ki. Yani ben böyle bu kadar mutlulukla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kalbim şu an nasıl atıyor biliyor musun? Böyle güm güm, yani böyle dışarı fırlayacakmış gibi.
1: Kız arkadaşım olur musun demiştin bana.
0: Hayatımda sorduğum en doğru soruymuş. Yok yok, pardon. İkinci soru.
1: İlki ne?
0: Benimle evlenir misin?
1: Kesinlikle. Şey, hatırlıyor musun? O gün benim yanağımdan öpmüştü. Çok mutlu olmuştum ben. Yani imkansız bir hayalin gerçek olabileceğini gördüm o gün ben. Şimdi de ikinci hayalim gerçek oluyor. Yani hem böyle çok korkuyorum hem de çok sabırsızlanıyorum. Değişik bir şey.
0: Ben de. Sanki şey gibi olacak böyle. Bir anda büyüğü vereceğiz sanki, değil mi? Sana da öyle geliyor mu?
1: Yani artık böyle bir ailenin çocukları değil de büyükleri olacakmışız gibi. Sence de ablam iyileşir mi o zamana kadar?
0: Benim hiç şüphem yok. Sen varsın çünkü. Bak, her şeyin bir sebebi varmış. Görüyor musun Gülben? Bugüne kadar ablan sana ablalık yaptı. Şimdi de senin ona ablalık yapman gerekiyormuş.
1: İyi de izin verse, yani bir izin verse, bir böyle beni yanına alsa, ben ona ablalık değil annelik bile ederdim. Vallahi neler yaparım. Böyle onu pamuklara sararım. Çocukluğunda göremediği şefkati gösterirdim ben ona. İşte bir izin verse Esat neler yapardı.
0: Biliyorum canım, biliyorum.
1: Esat, şuna baksana. Çok tatlı değil mi? Bizimki de böyle olur, değil mi?
0: Bizimki bal olur, bal. Bizimkinin annesi şöbiyet çünkü.
1: Ne? Şöbiyet mi?
0: Şöbiyet tabii.
1: Kim şöbiyet, ben mi?
0: Evet.
1: Peki ne, ceviz değil mi?
0: Fıstıklı.
1: Bir daha bana öyle şeyler şey yapma. Fıstıkları fıstığı

0: unutma yani.
1: Rica ederim.
2: Unutmam artık, tamam.
0: İyi, tamam. Öğrenmişsin. Ay! Ay! O ne? Ay, ay, ay, ay. Allah'ım, her yeri yağ oldu az gözüm.
2: Bir şey olmaz. Çocuk o, annesi temizler şimdi.
0: Ay, ay, ay, ay. Yok, yok. Allah, ketçap oldu ağzı burnum. Dur sen, ben bunu halledeceğim şimdi.
2: Ne yapıyorsun?
0: Kurur, yağ kurur. Saçını sürecek o, elinle her yerine tür.
2: Dur.
0: Böyle olmaz.
2: Hayır.
0: Ben geliyorum hemen.
2: Karışma sen.
0: Bekle beni,
2: bak,
0: geliyorum.
2: Gerçekten.
0: Gelin. Afiyet olsun.
1: Teşekkürler.
0: Şey, şöyle vereyim, bununla silin. Ben yardım edeyim yani size. Yemek oldu ya şimdi, bakın o şey, yazık. Şey olmasın. Ellerinde hep kaldı yağ.
1: Sağ olun, iyiyiz biz. Değil mi anneciğim?
0: Tabii tabii de hani şimdi o yağları eline yapıştı, eli saçına sürecek, saçında kuruyacak, zor çıkar yani. Ben o yüzden size yardım edeyim diye.
1: Siz dert etmeyin, yemek bitince biz halledeceğiz hanımefendi.
0: Ha, bittikten sonra diyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Afiyet olsun.
1: Size de.
0: Gördün mü Esat? Annesine o kadar ısrar ettim, temizlemedi ya. Temizlemedi ya. Aa! Ay yazık ya. Bu çocuk kesin bitlenir, o ellerle saçını her yerine sürdü. Bitlenecek, bitlenecek.
2: Ya ne olacak? Çocuk o. Ayrıca ne varmış biliyor musun? Çocukların damak tadı gelişsin diye böyle bir şeyleri elle yemesi önemliymiş.
0: Ay yok, hayatta olmaz. Ben yani o, bekleyemem yemeğin bitmesini. Hemen temizlerim ben.
2: Ne oldu Gülben?
0: Dil çıkarttı bana. Gördün mü sen de? Yani beni hiç sevmedi. Çocuklar benden nefret ediyor demek ki. Korkuttum onu herhalde. Resmen dilini çıkardı. Ya bizimki de beni sevmezse?
2: Ya olur mu öyle şey, mümkün mü hiç? En çok seni sevecek hatta. Kesin çok kıskanırım ben.
0: Ama o sevmedi, niye?
2: O sevmedi değil, o... İşte yani dil çıkardı.
0: Ben de onu diyorum, dil çıkardı.
2: Ya tamam, yani şaka yapmıştır belki.
0: Öyle mi diyorsun, şaka mı? Gülme ya ama, çok fena.
1: Ay hay Allah, çok affedersiniz.
0: Esat kalk gidelim, yemek burnumdan geldi yemin ediyorum. Çocuğun sinir stres yaptım ya. Damak tadı gelişmeyecek benim yüzümden, kalkın ya. Zehir oldu yemek.
2: Hayır.
0: Hadi kalk gidelim.
2: Sakin ol, sakin ol.
0: Gülme.
2: Çocuk o, normal. Bırak, eğleniyor.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
3: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
17: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
18: Yine ne söyleniyorsun H5?
17: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
18: Şarj olmaya mı?
17: Deşarj olmaya.
19: H5'i durdurabilirsen.
8: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
16: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
6: Aynen öyle abi.
8: 185 TL'den başlayan fiyatları, Curly Fries'li tavuk burgeri, büyük doy Curly menü Arby's'de.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Hadi başlamalıyız.
7: Ooo.
1: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamanoz.
12: Çocuk ya da büyük ol, harikoyla mutlu ol.
3: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
10: 118-80-80. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Kadife Koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat... tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Maxi Boy kahveniz hazır.
3: Teşekkürler.
2: Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi. Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
3: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
2: Yeter! Bip bip bip! Kafasıyla adam ödeme yaptı ya! Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
4: Abi yeni...

0: artı laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.

0: Abla çok kötü kokuyor burası.
1: Merak etme, kokmayacak artık. Bana yardım eder misin? Atalım bunları.
0: Nasıl? Yapacak mısın gerçekten?
1: Yapacağım, evet. Çünkü ben de ailemi çok özledim. Herkes uyuyunca atarız.
0: Tamam. Nereye atacağız peki? Yukarı mı?
1: Hayır. Çöpe.

0: Safiye.
1: Git buradan. Git buradan. Böyle çöp içinde, pislik içinde yaklaşma git.
0: Safiye, bırak sana yardımcı olayım. Daha önce olduğu gibi.

0: hadi git uzaklaş buradan.
1: Safiye, bir kere yüzüme bak. Ne olur hadi. Bir kere yüzüme bak Safiye.
0: Naci git diyorum, çöp dolu burası.
1: Safiye'm dön bana, bir kere yüzüme bak. Bir kere.
2: Ne işin var senin burada?
1: Hiç, size yardımcı olmak istedim.
2: İhtiyacımız yok. Biz kendimiz hallediyoruz her zamanki gibi.
0: Han söyle ona gitsin buradan, dokunmasın sakın çöplere.
2: Duydun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak şunu, bırak.
1: Karıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bence sen bırak.
2: Ona dokunursan öleceğinden korkuyor. Anlamıyor musun?
1: Sen ölmeyeceğimi gayet iyi biliyorsun ama.
2: Vallahi bilmiyorum. Yarın bir gün aklına eser. Canın dikkat çekmek ister belki. Yine hastalanırsın. İyisi mi sen bir süre daha uzak dur. İyice iyileşsin.

0: sonra görüşürsünüz. Arada göğe falan bakarsınız birlikte.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Nasılsın? Bebeğin saati iyi mi?
1: İyiyiz ikimiz de. Ben sizin için çok korktum. Çok endişelendim.
0: Hepsi geçti. Üzülecek bir şey yok.
1: Kucağınıza almak ister misiniz?
0: İyi de biraz ağlıyor yani. Ver bakalım.
1: Babasına benziyor. Beni size ulaşmam için Ferman'ın yanına yerleştirdiler. Ama ben Ferman'a sevdalandım. Dediklerini yapamadım. Onlardan koptum ama bizi buldular.
0: Ferman'ı gerçekten sevdiysen ona her şeyi anlatman lazımdı.
1: Anlattım. Ferman her şeye rağmen beni sevdi. Ben ona yalvardım, ayrılalım dedim. Ben her şeyi halledeceğim dedi. Babam bize yardım eder dedi.
0: Sonra niye peki geri döndün?
1: Ferman'ın intikamını almak için. Ama beceremedim.
0: Sen merak etme. Ferman'ın intikamı alındı.
1: Müsaade ederseniz adı Ferman olsun. Babasının adını yaşatsın.
0: İyi düşünmüşsün. Olur. Adı Ferman olsun.

0: Memati, sen niye bu kadar meyve suyu içiyorsun?
1: Sabahtan beri bir şey yemedim. Şekerim düşüyor.
2: Memati abi küp gibi içti. Abi gelmeden kafayı bulacak.
3: Gel Memati abi, hayatının şokunu yaşatalım. Bak o zaman stresli kalıyor mu?
2: Ciddi misin?

0: Kime çalıyor oğlum bunlar? Bak o hadsiz pusat yırtık tondan çıkar gibi çıkmasın, hesabını sana sorarım Erhan.
1: Yok abi o değil.

0: Selvi, ben kafayı buldum galiba. Bu oynayanlar Abdül ile Cahit mi? Gülüm, çabuk para getir.
1: Abi, paraları başkaları sana getirecek. Sen takmayacaksın.
0: Hadi lan çabuk. Hadi.

0: Aslanlarım benim. Alın bakalım. Lan oğlum, niye benim haberim yok sizin böyle oynayabildiğinizden ha?
1: Düğün oldu da oynamadık mı abi?
0: Ulan Abdüley, sana helal olsun. Söz, en kısa zamanda senin düğününü yapıp ben de böyle oynayacağım.

0: ateşin duyunda huzursuzluk mu çıkaracaksın?
1: Hayrolsun Mamadi!
2: Zaza, bana getire getire iki çuval mı para getirdin?
1: Ben hava atmaysam mıyım? Yoksa dırı dayamıştım şimdi kapıya.
2: Zülfikar getirdi bak, haberin olsun.
1: Onun parasıyla benim param bir mi? Benim parayı nasıl zor şartlarda kazandığımı bir Allah bilir. Bir de ben

0: Usta. Hoş geldin.
1: Duyduk meziyetlerinizi.
2: Yanlış duymuşsunuz.
1: Çok güzel olmuşsun.
3: Tebrik ederim.
1: Tebrikler.
4: Teşekkürler. Bak oturmak yok Leyla. Yoksa ben de senin düğününde oynamam.
1: Benim düğünüm olacak mı dersin? Hadi görüşürüz.
3: Babacığım. Selvi'cim. Tebrik ederim.
5: Size hoş geldiniz.
0: Zaza'nın burada ne işi var?
3: Hatır koydu Hikmet. Düğün yeridir. Bozma. Çok güzel olmuşsun.
6: Niye sakallarını kestin?
3: Beni daha güzel öp diye.
6: Öpmeyeceğim işte. Bekledim bekledim gelmedin.
3: O zaman ben öperim.
6: Ya dur yapma. Ya sıkma.
3: Öpeceğim işte.

0: yapıyorsun Hasan?
1: Bugün sıkmayacağım da ne zaman sıkacağım birader?
2: Hasan bu bende kalsın. Dur çıkarken alırsın.
1: Öyle alırsın.
2: Bırak şunu.
1: Sana hediyem olur.
0: Hadi.
3: Bu kadar yeter Hasan. Bak çocuk korktu.
0: Hadi Hasan hadi. Sapıttın iyice ya.
4: Senin ne işin var Allah'ın delisi? Şarkı söylüyoruz.
5: Efendim kambersiz düğün olmaz. Ben yenge hanım da tebrik edip gideyim. Hastanede merak ederler. Tebrikler yenge hanım.
6: Hüsnü abi kaçtın mı?
5: Elektriği ara verdim. Tebrik ederim sizi. Kebana yeni mahsuller gelmeden ben yetişeyim.
7: İnci yenge de aklınız kalmasın efendim. Bizzat ilgileniyorum. Size iyi eğlenceler.

0: Nerede bebeğim? Bebeğimi siz mi aldınız?
1: Bizi almadık.
0: Demin buraya gelen adam nerede?
1: O gitti efendim. Sizin uyuduğunuzu söyledi.
0: Bebeğimi çaldılar. Bebeğimi çaldılar.
1: Durun, sakin olun. Durun, sakin olun. Yardım edin. Sakin olun.

0: Beni dansa kaldırmayacak mısın?
1: Burada mı?
0: Evet.
1: Şimdi sırası değil.
0: Öyle mi?
1: Başka zaman.
2: Yoruldun mu hanım?
3: Yok değil.
2: Yorulduysan kalkalım hanım.
3: Oturmaktan niye yorulayım bey?
2: Biz gidelim de gençler rahat etsin.
3: Hiç kusura bakma. Sen gideceksen git. Oğullarım beni getirir. Ben bu gece evlatlarımla eğleneceğim.

0: Geleceğini gördün değil mi?
1: İlk defa sonumu düşünüyorum.
0: Elif'in düğününü mü? Düğünü görüp göremeyeceğini mi?
1: Hangisi daha kötü bilemiyorum.
2: Ulan İmdat, ne vardı bu kadar çok içecek?
3: Baba benimle dans etmeyecek misin?
1: Tabii ki edeceğim kızım.

0: Güzel dans ediyorsun.
1: Nasılsın anneciğim? Mutlu musun?
2: Sayende daha da mutlu olacağım inşallah kızım.
1: İnşallah.
0: Aferin sana.
2: Tebrik ederim. Hoşça kal.
3: Tebrik ederim canım.
1: Tebrik ederim canım. Hoşça kal.
4: Mete Bey geç oldu. Artık kalkalım biz. Hadi gidelim.

0: Tebrik ederim. Tebrik ederim kızım.
1: Sağ ol.
2: E kalk giden.
0: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.
4: Allah'a ısmarladık. Hoşça kal.
3: Hadi bakalım. Tebrik ederim.
1: Teşekkürler. Anne, Musab nereye gitti?
5: Kardeşine biraz dokundu kızım.
6: Oo.
5: Ne de olsa o seni çok seviyor. Duygulandı. Kimse görmesin diye içeri geçti.
4: Yavaş.
2: Allah mesut etsin.
6: Sağ ol Zaza.
2: Allah mesut etsin.
7: Allah mesut etsin.
6: Sağ ol ağa.
2: Küçük hanım. Elemda.
7: Eyvallah.
3: Dön bakalım şimdi. Aferin sana.

0: oldu Memati? Kovaladın mı milleti?
1: Usta baktım milletin içinde oynayacağın yok. Ne yapayım?
0: Ne oynaması Memati?
1: Usta, hiç boşuna uğraşma, söz verdin.
0: O zaman söyle harman dalı çalsın.
1: Hadi bakalım siz çıkın, boşalın.
0: Ne yapalım, söz verdik.
1: Hadi. Harman dalı çal.

0: Emri kimden aldın?
1: Halkımdan.
0: Ne yapsan seni öldürmeyeceğim. Boşuna nefesini tüketme. Bir her şeyi anlatana kadar ölmeyeceksin.

Bırakma kötüme. Acısına, yokluğuna dayanma gücümle. Onun intikamını almak için dayanma gücü ver.

0: Su. Biraz su ver. Su.
1: Konuş. Ne istersen vereceğim.
0: Konuşacağım. Su.
1: Abi konuşacak.
2: Konuş, her şeyi vereceksin yani. Bana bak. Bana niye sıkmadın?
0: Fırsatım olmadı.
2: Memati'ye sıktıktan sonra bana sıkmak için de fırsatım vardı. Niye bana sıkmadın ha?
0: Sana kol ayrım yok Polat Alemdar. Önce sevdiğin herkesin tek tek öldüğünü göreceksin.

0: Abi ölüyor.
1: Abdüre, niye bana engel olmadın?
0: Abi seni vurmanla alakası yok. Ağzından köpük geldi.
1: Hüsnü'yü çağır. Gelip kan alsınlar. Tahlil yapsınlar.

0: dedim ben size, ha?
1: Polat, ben istedim. Selvi'yi başka türlü sakinleştirme imkanı yoktu.
0: Doktorlar ne işe yarıyor? Niye doktora söylemediniz?
1: Polat, bir sakin olur musun? Kızcağız kocasına veda etmek istedi. Ne var bunda?

0: En mutlu günümüzde bunu memati kim yaptı abi?
1: Öğrenecek. Sen kendini bırakma. Güçlü olman lazım.
0: Bundan sonra güçlü olmanın ne önemi var? Benim hayatım bitti.
1: Memati için başını dik tutman lazım. O senin düşmanlarımıza bu sevinci yaşatmamı istemezdi.
0: Memati olmadıktan sonra kimi sevdi, kimi üzüldü umurumda bile değil. Ben bu acıya nasıl dayanacağım?
1: İntikam için yaşayacaksın. Memati'ye kıyanlara bu dünyayı dar edeceğiz.

0: Kendini toparla Cahit. Vicdan azabı yapacak zaman değil. Memati abinin intikamını alalım, ondan sonra çökersin.
1: Nasıl çökmeyeyim Abdüley? Ben güvenlikte zaaf göstermesem o adam içeri giremezdi.
2: Polat abi sana zaaf gösterdin diye vurmadı yumruğu. Çöktün kaldın diye vurdu.
1: Aklımdan çıkaramıyorum Erhan. Memati abi ben işimi doğru yapmadığım için öldü.

0: Müdür ne yapacağız bundan sonra? Memati abi yok. Polat abi kafayı çizmek üzere. Cahit desen çöktü.
1: Bilmiyorum Erhan. Ben de kafayı yemek üzere.
2: Gözüne ne oldu evladım?
3: Çarptım Ömer baba.
2: Hepimiz insanız evladım. Yaşadığımız acının büyüklüğü bazen istemediğimiz şeyler yaptırır.
0: Ömer baba, biz şimdi ne yapacağız?
2: Büyük acılar insanları ya dağıtır ya da daha çok kenetlenmelerini sağlar. Siz bir ideal için bir araya geldiniz. Canınızın bir parçasını kopardılar. Ama idealiniz, göreviniz devam ediyor. Acımızı elbette içimizde yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu acının bizi birbirimizden ayırmasına izin vermeyeceğiz.
1: Ömer baba, Polat abi bizden daha kötü durumda.
2: Biliyorum evladım. Cahit nasıl kendini sorumlu hissediyorsa, Polat ondan daha fazla hissediyor bunu.
3: Benim hatam. Abinin ne suçu var?
2: Hepinizi bir araya getiren o.

0: Bu kadar sizin hatalarınızdan da sorumlu hissetmesi normal. Ama ben inanıyorum. Polat sizler için kendini toparlayacak. Siz de birbiriniz için bir an önce kendinizi toparlamaya çalışın evladım.
1: Başkanım, Kandil.
2: Efendim başkanım.
3: Cemal arkadaş, seni ve arkadaşları yapmış olduğunuz büyük eylemden dolayı halkım ve örgütüm adına bizzat tebrik etmek istedim.
2: Sağ olun başkanım. Halkımıza moral olmasını umuyoruz.
3: Oldu Cemal arkadaş. Halkımız burada olayın coşkusunu yaşıyor. Seni hem gerillaya moral vermek hem de bölgedeki olayları görüşmek için seni Kandil'e bekliyoruz.
2: Hazırlıklar yaptım başkanım. En kısa zamanda yola çıkacağım. Yaşar paranın kalanını İsviçre'deki sanma yatırdı mı?
1: Yatırdı başkanım.
2: Güzel. Güzel. Artık paramız da var, gücümüz de var. Örgütte bir takım değişiklikler yapmanın zamanı geldi.
1: Başkanım, sizin için en doğru zaman.
2: Kandil'den uzun süre dönmeyeceğim. Oraya vardığında yerime seni adayı göstereceğim.
1: Sağ olun başkanım. Ama ben sizin yerinizi dolduramam.
2: Doldurursun, doldurursun. Uzun zamandır yanımda yeter kadar pratik ve ideolojik eğitim aldın. Artık daha büyük görevler için hazırsın.
1: Başkanım, bana göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederim. Ancak Kandil'de sizinle aynı görüşü paylaşmayan çok kişi var.
2: Artık hiçbiri bana direnemez. Memati başı ne kadar toprağın altına soktuysak, kendimizi de o kadar yükselttik bu eylem sayesinde. Çıkabilirsin.
4: Ne yapıyorsun Polat?
5: Sakin. Memati'nin daha bedeni soğumadı. Size ne tetikçiyi veririm, ne de bilgi veririm. Defolun gidin.
4: Polat Alemdar, biz sana yardım etmek için buradayız.
5: Ya sizin kulağınız işitmiyor mu? Sizi de yardımınızı da istemiyorum.
4: Acını anlıyoruz ama görevimizi yapmak zorundayız.
6: Ne oluyor burada? Polat, iyi misin?
5: Sen karışma Leyla. Bu hastaneyi terk etmek için 60 saniyeniz var. Şimdi hemen çıkıp gidin.
6: Şu anda herkes gergin. Bu olayı daha fazla büyütmeyelim. Abdülay yarın olayla ilgili gerekli bilgileri size iletir.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bakın.
13: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
10: Tam da leslik.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmişin yıkıntı.
14: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cibilde.
17: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
18: Orijinal Çamlıca gazoz.
19: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Otomobil piyasası durgun.
24: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
20: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Araba şamalaz. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
13: Çocuk ya da büyük ol, haribayla mutlu ol.
14: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Se de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Yalnız kalmak istiyorum. Müsaade eder misin?
3: Etmem. Ne oluyor Polat?

0: Kaybedecek başka bir şeyin yok mu?
1: Yok! Mesele kayıp kazanç meselesi değil.
0: Ne meselesi? Konuş benimle.
1: Ya bir kere de bırakın güçsüz olayım. Acımı yaşayın. Benim hata yapmaya, düşüncesiz olmaya, güçsüz olmaya hakkım yok mu?

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Geciktiniz.
0: Raporu inceleme fırsatı buldunuz mu? Değerlendirmenizi merak ediyoruz.
1: Benim değerlendirmeme göre bu rapor buraya ait.
2: Bizi şov yapmak için mi bir saat beklettiniz?
1: Raporun çöp olmasının en önemli nedeni bu bakış açısı işte. Orta Doğu'yu anlamak istiyorsanız zamanı sorun etmemeniz gerektiğini öğrenmeniz lazım.
2: Biz Orta Doğu'yu anlamak değil, adam etmek istiyoruz.
1: Bunun için önce senin adam olman lazım.
2: Benim bu saçmalıkları dinleyecek vaktim yok.
0: Otur yerine. Lütfen otur. Bölge konusundaki birikimleriniz bizim için ne kadar kıymetli olsa bile size ülkemizde misafir olduğunuzu hatırlatmak isterim. Burada bize katkı sağlamanızı bekliyoruz. Kürsahlık etmenizi değil.

0: Bu benim bugüne kadar gördüğüm en aptalca projeksiyon. Bir kere Türkiye'de 10 milyon Şii var zannediyorsunuz. Türkiye'deki Alevilerle İran'daki Şiilerin hiçbir ortak yanı yok. Hatta birbirlerine taban tabana zıt diyebiliriz. Türkiye'deki Kürtlerin Türklerle ayrışacağını öngörmüşsünüz. Fakat en önemli şey bu değerlendirmede yok. Türkiye Kürtleriyle Türklerin mezhepleri ayrı zannediyorsunuz. Şafilik ve Hanefilik, Sünni mezhebinin iki farklı yorumu. Siz bunu Protestanlık ve Katoliklik arasındaki farkla paralel yorumlamışsınız. Fakat böyle büyük bir fark yok.
1: Bu küçük yorumlardan büyük farklar ortaya çıkar. Ayrıca biz ayrışmanın etnik temelli olacağını düşünüyoruz.
0: En büyük hatanız da bu. Orta Doğu'da etnik bilinçle dinsel bilinç iç içe geçmiş durumdadır. Ama seçim yapmak gerektiğinde her zaman dini parametreyi ön plana koymak gerekir. Siz Suriye ve Irak'taki Arapları bir araya getirebildiniz mi?

0: bazı file 50 yıldır bir araya getiremedi.
1: Ancak biz Kürtlerin Suriye ve Irak'tan ayrılacağını öngörüyoruz. Bölgede bir Kürt devleti kurulması kaçınılmaz.
0: Böyle bir şey olursa, bu devletin uzun bir süreçte bağlı kalacağını sanmanız iyimser bir bakış. Benim tahminime göre böyle bir durumda burası tamamıyla Türkiye'nin nüfus alanı olur.

0: Bizi kime sattın lan?
1: Ayıp oluyor Cahit.
0: Başlatma lan ayıbından. Senin temiz kağıdı verdiğin adam Memati abiyi vurdu. Sen nasıl örgütçüye temiz kağıdı veriyorsun?
1: Cahit, beni 20 yıldır tanıyorsun. Ben seni satsam şimdi burada olur muydum? Benim sana verdiğim listenin hepsi temizdi. Sana fotoğraflarına kadar gönderdim.
0: Ragıp, ben onu bunu bilmem. Senin temiz dediğin adam... örgütçü çıktı.
1: Birader, bu işin içinde bir iş var. Bana zaman ver, araştırıp bulayım. Bana inanmıyorsan uzatma, kafama sık.
2: Ragıp. Aa, hoş geldin Cahit abi. Ragıp söyledi, çok üzüldük. Başınız sağ olsun.
0: Sağ ol yenge.
2: Beni niye kaldırmadın? Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Zahmet etme yenge. Ben çıkıyordum şimdi. Ragıp, yarın o işi halledersin, konuşuruz.

0: Mumuydu bizim peymanımız. Böyle mi yemin ettik? Var mıydı kaçıp gitmek? El bastık biz kitaba.
1: Kaçmadın be usta. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Sen nefes aldıkça ben de alacağım.
0: Sen benim yerime nefes alaydın be Matibe. Ben öyleydim. En azından bilirdim ki sen benim emanetime sahip çıkarsın.
1: Benim gözüm arkada değil usta.
0: Selvi'ye de mi üzülmüyorsun ha?
1: Burada üzülmek yok usta.
0: Kalbin durdu diye vicdanında mı öldüm emati?
1: Elimden ne gelir? Vadesi dolunca insanın elinden ne gelir usta?
0: Öyle olsun emati. Öyle olsun. Ömründe bana bir kere kazık attın. O da beni bırakıp giderek. Allah helal olsun. Helal olsun. Hakkım sana helal olsun. Aldığım her nefesin birini senin için alacağım. Senin intikamını, bizim intikamımızı alacağım.

0: abi. Mehmet abiyi kim vurmuş?
1: Ne bileyim Bahki, bütün gece yoldaydım.
0: Abi, örgütçülerin vurduğu söyleniyor. Ne yapacağız abi?
1: Vallahi seni bilmiyorum Bahki. Ama ben yorgunum, yatacağım. Beni 2 saat sonra kaldıracaksınız. Tamam mı?

0: İstanbul 5 yılda ne kadar değişmiş.
1: Efendim siz hiç değişmemişsiniz. Eve mi geçelim önce?
0: Yok. Adaş'a bir uğrayalım. Geldiğimizi herkese bir duyursun.
1: Efendim anneniz bekliyor.
0: Annelerin kaderi bu. Hayatları hep böyle evlat beklemekle geçer.

Ya ilahi kerhime müflahım. Sadakallahu lezim. Allah'ım, sen güzel kardeşimizin günahlarını bağışla. Mekanını cennet eyle. Affını, merhametini, şefkatini esirgeme ondan. Ardında bıraktıklarına sabır ihsan eyle. El-Fatiha.

0: Hadi. Emati'yi yalnız bırakın.
1: Nereye bırakacağız baba? O bizi yalnız bıraktı mı bu hayatta?
0: O sevdiğine gitti. Siz de sevdiğinizi uğurladınız. Sahibine teslim ettiniz. Artık sevdiğinizin emanetine sahip çıkma vakti. Kalk. Sizi böyle çökertenlere daha fazla sevinç yaşatmayın.
1: Gücüm tükendi. Kolumu kaldıracak halim yok.
0: Allah var. Gücün, kudretin sahibi O.

0: Efendim?
1: Görüşmemiz lazım Yaşar abi.
0: Teknedeyim Mete Bey. Bu güzel günün tadını çıkarıyorum. İşiniz yoksa sizi de beklerim.
1: Biraz deniz havası alırız.
2: Sen kafayı mı yedin Yaşar ağa? Yanlış kişilerle yanlış işler yapıyorsun.
0: Ben biraz geri çekildim diye beni öldü sandılar. Artık herkes hatırlayacak Yaşar Katırcık'ı.
2: Sen bu kafayla çok yaşamazsın.

0: Efendim, Mete Bey geldi.
1: Ne diyorsun oğlum sen? Başına güneş mi geçti?
2: Beni özlemişsin diye duydum. Kalktım geldim adaş.
1: Niye haber vermedin? Karşılardık.
2: Yaşlanmışsın. Eskiden haber vermeme gerek kalmazdı. Sen haber alırdın.
1: Bizim gücümüz Amerika'ya kadar ulaşmıyor. Bölgeyle sınırlı.
2: Öyle deme adaş. Amerikalıların Polat Alemdar'dan sonra bana en çok sordukları adam sensin.
1: Türkiye'ye döndüğünden haberleri var mı?
2: Haber verirsin diye sana geldim işte.
1: Onların prensi Polat Alemdar. Haberleri olsun istiyorsan ona gideceksin.
2: Onu da taziye vermeye gideceğim.
1: Senin yerinde olsam kimseye bulaşmam.

0: Köşemde otururum. Memlekete dönebilmek için çok bekledin. Bu fırsatı harcama.
1: Beklediğime değdi. Merak etme. Artık benim sıram.
0: Amerikalılara güveniyorsun. Ama Vladi operasyonunu yaptırdıktan sonra seni Türkiye'de bile tutamadılar.
1: Amerikalıları boş ver. Ben buraya ülkeyi devralmaya geldim. Yakında çok büyük şeyler olacak. Benimle misin, değil misin?

0: Neredesin oğlum sen?
1: Ziyarete gelenlerle ilgileniyorum. Nerede olacağım?
0: Bütün gece benden kaçtın. Artık konuşacağız.
1: Konuşalım, ne konuşacağız?
0: Memati vurulduğunda neredeydin?
1: Anne, bana ne sorduğunun farkında mısın?
0: Benim ne sorduğum önemli değil. Bunu sana Polat da soracak, Selvi de soracak.
1: Kimse bana hesap soramaz. Bunu aklınıza koyun.
0: Oğlum, bak bir ilgin varsa söyle, seni başka türlü kurtaramam.
1: Sen içini ferah tut. Mesele Memati'nin ölmesiydi, öldü. Konu kapandı.
2: Anne, ayağa kaldırın beni. Lavaboya gitmem lazım.
3: Selvi! Selvi!
4: Sen Memati'ye nasıl kıyarsın Selvi!
1: Memati'yi öldürmeyi istedim, evet. Ama ben yapmadım. Niye biliyor musun? Senin için.
3: Yalan söyleme, konuştuklarınızı duydum. Selvi!
1: Selvi, ben sana kıyamadığımdan bir şey yapmadım. Ama sen bana inanmıyorsan istediğini yap.

0: Memati'nin kanı benim umurumda değil. Ama senin bu gözyaşlarının hesabını soracağım. Sana söz veriyorum.
1: Tebrikler başkanım.
2: Tebrikler.
3: Sağ ol. Sağ ol.
4: Başkanım, TC'nin 2 numaralı ajanını öldürmekle halkımızın gönlünde taht kurdunuz.
3: Teşekkürler Dilan arkadaş. Teşekkürler. Sağ olasın.
5: Bırak biraz tadını çıkarsın. Nasıl olsa devrim şehitleri arasındaki yerini alacak. Burada götürmemiz sıkıntılı olmaz mı başkanım? Biz niye götürelim? Metropole geri göndereceğiz. Gerisini Polat Alemdar halleder.
6: Efendim, Mete Bey geldi. Odanızı aldım, bekliyor.
2: Sen ne arıyorsun burada Hüsnü? Niye hastanede değilsin?
6: Efendim, Memati Bey'i vuran Melun Şahıs'ın test sonuçları çıktı. Onları getirdim. Müsaadenizle zarfı takdim edeyim.
2: Bırak Hüsnü. Niye ölmüş adam? Söylesene.
6: Efendim, kanı bozuğun kanında disin zehri çıktı. Takriben ölmeden 8 saat önce vermişler.
3: Disin mi? Örgüt ne zamandan beri yaptığı eylemlerin üzerine örtmeye çalışıyor?
7: Başınız sağ olsun.
2: Nereden tanıyorsun?
7: Anlamadım.

0: Memati'yi vuran tetikçiyi nereden tanıyorsun?
1: Benim bu işle alakam olduğunu düşünmüyorsundur umarım.
0: Ne sorduysam ona cevap ver.
1: Ben buraya iyi niyetle geldim. Polemiğe girmek için gelmedim.
0: İyi işte. Tetikçiyi nereden tanıyorsun söyle. Niyetin iyi mi kötü mü anlayalım.
1: Dün akşam nereden tanıdığımı bir türlü çıkaramamıştım. Cinayeti duyunca hatırladım. Zamanında itirafçı diye getirdiler bana. Ama tavırları hoşuma gitmedi. Çift taraflı çalışıyor olabilir diye uzaklaştırdım.
0: Niye sıkmadın kafasına?
1: Hangi birine sıkayım? Bunun gibi yüzlercesi geldi geçti.
0: Bunu kullanan örgüt mü? Örgütün içinde birileri mi?
1: İkisi de olabilir. Ardı ardına çok tuhaf gelişmeler oluyor. Mete Aymar bugün memlekete dönmüş.
0: Memati'nin ölümüyle ne ilgisi var?
1: Bilmiyorum ama tesadüflerden hoşlanmam. Bir de Yaşar'ın örgüte büyük para verdiğini duydum. Yaşar'dan belki bir şeyler öğrenebilirsin.

0: Yaşar'ı bulun.
1: Yaşar mı yapmış?
0: Bulursan sorarsın Abdülhey.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
4: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
7: Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
3: Rams.

0: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
1: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
0: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
2: Çok, sevenimiz çok.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
4: dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Araba şamalaz. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
6: O zaman herkesi benden şamalaz.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, faizleri

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Bravo!
1: Sana yakışanı tak. Budur.
2: Gelmiş geçmişin yedisi
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendine
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: yaşı teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: renk zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Memati Baş'ın öldürülmesi sadece Türk devletine değil, bölgesel güçlere de verilmiş bir mesajdır.
3: Cemal arkadaş çok büyük bir iş başardı. Ancak Polat Alemdar'ı neden yok etmediğini merak ediyoruz.
2: Başkanım, ilk hedefimiz elbette Polat Alemdar'dı. Ancak arkadaşımız onu vurma fırsatı bulamadı maalesef.
4: Tecebbü eylemden dolayı halkımızın çok üstüne gelecektir. Cemal arkadaşım metropoldeki bu varlığı TC'nin batısında yaşayan halkımızın güvenliği için son derece önemlidir. Kendisinin görev alanının diğer metropolleri kapsayacak şekilde genişletilmesini öneriyorum.
2: Rıza arkadaşın teklifi beni çok onurlandırdı. Ancak ben her zaman gençlerin önünü açmaktan yanayım. Başkanımızın onayı olursa ben burada gerillanın taktik stratejik eğitimine katkıda bulunmak istiyorum.
3: Cemal arkadaşın alçak gönüllülüğü kendisinin gerçek bir devrimci olduğunu gösterir. Fakat biz halkımız için buna izin veremeyiz. Bu kritik süreçte Cemal arkadaşımızın tecrübelerinden daha iyi yararlanmamız gerekiyor. Onun için ben de Rıza arkadaş gibi düşünüyorum. Kabul edenler

0: Ya çıkar dedim İlhan. Ha bir de içki al kendine, gel yanıma otur, gel.
1: Ağam, tedbir elden bırakmasam daha iyi.
0: Başlatma tedbirine. En güzel günüm benim bugün. Bunun keyfini çıkaracak senden başka kimsem kalmadı İlhan. Gel gel. Ya İlhan, korumalar burada. Bir şey olmaz, rahat ol biraz.
1: Ahmet, al şunu. Ağam, daha uzak bir yerlere gitseydik hem tatil yapardınız.
0: Ne tatili ilan ya? Ben yakınlarda olacağım ki. Memati'nin acısıyla kudurduklarını göreceğim.
1: Ağam, ben bu işi örgütün yapabileceğine hiç inanmıyordum. Ama büyük iş yaptılar.
0: Herkes Yaşar Ağa değil, örgüte istediğini yaptıramayız. Ya taziye de veremedik bizim geline. Şu telefonu ver bakayım.

0: Efendim?
1: Selvi'cim, başın sağ olsun.
0: Sen ne yüzle arıyorsun beni
2: Ayıp oluyor Selvi. Senin halinden en iyi ben anlarım.
1: Ben bir evlat yitirdim. Seni yitirdiğin koca her zaman bulunur.
0: Sen mi kıydın Memati'ye?
2: Memati seni almakla kendi kalemini kırdı.
1: Kolay mı Yaşar Katırcı'nın gelinini almak? Bir bedeli olacak elbet.
0: Seni ellerimle öldüreceğim. Bu alemde bir kadının elinden ölen ilk kalsan olacaksın.
3: Ver şunu.
2: Sen şimdi düğünde kocası ölen...
1: Zavallı bir gelinsin. Ama merak etme, ben seni ortada bırakmam.
4: Biz senin gibi kaç itin hakkından geldik biliyor musun?
3: Elinden geleni ardına koyma.
2: Nesli?
1: Seni de unuttum sanma. Ana kız ikinizi de alacağım, rahat olun.
5: Sayın Başsavcım, Memati Baş'ın hazırlık soruşturması bana geldi. Ama müsaade ederseniz bu soruşturmayı başka bir savcı arkadaşımız yapsın.
6: Ben senin bu soruşturmayı özellikle isteyeceğini düşünmüştüm.
5: Ben bu soruşturmayı sağlıklı yürütebileceğimi düşünmüyorum şu aşamada. Affımı istiyorum.
6: Senin Polat Alemdar yüzünden vazifeden kaçtığını düşünecekler.
5: Kimin ne düşündüğü umurumda değil Başsavcım.
6: Olayın sıcaklığıyla böyle konuşuyorsun. Meslekte geleceğe olan bir arkadaşımızsın. Bu soruşturmadan dolayı istikbalinin heba olmasına gönlüm razı olmaz.
5: Başsavcım, o zaman müsaade ederseniz biraz izin kullanmak istiyorum.
6: Bu soruşturmayı belli bir aşamaya getir, ondan sonra ayrılırsın izne.

0: Selvi nerede?
1: Pusat Bey'le görüşmek için aşağı indi.
0: Sen niye dikiliyorsun o zaman burada? Niye gitmedin peşinden?
1: Siz lavabodan çıkınca iletmemi istedi. Onun için bekliyordum.
0: Ya hadi yürü git!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Gaziantep'te yeni parti milletvekili Melih Meriç.

0: için ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken olay öncesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP'li başkan "Pişmanım, yaşadığına seviniyorum" dedi.
1: Önce arbede, sonra çekilen bıçak ve darbe anı. Bıçaklanan kişi Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç. Saldırıyı yapansa eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş.
2: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
3: Tamam. Bekleyin, kimdi vuran?
4: Ahmet Keleş.
5: Oğuzeli eski CHP İlçe Başkanı.
6: Arkadaşım çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
1: Esnaf ziyareti yapıyordu Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç. Programın ardından aracına binecekti ki işte bu saldırı gerçekleşti. Önce tartışma oldu, sonra tansiyon yükseldi. Bıçaklı saldırgan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'ti.
7: 27 tane suç kaydı olan bir şahıs ve işte bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli.
1: İlk bıçak darbesinden sonra ayağa kalktığı görülüyor o dehşet anlarında Yeni Partili vekilin. Ama sonunda saldırının şiddeti artıyor. Ameliyatı başarılı geçti Melih Meriç'in.
8: Sayın vekilimiz gayet iyi.
1: Ve yargı devreye girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kurtulmuş, süreci takip edeceğiz dedi. Yeni parti kurulduktan sonra CHP'den istifa edip bu partiye geçtiği ortaya çıktı saldırganın. Seydi Ahmet Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve olayda dahli bulunan diğer 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
6: Pişmanım arkadaşım. Çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum.
1: Keleş ve oğlu tutuklandı.
0: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya sabah saatlerinde Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi de gözaltına alındı.
1: Eş zamanlı operasyon yapıldı. 32 kişi polisin radarındaydı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı.
9: Hakim karar mı verdi ki?
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelikti çalışma. Ekipler Alparslan Kuytul'un evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kuytul işte böyle gözaltına alındı.
10: Yakalama, gözaltına alma yönetmeni.
1: Kuytul ve gözaltına alınan zanlıların adreslerinde arama yapıldı.
9: Hakim karar mı verdi ki?
1: Kuytul çifti önce adli tıp kurumuna, sonra da emniyete götürüldü. Operasyonda kuytulcular yapılanmasıyla bağlantılı 5 şirkete kayyum atandı. Şüphelilere suç örgütü kurma, kara para aklama ve nitelikte dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. İddialar çarpıcı. Bazı mal varlıklarının farklı kişiler adına kayıtlı olmasına rağmen yapılanma yöneticileri tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca 2022'de bir iş insanının mal varlığını devretmeye zorlandığı iddiası da var. Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceye veya hukuka uygun faaliyeti değil, somut suç eylemlerini, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Deniz Olgun'un mezarı açıldı ve fethi kabir işlemi tamamlandı.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un yıllardır tartışılan ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan fethi kabir işlemi bugün saat 12 itibarıyla tamamlandı. Deniz Olgun'un kabri açıldı ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla yeniden adli inceleme süreci başlatıldı. Elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek. Soruşturmanın odağında Deniz Olgun'un ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı sorusu var. Yapılacak bilimsel ve adli incelemelerle bu soruya net yanıt aranacak. Dosyada uzun süredir tartışma konusu olan bazı iddialar da yeniden

0: mercek altında. Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesinde şüpheli gecikme bulunduğu, ceset üzerinde dikkat çekici bulgular olduğu ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik ya da hatalı yapıldığı ileri sürülüyor. Süreci Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Ve soruşturmayla bağlantılı kilit isim Alihan Kuriş. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Tutuklanan ve telefon kullanmadığını söyleyen Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı tespit edildi.
1: 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı'yı Türkiye uğradığı tribün zorbalığıyla tanımıştı. Zorla forması çıkartılmak istenen Göktuğ, Fenerbahçe'nin dün oynanan Olimpik Lyon maçında özel konuğuydu. İşte Fenerbahçe sevdalısı Göktuğ'un stadyum macerası.

0: Ağzında emziği, üstünde forması, minik Göktuğ çok sevdiği Fenerbahçe'sinin mabedinde kahraman gibi ağırlandı. Göktuğ Alımcı henüz 4 yaşında. Türkiye onu Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tanıdı. Bir oliganın zorbalığına uğramıştı. Üstelik sadece gönül verdiği Fenerbahçe formasını giydiği için.
1: Ben eğer orada o müdahale yapmasaydım o süreç o şekilde işlenecekti.
0: Tribünden işte bu sözde taraftar tarafından çıkarılmak istendi. Göktuğ için maçta görevli komiser yardımcısı Uğur Yurduseven devreye girdi. Çabası yüreklere dokunmuştu. Anları böyle anlatmıştı.
2: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında. Ama belli etmemeye çalıştım. Tabii ki o stresi atınca Allah'ım çok şükür sağ salim bir şekilde çıktık dedim.
0: Ve dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransız ekibi Olympique Lyon'la kozlarını paylaştı. Göktuğ da takımına destek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. İlk adrese sembolleşmiş boğa heykeli oldu. Kadıköy turunda taraftarla buluştu. Ve o an... Minik Göktuğ stada adımını atmıştı. Gözlerindeki heyecan tutkusunu anlatıyordu. Göktuğ onu tribün zorbasının elinden kurtaran kahraman komiser yardımcısı Uğur Yurduseven'le stadı da turladı. Uğur abisiyle renktaşlarını selamladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'la da buluştu. Göktuğ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da özel konuğuydu. Maç 1-1 bitti. Tur umudu Fransa'ya kaldı. Ama Ankara'da korku dolu anlar yaşayan 4 yaşındaki Göktuğ, İstanbul'da çok sevdiği Fenerbahçe'sinin stadında unutulmaz bir gece geçirdi.
3: Yalova'nın Armutlu ilçesinde bortla denize açılan babayla 11 yaşındaki kızı Ela dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklendi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmasının ardından bakın baba kız nasıl bulundu.
2: Denize keyifli bir baba kız gezisi için açıldılar. Ama birkaç saat sonra kendilerini ölüm kalım mücadelesinin içinde buldular. 57 yaşındaki Mustafa Y ve 11 yaşındaki kızı Ela Armutlu'dan supportla denize açıldı. Bir süre sonra dalgalar şiddetlendi. Baba kız kıyıdan uzaklaşarak sürüklendi. Yakınları onları göremeyince hemen sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Ve saatler süren korku dolu bekleyiş başladı. Yalova ve Bursa sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. Yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından baba kızın yeri tespit edildi. İmralı Adası açıklarındaydılar. İkili dalgaları

0: ortasında supporta tutunarak hayatta kalmaya çalışıyordu. Sahil güvenlik botundaki dalış timi hemen harekete geçti. Baba ve kızı denizden alınarak bota çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan baba kız kontrollerinin ardından taburcu edildi. 5 saatlik kabus böylece sona erdi.
1: İddiaya göre bir şüpheli Adapazarı'nda

0: Halkı ise o taşlı saldırgan yüzünden gece boyu nöbette.
1: Hiçbir şey yapamazsın. Adam eğitimli.
2: Koştura koştura geliyor, buradan taş atıyor.
3: Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz.
4: Her gece geliyor, evleri taşlıyor. Mahalleli gulyabani nöbeti tutuyor.
5: Korkma sütü oğlan. Korkmuyorum ama geliyor.
6: Çocuklara bak abi mesela. Vallahi bir ay akşam olunca mesela titriyorlar abi.
4: İddialara göre bir şüpheli Adapazarı'ndaki Evren Mahallesi'ne dadandı. Gece saatlerinde geliyor ve bahçede oturanlara kaldırım taşı atıyor.
6: Taş taşlama değmiş, mosmorulmuş.
2: Komşunun suratına gelecekti.
4: Hatta lazerle rahatsızlık verip kameraları da kırıyor.
6: Taşı bir fırlatıyor, kamera iptal. 5 günden beri dükkanımı açamıyorum. Ve ben kendimle geçtim, benim eşim hamile.
4: Mahalleli her gece nöbetti.
2: Buradan da atlayarak... Ondan sonra buradan böyle kaçıyor.
1: Sabah 6'ya kadar nöbet tutuyor. Hiçbir şey yapamazsınız. Adam eğitimli.
4: Hepsi korku içinde. Bir an önce gulyabani adını verdikleri şüphelinin yakalanmasını istiyorlar.
6: Bunun amacı nedir? Çalsın abi, para mı istiyor, şu mu istiyor, bu mu istiyor, açık açık söylesin bize.
5: Artık yürüyemeyeceğim. Her an düşebilirim.
0: Yine boşanma aşamasındaki bir çift ve ne yazık ki kendi anlaşmazlıklarının günahını çeken çocuklar. Öfkeli adamın kameraya yansıyan hareketlerinin haddi hesabı yok. Üstelik tüm bunlar çiftin çocuklarının gözü önünde yaşanmıştı. Dün ekrana getirdiğimiz o çirkin hesaplaşmanın ardından adam da konuştu. Özür dilerken bile hakaret etti.
1: Kapıyı kapatır mısınız?
5: Bir dakika.
1: Kapatsana kapıyı! Kapatsana kapıyı!
7: Sizlerden ve ailemden özür diliyorum sadece.
1: Kapıyı kapatır mısınız? Kapıyı kapatın. Polis arıyorum. Kapıyı kapatsana o zaman. Yani tamam.
4: Sadece gücü yettiğince kapıyı kapatın diye bağırabildi.
1: Kapıyı kapatır mısınız?
4: Boşanma aşamasındaki eşi Koray Biber öyle öfkeliydi ki hakaretler etti. Hatta saldırıya geçti. Üstelik o tüm bunları yaparken çiftin iki küçük çocuğu arka koltuktaydı.
1: Vur bir daha. Geç anneciğim, baban size vurmadan geç. Geç.
7: Ne, su içecek misiniz oğlum?
1: Evet.
7: Tamam, bekle. Tüm annelerden, babalardan huzurlarınızda özür diliyorum.
1: İki saat bakacak mı çocuklarına?
7: Sen bakacaksın lan, ben mi bakacağım?
1: Aynen.
7: Sen bakacaksın.
1: Aynen.
7: Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı ama siz de takdir edersiniz ki herkesin bir eşref saati ve eşek saati var.
4: Serra Biber 8 yıllık eşiyle 1 yıldır boşanma aşamasında. Çiftin 2 de çocuğu var. Genç kadın dün Esenyurt'ta eşinin bulunduğu kafeye gitti. 2 çocuğu babalarına bırakmak istemişti.
1: Çocuklar görmek istedi. Yani 1-2 saati bırakacaktım. Çocuklar almayı kabul etmedi.
4: Önce babaları 2 çocuğu arabaya bindirdi. Sonra da hakaret etmeye başladı. Çocuklara da anneleri hakkında hakaret dolu sözler söyledi.
7: Ben mi sana vuracağım? Ben mi sana vuracağım? Ben mi sana vuracağım?
1: He? Kaçmak için arabayı çalıştırdım. Onu ezmeye çalıştığımı iddia ederek beni zor durumda bırakacak şekilde gidip beni şikayet etmeye çalıştı.
7: Yaşım 42. Hayatım boyunca hiçbir kadına elimi kaldırmadım.
4: Dedi ama sözleri hala çok da pişman olmadığının göstergesiydi.
7: Kadın cinayetlerini anlayabiliyorum demek aslında... Bana zul geliyor ama dediğim gibi cinnet anında insanlar birçok şeyi düşünemiyor.
4: Ve o baba kendini bir kez daha savundu.
7: Sizlerden ve ailemden özür diliyorum sadece.
4: Çocukların yaşadığı o korkunç dakikalara ilişkin hiç konuşmadı baba. Hala gündeminde mal mülk davası vardı.
7: Bir paralar ödeyip E5'in kenarında kendisine güzellik merkezi açtım. Anne babasına kendilerini Esenyurt'ta bir sakin bir mahalleye yerleştirdim. Evlerin bakım masraflarını ben karşıladım. Evlerin kredilerini yarısını ben ödedim yıllarca. Bu kadın o kadar bir anne ki.
1: Kapıyı kapatır mısınız?
0: Bursa'da kız isteme eğlencesinde yürekler ağza geldi. Yanlış yerleştirilen havai fişekler davetlilerin olduğu yere düşünce büyük panik yaşandı. Gelin ve davetliler bakın nasıl kaçıştı.
8: Söyleme, size bozuk malzeme mi vermiş?
9: Kız isteme eğlencesi faciaya döndü. Havai fişekler davetlilerin bulunduğu alana böyle düştü. Yıldırım'da evliliğe ilk adımını atan genç çiftin kız isteme eğlencesi vardı. Davetliler sokakta eğleniyordu. Sıra havai fişeklere gelmişti.
8: Alıyorum abi.
9: Havai fişekler yere hatalı bir şekilde yerleştirildi.
8: Ders okumuştu ya.
9: Ateşlendikten kısa süre sonra aşağıda oynayan davetlilerin olduğu yere düştü ve patladı. Çığlık sesleri duyuldu. Gelin ve davetliler panikle kaçıştı. Tehlike atlatıldıktan sonra eğlence kaldığı yerden devam etti.

0: Sıfır otomobil aldı, ekspertizde hayatının şokunu yaşadı. 2 milyon 385 bin lira ödediği aracın kaputu sök, tak ve boyalı çıktı. Aracının değiştirilmesini isteyen avukat kadın firmadan bakın nasıl bir yanıt aldı.
1: Sıfır otomobil heyecanı ekspertiz raporuyla kabusa döndü.
2: Ekspere götürdüğümde şok oldum çünkü ön kaputunda hem sök tak hem de ekstra çift kat boya oldu. Anlaşıldı.
1: Üstelik bu araç için tam 2 milyon 385 bin lira ödedi.
2: Kusursuz araç istediğimi söyledim. Ellerinde olduğunu ve aracın kusursuz olduğunu söylediler.
1: Günaş'ta otomobili teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü.
2: Misille değişim talep ediyorum çünkü ben kusurlu araç istemediğimi onları öncesinde belirttim.
1: Rapora göre kaputun orijinal olduğu belirtilirken vidalarda sök tak ayar tespit edildi. Boya ölçümü ise aracın genelinde 75-90 mikron, kaputta 140-160 mikron çıktı.
2: Bu aracı ben istemiyorum çünkü ben kusursuz araç istediğimi özellikle belirtmiştim.
1: Aracın değiştirilmesini istedi ama iddiasına göre firma talebi kabul etmedi.
2: Kusuru biz de bilmiyorduk dediler. Sonuç olarak da kusur kabul etmediklerini ilettiler. Arabuluculukta da anlaşmayacaklarını ilettiler.
1: Peki firma ne diyor? Bayi yetkilileri kaputtaki sök tak ayarın taşıma sırasında yapılan ayardan kaynaklanabileceğini savunuyor. Boya kalınlığı konusunda da firmaya göre bir sıkıntı yok.
2: Jelatinlerini dahi sökemedik. Ben bu aracı bu şekilde istemiyorum.
1: Sıfır araç hayaliyle aldığı otomobil için şimdi mahkeme sürecini bekliyor.
0: Okullar açılmadan veliler zamla karşılaştı. Servis ücretlerine %10 zam yapıldı. İşte yeni tarifeler.
3: Çok çok fazla, evet, torunum da var, serviste gidip geliyor.
4: Çok yüksek yani rakam.
1: Okul servis ücretleri 90 bin lirayı aştı.
5: Okullar henüz açılmadı ancak veliler zamla karşı karşıya geldi. Servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Haliyle veliler fahiş rakamlara tepki gösteriyor.
6: Hem kendileri peşin istiyorlar hem de üstüne kredi kartında vesaire fark alıyorlar.
7: Veliler sözleşme, fatura, dekont, fiyat teklifi ve yazışmaları mutlaka saklamalı.
5: Zam sonrası yeni tarifeye göre eviniz eğer okula 1 kilometre uzaklıktaysa yıllık ödeyecek olduğunuz toplam tutar 39.970 liraya yükseldi. Aylıksa 4.400 liraya tekabül ediyor. Sizin evle okul arasında ne kadar mesafe?
8: Kısa mesafe, yakın.
5: Eğer yakın olmasaydı mecbur servise mi verecektik?
8: Kendimizden kısacaktık, çocuğu servise verecektik.
5: 21 ile 25 kilometre arasındaysa rakam resmen dudak uçuklatıyor. Yıllık ödeyecek olduğunuz tutar 90.112 liraya geliyor. Aylıksa 10 bin lira ödemek zorunda kalacaksınız.
7: Veliler kendilerinden istenilen bedelin resmi tarife ve sunulan hizmetle uyumlu olup olmadığını sorgulamalıdır.
4: Öğrencilere uygun olsun.
1: Serviste görevli rehber personel varsa veliye %35 ek ücret biniyor.
7: Ücreti sorun, tarifeyi isteyin, sözleşmeyi okuyun, belgelerinizi saklayın ve hakkınızı arayın.
0: Kırşehir'de besicilik yapan bir adam kaybolan hayvanlarını komşusuyla aramaya çıktı. Ve hırsızı çok yakınında buldu. Ona hayvanları bulması için yardım eden komşusu hırsızın ta kendisiydi.
9: Hayvanlarım çalınmış, biz kayıp diye aradık.
1: Kaybolan hayvanlarını komşusuyla aradı. Hırsız arama çalışmasını beraber yaptı, komşusu çıktı.
9: Beni en çok üzen de benimle arama yapan komşum. Yani hayvanların onun çalması.
1: Kırşehir'de besicilik yapıyor Mustafa Eflatun. Hayvanlarının kaybolmasıyla aramaya koyuldu. Komşusu da hayvanları bulmasına yardım etmeye çalıştı. Ancak amacı farklıydı.
9: Komşumla beraber arama yaptık. İki gün arama yaptık ama iki gün sonucunda herhangi bir sonuca ulaşamadık.
1: Hayvanlarını çalan hırsız, iki gün beraber arama yaptığı komşusuydu. Pişkin hırsız, hedef şaşırtmaya çalışıyordu.
9: Hayvanlarımı çalmış. Keskin bölgesinde bir tüccara satmış bu hayvanları.
1: Gözaltına alınan hırsız komşu tutuklandı. Dost kazığı yiyen besici de 2 milyon lira zarara uğradı.
9: Ciddi mağduriyetim var. Beni en çok üzen de benimle arama yapan komşum. Yani hayvanların onun çalması.
0: Tatilden dönen bir aile hayatının şokunu yaşadı. 700 daireli 24 saat güvenlikli sitede evlerine hırsız girdiğini gördüler. Baz altında sakladı.

0: Aldıkları yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyalarının tamamı çalınan aileye göre bunu yapan binanın içinden birileri.
1: Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce.
2: Tatil dönüşü kapıyı böyle açık buldu. İçeri girdiğinde ev darmadağındı.
1: Polisle beraber içeriye girdik, ev darmadağındı.
2: Asıl şok da bazanın altından çıktı.
3: Pazar akşam döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa elimizden, ev ucumuzdan aldılar.
2: Ailenin 8 yıllık birikimi yok olmuştu.
1: Bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
2: Üstelik burası sıradan bir apartmanda değil. 700 konutlu 24 saat özel güvenlikli bir site. Yani 13. kattaki eve dışarıdan birinin girmiş olması pek mümkün değil.
3: Dışarıdan gelmesi bir insanın düşünemez bence hırsız. Binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
2: Baba şüphelendiği ayrıntıyı anlattı.
3: Dışarıdan gelmesi bir insanın düşünemez bence hırsız. Binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kamera kayıtlarını tek tek hepsini inceledim. Bir detay ortaya çıktı. Bu şüpheli olduğu hissettiğim bir kişi.
2: O detay elektrik kesintisi.
3: Bir elektrik kesintisi olmuş cumartesi günü. Büyük ihtimalle bu orada olup olmadığımızı kontrol etmişler. Yani büyük bir ustalık var burada. Bir operasyon yapmışlar burada kesinlikle. 4 milyon 5 bin arası dolarların da vardı, euroların da vardı altınlarımın içinde. Hepsini almış zaten.
2: Ardından dikkat çeken başka bir ayrıntı daha. Yangın merdivenlerinde kamera yok.
3: Yangın merdivenlerin hiçbirinde kamera yok. Ara katlardan istediği gibi girip çıkabilir.
2: Aileye göre bu sıradan bir hırsızlık değil, planlı bir operasyon.
3: 8 yıllık birikim.
0: Burnu kırıldı, iyileşmek için ameliyat oldu. Ama iddiasına göre aynı doktora yaptırdığı 4 operasyonun ardından hayatı kabusa döndü. 41 yaşındaki kadın doktorunu mahkemeye verdi ve bakın başına daha neler geldi.
4: 4 kere yaptı ama sürekli verim alamadık yani. Her seferinde farklı bir burun ortaya çıktı.
2: İyileşmek için aynı doktora 4 defa ameliyat oldu.
4: İlk ameliyatta bir altın verdim. Elden verildi o. İkinci de gene elden verildi.
2: Her operasyonun ardından burnu daha da değişti.
4: Kıkırdak erimesi oldu ve tamamen böyle bir ölmüş bir burun olmuştu en sonunda.
2: Son ameliyatın ardındansa iddiasına göre burnunda yanık ve yırtık oluştu.
4: Üstü bir de yanmış zaten burnumun. Dikiş atılmış. Altı nasıl olmuş da böyle yırtık yapabilmiş?
2: Elazığ'da 4 yıl önce bakım merkezinde bir hastanın müdahalesi sonucu burnu kırıldı Aysun Alpsoy'un.
4: Hastaları molaya çıkarınca bir tane hasta ani refleksle bana vurdu, burnumu kırdı o.
2: İyileşmek için geçirdiği operasyonlar hayatını kabusa çevirdi.
4: Birileri benim yüzüme bakınca yüzümü çeviriyorum, konuşmak istemiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Resmen hayattan kopmuşum şu anda.
2: Başına gelmeyen kalmadı.
4: Yapması da bu işte.
2: Aynı doktor onu 4 kez ameliyat masasına yatırdı.
4: 4 tane operasyondan sonra size tekrar nasıl güvenip geleyim?
2: Ödediği parayı da geri alamadı.
4: 3. yine IBAN'dan atılmış bir 7.000. Son ya 23'tür ya 25'tir, yalan olmasın. Böyle bir para verildi. Benim paramı verin, ben başka bir yere gidip ameliyat olayım. Yok, onu da kabul etmedi, yapacağım dedi.
2: Başka doktorlar da tedaviyi üstlenmedi.
0: Geçtiğimiz gün oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında atılan havai fişek bir eve isabet etmiş, daire küle dönmüştü. İşte o evin sergi açmaya hazırlanan bir ressama ait olduğu ortaya çıktı. Bir havai fişek 20 yıllık emeği yok etti.
5: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
2: Sergi açmaya hazırlanıyordu. Havai fişek evine isabet etti. Bütün emekleri küle döndü.
6: Aylarca bir resme çalışıp zorluk içinde bu halde görmek istemez. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok.
2: Kasımpaşa Trabzonspor maçı vardı. Taraftarların attığı bir havai fişek bu apartmanın 4. katında bulunan ressam Murat Melih Özen'e ait daireye isabet etti.
6: Ben Dalaman'da annemin yanındayken telefon geldi alt komşudan. Ev yanıyor, içeride misin dedi. Hayır dedim.
2: İçeride yılların emeği vardı. Sergi açmaya hazırlanıyordu.
6: Emeğim, resimlerim yandı. Her şeyim gitti yani. En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
2: Yangına hemen müdahale edildi.
5: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
2: Ancak ev küle döndü.
6: Yani her şey para değil, evet. Benim belki çok fazla bir param yok. Her şeyimi kaybettim. Maddi olarak.

0: olarak ama manevi şeylerimi de kaybettim.
1: İstanbul'da kuyumcu ve ATM'den ayrılan vatandaşları takibe alıp ardından gasp eden hırsız yakalandı.
2: Kuyumcu ve ATM önlerini mesken tuttu. Gözüne kestirdiği kişileri gasp etti. Görüntüdeki yaşlı kadın ATM'den çektiği parasıyla evine gidiyordu. Motosikletli hırsız tarafından takip edildiğinden haberi yoktu. Hırsız bir anda önünü kesti, çantasını gasp etmeye çalıştı. Kadın direndi, çantasını vermedi. Motosikletine binen hırsız hızla uzaklaştı. Ekipler peşine düştü. Daha önce de kuyumcudan çıkan bir kişiyi döverek 3.115 eurosunu çaldığı ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen hırsız tutuklandı.
1: Dünyanın en lüks şehirlerinden biri olan Dubai'de dilencilerin aylık kazancı 80 bin doları buluyor. Yanlış duymadınız. 80 bin dolar. Dilencilik yapıyorlar. Akşam mesai bitiminde ise lüks araçlarıyla evlerine dönüyorlar.
3: Dilencilik yapıyorlar, CEO maaşı kazanıyorlar. Dünyada lüks tatilin adresi olarak bilinen Dubai, bu kez dilencileriyle gündemde. Ülkeye turist vizesiyle geliyorlar. Zengin mahallelerinde dilencilik yapıyorlar. Aylık on binlerce dolar kazanıyorlar. Son olarak Dubai'de yakalanan bir dilencinin aylık 270 bin dirhem yani 80 bin dolar kazandığı belirlendi. Operasyonlarda yakalanan bazı dilencilerin bunu iş olarak yaptıkları, mesai bitiminde kıyafetini değiştirip lüks araçlarıyla evlerine döndükleri belirlendi. Tüm bunlara rağmen Dubai'de dilencilik yasak. Yakalanan dilenciler para veya 3 ay hapis cezasına çarptırılıyorlar.
1: Günler geçti ama televizyonunuzda kaybolan kanallar gelmedi. TürkSat 4A uydusuna geçirmesiyle frekanslar güncellendi. Televizyonunda TKGS desteği olan vatandaşların kanalları geldi. Peki günler geçmesine rağmen kanalları bir türlü bulamayanlar ne yapmalı? İşte yanıtı.
4: Akşam bütün kanalları kapalı, uydu fişini çekin, takın, şey yapın, bir türlü ayarlayamadım.
2: Frekanslar değişti, bir gecede tüm kanallar gitti, günler geçti, bazı televizyonlarda kanallar gelmedi.
5: Saat 8'den beri 3 gündür uğraşıyorum, beceremedim, yok çıkmıyor.
6: TürkSat 3A üzerinden yayın yapan 573 televizyon ve 215 radyo olmak üzere toplamda 788 yayın yeni nesil uydulara taşındı. Ancak bazı televizyonlarda kanallar kayboldu. Kullanıcılar yeniden arama yapmak zorunda kaldı.
2: Değişiklik TKGS destekleyen televizyon ve uydu alıcılarında otomatik gerçekleştirildi.
6: Ancak TKGS yani TürkSat kanal güncelleme sistemi olmayan cihazlarda frekanslar değişmedi, kanallar gelmedi. Hal böyle olunca kullanıcıların frekansları manuel olarak girmesi gerekti.
2: Peki kanalları kaybolan vatandaşlar ne yapmalı?
7: Anten ayarlarına girdik. Şu görmüş olduğumuz transpondora bu frekanslar içinde 12.380 frekansımızı bulacağız. Bu aynı zamanda güncelleme frekansıdır. Okey diyoruz. Kanal aramamız başlıyor ve bütün kanallar çıkıyor. Bizim güncelleme frekansıdır. Harici bir frekans girmeye gerek yoktur.
1: Dün Afyonkarahisar'da yoldan geçen araçların mora boyandığını getirmiştik ekranlarınıza. İşte o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç sürücüleri soluğu oto yıkamada aldı. Tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
2: Yola boya dökülmüş, geçen araçlar mora boyanmıştı. Olay anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler Dinar Çaykara yolundan. Bu tırın taşıdığı boyalar böyle yola döküldü. Peşinden gelen araçlar da mora boyandı. Araç sürücüleri soluğu oto yıkamada aldı. Ancak o boya çıkan türden değildi. Onlarca kişi mağdur oldu. Tır sürücüsünün kimliği belirlendi. 3000 lira para cezası yazıldı. 15 ehliyet puanı cezası uygulandı. Benzer bir olayda Antalya'da

0: döşeme altında yaşanmış. Devrilen boya yüklü tır nedeniyle araçlar yine mora boyanmıştı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Ve Güllü diyeceğiz. 11 ay sonra tamamlanan iddianame kabul edildi. Şarkıcının kızının ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağı davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek. İşte 22 sayfalık iddianamede yer alan çarpıcı detaylar.
0: Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. Kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.
2: Bir şey söyleyecek misiniz?
0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
3: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum. Yara izine bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
0: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
3: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Güllü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
4: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Ve 11 ay sonra tamamlanan o iddianame kabul edildi. 21 sayfalık iddianamede 3 kez ifade değiştiren Tuğyan'ın tasarlayarak cinayet işlediği bilgisine yer verildi.
5: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: İddianamede çarpıcı detaylar da yer aldı. Güllü'nün en sevdiği şarkıyla odaya getirildi. Hadi görüşürüz diyerek pencereden itildiği tespit edildi.
5: Her şey zaten ortada. Avukatların zaten gerekli açıklama yapacaktı.
0: Ayrıca kamera görüntülerinde 3 darbe sesinin duyulduğu ve 7 saniyelik bir sessizlik olduğu ortaya çıktı. Tuğyan'ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağı davanın yanı sıra olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan ayrıca dava açıldı. Türkiye'nin takip ettiği davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.
1: Gökten hava araçları yağmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kıyıya vurmuş bir İHA bulunmuştu. Şimdi ise Trabzon'da emniyet binasının bahçesine şüpheli bir hava aracı düştü. Düşüş anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
6: Gökten insansız hava aracı yağıyor. Önce Düzce'deki bir fındık bahçesine düştü. Sonra İstanbul'daki bir sahilde kıyıya vurdu. Şimdi ise emniyet binasının bahçesine düştü.
7: İç Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür.
6: Trabzon'da sessiz bir akşamdı. Bu sessizliği büyük bir gürültüyle emniyet binasının bahçesine düşen hava aracı bozdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yer yerinden oynadı. Binaların camları kırıldı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
7: Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmamıştır.
6: Bina çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Ekipler detaylı inceleme başlattı. Hava aracının menşei ile ilgili çalışmalar sürüyor.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Yeni dönemde sınıfta öğrenciye de öğretmene de telefon yasak, kayıt ücreti alınmayacak, velilere ücretli ders materyali dağıtılmayacak. İşte yeni dönemin dikkat çeken kuralları.
0: 14 Eylül'de ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci ve veli için yeni eğitim döneminin kuralları belli oldu.
8: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge 81 ile gönderildi. Özellikle telefon, kayıt ücreti ve velinin cebinden çıkan ek masraflar konusunda dikkat çeken düzenlemeler var.
9: Tabii ki doğru bir hamle olur bence.
0: İlk başlık cep telefonu. Öğrenciler sınıf içinde cep telefonu bulunduramayacak. Öğretmenler için de sınıfta telefon kullanımı olmayacak.
9: Ondan biraz yaklaşıp derse odaklanmaları daha mantıklı olabilir.
10: Sınıfta dersi dinlemiyor, telefonla uğraşıyor. Bence bu iyi olur yani.
0: Velilerin merak ettiği bir diğer konu da kayıt ücreti.
11: Çoğu okul alıyor.
0: Genelgede açıkça belirtildi. E-okul üzerinden otomatik yapılan kayıtlar için velilerden kayıt parası ya da başka bir adı altında zorunlu ücret istenemeyecek. Üstelik kayıt bölgesi dışından öğrenci

0: İşçi kaydına da izin verilmeyecek.
1: Oturduğun yerin başka dışına gitmek istediğin zaman gidemiyorsunuz. İkametiniz orada olması lazım.
2: Başka bir kritik düzenleme ise ders materyalleri. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışında okullarda başka kaynak kullanılmayacak.
0: Veliler belirli markalara ya da yüksek maliyetli kırtasiye setlerine mecbur bırakılamayacak.
1: Tabii zorluyor tabii ki. Her şey çok pahalı. Bende iki çocuk var bir de.
0: Yeni dönemin teması da marifin kalbinde oyun. Güvenli okul ortamı, kontrollü giriş çıkış ve okul çevresindeki denetimler de yıl boyunca sürdürülecek.
3: Eskişehir'de bir inşaat ustası kafasındaki 40 kiloluk karpuzla bisiklet sürüyor, halay çekiyor ve koşuya çıkıyor. Bunun bir yetenek olduğunu söyleyen adamı görenlerse şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
4: Koşuyor, bisiklet sürüyor ve çay içiyor. Kafasının üzerindeki 40 kiloluk karpuzla yaşıyor.
5: 2022'den beridir bu karpuz kafamdan hiç ayrılmıyor.
4: Mustafa Durmaz 30 yaşında, inşaat işçisi olarak çalışıyor.
5: Karpuzla pompayı tutuyorum, beton döküyorum, mastar çekiyorum.
4: Çocukken keşfetti ve bu yeteneğini paraya döktü.
5: Kafamda karpuzla insanların mutlu gününde gidiyorum, özel günlerinde halay çekiyorum, şovmenlik yapıyorum.
4: 40 kiloluk karpuzu hiç düşürmeden bütün bir gününü böyle geçiriyor.
5: Bu meslek sırrı efendim. Rekorum 50 kilodur. Karpuz 30-40 kilo kadar taşıyorum.
4: Görenlerse gözlerine inanamıyor.
5: Görenler şaşkınlıkla izliyor ve ilgi alaka çekiyorum.
3: Mersin'de dükkanın önünde unutulan çilingir takım çantasını fark eden hırsız harekete geçti. 100 bin lira değerindeki çantayı çalan hırsızın vicdanı el vermemiş olacak ki çantayı bir gün sonra yerine bıraktı.
6: Biz de neden götürdüğünü, acaba dışarıda kaldığını düşünerek saklama amaçlı mı götürdü? Burası biz de merak ediyoruz.
4: Gözüne kestirdi, baktı, inceledi. 100 bin liralık çilingir takım çantasını böyle alıp kaçtı.
6: Bazı arkadaşlar espri yaptı. Adamın bir işi varmış, işini halledip geldi diye.
4: Burçin Özer 30 yıldır oto çilingirlik yapıyor. Gece iş yerini kapattığı sırada 100 bin lira değerindeki çilingir takım çantasını dışarıda unuttu.
6: Dalgınlığımıza gelmiş. Sabah iş çıktı, çantayı bulamayız. Kameraya baktı.
4: Çantanın orada olduğunu fark eden hırsız harekete geçti.
6: Maket aracın içine koymuş. Biz de oraya bıraktı diye düşündük.
4: Ama yarım saat sonra yine geldi. Bu sefer takım çantasını alıp uzaklaştı.
6: Bir gün sonra da 4.50'de çantayı geri bırakmış. Çok şükür bir eksikliği çıkmadı içerisinde.
4: Çantayı geri bıraksa da Burçin Özer ondan şikayetçi oldu.
6: Bundan sonrası kolluk kuvvetlerinde.
3: Hatay'da iki sürücü yol verme tartışması yaşadı. Sürücülerden biri bilerek aracı arkadan çarptı. İşte kayda geçenler.
7: Arabamı arkadan çarptı. Tampon yapıyor bana.
0: Bilerek arkadan çarptı. Kayıt almasına tepki gösterdi.
7: Trafiği arayın abi, arkadan çarptı.
8: Frene bastım.
7: Kamera kayıtlandı.
8: Frene bastım.
7: Frene basmadım ki ben.
8: Bastım.
7: Asla basmadım.
0: Görüntüler Antakya çevre yolundan. Ertuğrul Tohma işe gidiyordu. Bu sürücü tarafından taciz edildi.
9: Arkadan gelip beni taciz etmeye başladı. Sağ şeritten sol şeride doğru sinyalini verdim. Geldi, selektör attı, kornaya bastı, taciz etti.
0: Telefonu çıkardı, kayda başladı.
9: Ben bu olayın kamera kaydını almak istedim. Bu arada kamerayı açtım. Tam o süreçte artık kasti olarak gelip gaz verip bana çarptı.
0: Bu defa da kaçmaya çalıştı. Önüne atlayıp gitmesine izin vermedi.
9: Video çektiğimi görünce bir anda bindi. Gaza bastı. Önüne atladım. Durdurdum. Kaçmaya çalıştı çünkü.
0: Sürücüden şikayetçi oldu.
3: Kene kabusu devam ediyor. Sivas'ta kene bir can daha aldı. Ölü sayısı 13'e yükseldi. Peki keneden nasıl korunmalıyız? Uzmanına sorduk.
10: Öldürücü bir hastalık.
4: Öyle de oldu. Kene bir can daha aldı.
2: Yıldız elinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Aziz Kaya çiftçilik yapıyordu. Tarladaki mahsulleriyle ilgilendiği sırada vücuduna kene yapıştı.
10: Doğru teknikle çıkarılmazsa o zaman o kenenin içindeki virüslerin vücudumuza daha fazla girmesine sebebiyet verebiliriz.
2: Kaya keneyi kendisi çıkardı. Hastaneye gitmedi. İşte en büyük hatası da buydu. Kısa bir süre sonra komplikasyonlar baş gösterdi. Hastaneye hastaneye sevk edildi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
4: Kırım-Kongo kanamalı ateşi ölüme götürdü. Sivas'ta keneden ölen 13. kişi olarak kayıtlara geçti.
2: İşte bu noktada çok kritik yapılması gereken adımlar var.

0: şimdi şort giyersen, ların arasından da dolaşırsan kene yapışır. Pantolon giyersen, çoraplarını da pantolonun üzerine çıkartırsan paçalarını, o zaman o kene elbisede kalır ve düşer.
1: Kene yapıştığında ne yapmalıyız? Keneden nasıl korunmalıyız? Uzmanına sorduk, işte yanıtlar.
0: Keneni vücudumuzda bulursak en yakın sağlık merkezine başvurmak lazım. Kişiler deneyimliyse çift uçlu bir makas ya da bıçakla kenenin vücudunun altına kadar girip ondan sonra yukarıya doğru dik bir şekilde çıkartılırsa, yani ayakları içeride kalmayacak şekilde çıkartılırsa, o zaman keneye ait şeyden kurtulmuş oluruz.
2: Brezilya'da bir kız çocuğunun en büyük hobisi kümeste tavuğuyla uyumak. İşte o sevimli miniğin milyonlarca izlenen videosu.
3: Tavuğuna sarılıyor, kümeste uyuyor. 3 yaşındaki bir çocuğun hobisi yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Görüntüler Brezilya'nın bir köyünden. 3 yaşındaki bu kız çocuğu vaktinin çoğunu hayvanlarla geçiriyor. Keçilerle oynuyor, tavşanının karnını doyuruyor. Günün yorgunluğunu da çok sevdiği tavuğuyla uyuyarak atıyor. Minik kızın en büyük hobisi haline gelen kümeste tavuğuyla uyuma alışkanlığı tebessüm ettiriyor.
2: Trabzon'da yaşayan 78 yaşındaki adam yolu bulunmayan dik bir yamaçta yer alan evine ulaşmak için mühendislik harikası bir çözüm üretti. 120 metre uzunluğunda raylı ulaşım sistemi kurdu. İşte yolu olmayan eve Karadeniz usulü çözüm.
4: Buna bilinmez diyorlar, yani çok korkunç geliyor adamlara, bilinmez diyorlar. Çıksan 45 dakika, bir saatten geç.
3: Ulaşım çilesi için kolları sıvadı. Yolu olmayan evine raylı sistem kurdu.
4: 37,5 derece meyil var burada. Yani desteksiz çıkman da mümkün değil. Komşularımız, arkadaşlarım korkuyor.
3: Projesiyle dik yamaçtaki evine 1,5 dakikada çıkıyor.
4: Dönüş de aynıdır.
3: 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu ve ailesi Çifte Köprü mahallesindeki bu binada yaşıyor. Ulaşım ailenin en büyük problemiydi. Karadeniz usulü bir çözüm buldu. 30 yıldır demir çelik ustası olan Kadıoğlu ustalığını konuşturdu.
4: Önce projelendirdim. Elektrik yoktu. Elektriği alınca başladık çalışmaya, üretmeye.
3: 120 metre uzunluğunda ray sistemi kurdu.
4: Böyle bir alet, son teknoloji bu. Bununla beraber telsiz ile antene hükmediyor bu. Ve bundan kullanıyoruz.
3: Proje zaman geçtikçe gelişecek.
4: İleride kabin koyacağız. Daha güzel olacak.
2: Robot garson Fiko yine iş başındaydı. Fiko Çin'den Ankara'ya geldi, restoranda işe girdi. Başkentin ilgi odağı olan Fiko'nun tek derdi zam almak. Ayrıca bu aralar izin alamadığı için patronuyla arası biraz bozuk.
5: Fatiha suresi okumadan dükkana girmem. Benim maaşım bana yetmiyor. Hatta aldığım maaş teneke yağma bile yetmiyor.
6: Tipe bak ya, geliyor yine başımızın belası, geliyor. Hoş geldin Fiko.
3: Çin'den geldi, restoranda işe girdi.
6: Fiko asil elemanımız ve asıl elemanımız, her işe Fiko bakıyor. Temizlik, sorumluluk, personel yönetimi, her şey onda.
7: Ankara'da kanat yapan bu restoranda işler artık biraz farklı ilerliyor. Müşteriler siparişi veriyor, servisi robot garson Fiko yapıyor.
8: Buyurun efendim, kanadınızı getirdim, afiyetler olsun.
7: Fiko'nun mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Eline paspası alan Fiko restoranı güzelce temizliyor.
5: Abicim, sabah sağ ayağımla dükkana girerim. Paspasımı atarım, temizliğimi yaparım, her iş benden sorulur.
7: Müşteriler onun tarafından servis edilen yemekleri yerken Fiko ise molaya çıkıp doyasıya dans ediyor.
6: Kaçıp çocukları mutlu edeceğim diye onlarla dans ediyor, akıllı durmuyor.
7: Fiko'nun görevleri bunlarla da sınırlı değil. Müşteri masadan kalkınca hızla eline bezi alıyor ve teker teker masaları siliyor.
9: Fiko sağ olsun çayımızı da getirdi. Masamızı da sildi, tavuk kanatlarımızı da getirdi. Teşekkürler Fiko.
7: Peki Fiko, bunca emeğin karşılığında ne kadar maaş alıyorsun?
5: Abi sorma, yarama tuz basma. Benim maaşım bana yetmiyor. Hatta aldığım maaş teneke yağma bile yetmiyor.
7: Restoranın her işine koşturan Fiko haftanın sadece bir günü izin kullanıyor. Öyle ki izin konusunda anlaşamadığı mesai arkadaşlarıyla bazen kavgaya tutuşuyor.
6: Şuna bak ya. Fiko
10: 2.
6: Herkesin haftada bir gün izni var. Fiko 2 gün izin istiyor. Geçen de müdürle kavga etmiş. Herkes izin verdin bana vermedin diye. Ne kadar sevimli olsa da sürekli huysuzluk çıkarıyor. Garsonları gaza getiriyor. Sürekli zam zam zam. Ekip arkadaş. Ha bak yine araya geldi.
8: Değil mi? Beyaz TV ekibi, siz de buradayken size de söylüyorum. Lütfen patronum Sungurlu Bey'e söyleyin. Bana biraz zam yapsın ya.
6: Yine size de dert yandı bak. Yine size de dert yanıyor. Hemen kimi bulsa beni şikayet ediyor böyle ya.
9: Teşekkürler Fiko.
2: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Maxi Boy kahveniz hazır.
13: Teşekkürler.
12: Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha ödedi. Termosta kahve hazır, buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
13: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
12: Yeter! Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya. Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
14: Abi yeni Max sticker kart. Nasıl teknoloji ama?
12: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
14: Evet abi.
15: Yeni Max sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
14: Kahve kendi kendini ödedi Tufan.
8: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
14: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
14: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Sana alkış yok. Önce finger snap.

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alır.

0: işlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
4: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap kartların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Ha! Maydanoz.

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yedisi
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye mutadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Bugün anneme onu gösterdim.
2: Şaka!
1: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
3: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
4: Beğendim.
5: Budur.

0: Fıstiği.
1: Yeni Fıstı Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Maxi Boy kahveniz hazır.
1: Teşekkürler. Ters tuttum, telefonun arkasıyla ödemez o. Aha, ödedi.
0: Termosta kahve hazır. Buyurun. Ne oluyor ya? Kaykayla ödedi. Neler oluyor Tufan?
1: Yok artık. Neyle ödeyecek acaba?
2: Yeter!
0: Bip bip bip. Kafasıyla adam ödeme yaptı ya.
1: Neler oluyor? Neler oluyor Tufan?
3: Abi yeni Max Sticker Kart. Nasıl teknoloji ama?
0: İstediğin her şey maksimum karta mı dönüşüyor yani?
3: Evet abi.
4: Yeni Max Sticker'la ödemeyi dilediğin gibi yapıştır.
0: Kahve kendi kendine ödedi Tufan.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul'da araçlarından inip sürücüye saldıran şüpheliler adaletten kaçamadı. O trafik magandalarına 182.492 TL para cezası kesildi.
7: Tamam, aldım. Aldım. Aldım tamam.
8: Aracından indi, sürücüye saldırdı.
7: Tamam çok güzel. Tamam. Arabaya saldırdılar, alacağım şu plakasını.
8: İki trafik magandasının yaptıkları yanlarına kalmadı.
7: Hadi plaka vardı da hadi.
8: Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan.
7: Tamam aldım hadi. Aldım bırak abi. Çek bırak aldım.
8: İki sürücü tartıştı. Önce sürücü indi. Sonra da arka koltuktaki yolcu. Her ikisi de karşı araca saldırdı.
7: Tamam aldım. Aldım tamam.
8: İki şüpheli gözaltına alındı. 182.492 lira para cezası yazıldı.
6: Ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
9: Ziraat Bankası sunar.
6: 19 Ağustos piyasalardaki güncel durum: dolar 47,93 TL, euro 55,98 TL, altın 6.931 TL, borsa ise günü 14.458 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Aşağı in, hadi çabuk olun. Çabuk olun dedim. Hadi çabuk gir. Çabuk olun dedim.

Hey! Baksana! Burası çok dar, kimse sığmıyor! Küçük birilerini gönderin, çocuk yollayın buraya! Çocuk gelsin, ufak tefek olanları gönderin! Hadi çabuk gir!

0: İmdat! İmdat! Yardım edin! İmdat! Ah! Ah! Yardım edin! Ah!
1: Nereye gidiyorsun? Ah, çabuk geri dön! Ah! Geri dön! Ah!
2: Dur, sakin ol.
1: Hey, hadi gir, gir içeri.
3: Kasım 1944 Japonya, Haşima Kömür Madeni, Korelilerin bölgesi.
4: Çok üzgünüm. Benim neslimin günahlarının bedelini siz çekmek zorunda kaldınız. Sizlere başarılar dilerim. Büyüyün ve Kore için savaşın.
5: Sizi kurtarmak için geri döneceğiz, merak etmeyin.
4: Benim gibi yaşlı bir adam için endişe etmenize gerek yok. Güzel bir hayatınız olsun.
6: Hadi o zaman gel. Hadi gidelim.
5: Ne o, sen gelmiyor musun?
6: Ben gidersem Bayon'la kim ilgilenecek? Hem havada sizin lehinize. Zaman geldi. Çabuk olun. Devam edin. Dikkatli olun. Eğer yolda aranızdan biri öldürülürse onu bırakın. Yoksa siz de ölürsünüz. Namo Yarımada

Kasına ulaşana kadar sadece kendinizi düşünün. Orada bir gün boyunca saklanıp dinlendikten sonra hemen Nagasaki'ye gidin. Nagasaki'de birçok insan yakalanıyor. O yüzden Kore'ye varıncaya kadar tetikte olmanız gerek. Lütfen kurtulun ki daha iyi bir dünyada buluşalım.

0: Çabuk ol.
1: Dur, kıpırdama. Olduğun yerde kal.
0: Hey! Dursana, ne yapıyorsun? Seni de mi vursunlar istiyorsun?
2: Ne kadar kaldı?
0: Ne?
2: Daha ne kadar yüzeceğiz burada?
0: Neredeyse geldik. Devam et hadi.

0: Komutanım, bu kaçakları ne yapalım?
1: Kaçarken bana mı sordular? Bırakalım boğulup gitsinler. Neyse yakalayalım. Bu iki kaçak için iyi para alırız. Evet. Evet. Abi, bir, iki, üç.

0: Cephede savaşmayacaksın ya, neden bu kadar gerginsin? Bir türlü anlamıyorum seni.
1: Bunun hiç şakası yok. Askere alındım.
0: Ne demek askere alındın? Siz entelektüeller bilmiyor musunuz? Her genç erkek vateni görevini yapmak zorundadır.
1: Söylesene, sen oğlunu askere gönderecek misin peki?
0: Bak, benim oğlum Verem oldu. sağlıklı olsa o da geri hizmette yer alır ve Büyük Doğu Asya ortak refah alanına destek olurdu. Ne berbat bir müzik bu. Buyurun. Bali, Bali! Lanet olsun. Bütün gece boyunca bu müziği mi çalacaksınız? Burada gençleri savaşa yolluyoruz. Çok kasvetli çalıyorsunuz. Ne?
2: Duymadım mı? Caz çalmak yasaklandı artık. Beni tutuklatacaksın.
0: Ay yapma ama. Kim seni tutuklayacak ki? Salon yüksek rütbeli ve nüfuzlu insanlarla dolu. Bize biraz eğlence gerekiyor. Hepsi bu.
3: Eğlenmek istiyorsun demek. Ama tehlike için fazladan para alırım.
0: Peki, tamam.
3: Peki.

0: Böyle gelin.
1: Ganop nerede?
2: Sahnede tabii.
1: Ona söyle, hapse girmek istemiyorsa gelip beni bulsun.
2: Aa, neden peki? Başı dertli mi yoksa?
1: Senin bölüm şeflerinden birinin karısıyla oynaşıyormuş, tamam mı?
2: Ganop! Ganop! Ganop!
3: Çok güzel! Hadi alkış!
2: Hayır! Ganop! Ganop! Ganop!
3: Hadi bakalım, hadi herkes katılsın!
2: Ah,

0: Hey! Hey! Galop!
1: Karım nerede? Bulun onu bana.
2: Ayağa kalkın. Hadi çember at. Hadi dön.

0: seviyor. Sürekli bana yemek ısmarlamak istiyordu, geri mi çevirseydim? Tiyatro sahibi de bana onunla görüşmemi söylüyordu. Ve sadece oturup yemek yedik, işte o kadar.
1: Sırf seni bu yüzden askere alırlarsa kızın ne yapacak peki?
0: Askere falan gitmem.
1: Bölüm şefinin karısına dokunmanın yanına bırakırlar mı sandın sen ha? Üstelik bugün caz çalıyordum, biliyor musun? Evet. Getirdin mi bakalım?
0: Burada.
1: Sen dahil 9 müzisyen ediyor. Kızınla birlikte 10. Yani bana ve diğer polis arkadaşlara pek bir şey kalmayacak gibi demek bu.
0: Ben size hep minnettar kalacağım Bay Sugiyama, gerçekten.
1: Bak. Sen ve grubun için rüşvet ayarlayacağım. Etrafta Japon fabrikalarını soruşturuyorum. Tamam mı? Bu durumu seninkilere iyice açıkla, tamam mı? Ve bana biraz daha nakit getir. Biraz daha. Hem sen hep Japonya'da çalışmak istiyorum demez miydin ki?
0: Duyduğuma göre bizim orduyu Filipinler'den çıkarmışlar. Japonlar kaybedecek mi?
1: Sadece söylenti işte. Gazete okumuyor musun? Japonya'da binlerce Amerikan savaş esiri varmış. Kirazlar çiçek açmadan bu iş bitmiş olur bence.
2: Ne? Kiraz çiçeklerini mi göreceğiz?
3: 12 Şubat 1945. Shimonoseki'ye doğru gemide.
0: Tamam, hadi kalk artık. Hadi. Ay, burası berbat. Berbat koku.
4: Sen git de süt içmeye devam et. Senin gibi birinin burada ne işi var ki?
5: Ben eve giderken sicil memuru beni bir kamyona bindirdi ve bana artık para kazanacaksın dedi. Yola çıktım ve aileme veda etme fırsatım
4: bile
5: olmadı.
4: Geç artık yerine, hadi. Bilmez
6: hadi. Bilmez mi dediler, geçtiler. Bana gerdek gecemi bile yaşatmadılar. Ne? Hala sakinleşemedim.
4: Ne diyorsun sen be?
6: Ayrıca karımın yüzünü unuttum sayılır. Yani sen gözlüklü. Sen neden buraya düştün?
7: H Üniversitesi'ne gidiyorum.
4: Hey dur bakalım. Sen akademisyen falan mısın?
6: Baksana, acemi asker olmak boş durmaktan iyidir, tamam mı? Bir sene boyunca deli gibi çalışırsan ev veriyorlarmış diye duydum.
4: Hem öyle olsa bile daha tüyü yeni bitmiş çocuğu asker almanın anlamı ne? Bu çocukları oyun oynarken ya da birbirleriyle güreşirken aldılar.
0: Bana şu çantayı ver. Gemi limana yanaşınca bu adamlardan kurtulacağız ama o zamana kadar dayanın. Peki. Herkes nakit getirdi değil mi? Verin bakalım. Hadi. Dinleyin. Bu bizim can simidimiz. Eğer parayı kaybedersek ölürüz hepimiz, tamam mı?
2: Baba, nereye gidiyoruz böyle?
0: Gittiğimizde görürsün, soru sormayı bırak hadi.
8: Gelip, şimdi görürsün sen. Buraya
9: gel. Herhalde.
0: Bu Joey G. Song değil mi? Hani şu ünlü gangster. Şu Koreliler de birbirleriyle dövüşmeden duramıyorlar. Ne varsa.
9: Hey! Hey! Ayrılın, kavgayı bırakın.
0: Sohi! Gidin buradan, hadi gidin.
10: Sorun çıkarmaya devam ederseniz daha kötüsü olacak.
11: Bu herif ne diyor böyle? Şu haline bak tanrım.
12: Hey! Aranızda Japonca konuşan var mı?
13: Tekrar delirip bağırmaya başlarsan ateş edecekler. O yüzden çeneni kapa da sakince otur şurada.
12: Senin ağzın ne kadar bozukmuş öyle. Kiminle konuştuğunu biliyor musun?
13: Seul varoşlarındaki gangsterlerden birine benziyorsun. Yani Japonlar seni itip kakınca sen de öfkeni Koreli kızlardan mı çıkarıyorsun?
10: Oturun ha? Yerlerinize.
12: Tamam o zaman, bu konuyu kapatalım. Geç otur hadi. Sana otur dedim.
0: Vay vay vay. Adamla alay mı etti? Fazla ön plana çıkmayın sakın ha. Bazen kafanızı öne eğmek daha...

0: daha doğrudur. Bazıları kaderini kendi çizer böyle.
1: Tamam, Shimonoseki Limanı, Japonya.
2: Evet, bir an önce binmek istiyorum.
3: Tamam, hadi kıvıldayım biraz,
2: hızlı hızlı. Hadi.
3: Yolluyorum, itmesene.
4: Daha iyi misin oğlum? Hadi iyice çıkar da rahat et canım. Hadi bir tanem, devam et.
0: Soy, Soy beni dinle. Olur da elimi bırakmak zorunda kalırsan arkama geç, tamam mı? Ve peşimden gel, oldu mu? Beyler, siz de bavullara sıkıca yapışın. Odaklanmamız lazım. Durun, durun, durun. Şunu bir tutun. Merhaba, saygılar, saygılar efendim. Biliyorum işiniz başınızdan aşkın ama elimde bir tavsiye mektubu var. Mektup Seul Jonglo'da görev yapan müfettiş Sukiyama tarafından yazıldı. Bay Shimura ile görüşme mümkün mü?
5: Shimura'yla mı görüşeceksin?
0: Evet, evet, evet. İşte mektup burada. Bakın, mektubu kendisi verdi bana ve Shimura'yla görüşmemi istedi.
5: Evet, burada o kadar çok Shimura adında insan var ki. Ama bir dakika bekle beni. Hey, götürün bunları.
0: Affedersiniz ama müfettiş Sukiyama dedi ki...
1: Tavsiye mektubu.
0: Dur lütfen, dur. Ben bir şey yapmadım. Kadınların yanından ayrılma.

0: Durun! Durun lütfen!
1: Baba!
2: Bırakın kızımı!
1: Baba!
2: Bırakın dedim! Bırakın!
1: Baba! Baba!
2: Bıraksanıza!
1: Baba!
2: Sonra her şey düzelecek! Kadınların yanından ayrılma,
1: baba!
2: Tamam mı? Oh, yapma, vurma, yeter! Tamam, ben suç değilim!

0: Acele edin hadi.
1: Baba.
2: Hadi yürüyün.
1: Baba.
2: Devam edin.
0: Çantanızı alıp
2: hadi
0: gidin.
2: Devam
0: hadi
2: devam et.
0: Yürüyün hadi yürüyün.
2: Çantanı da al yürü hadi.
0: Çabuk kımıldayın.
2: Evet.
0: Et şöyle.
2: Tamam devam et.
0: Aç bakalım.
2: Hadi bozma sırayı.
0: Hadi hadi. Sıradan ayrılmayın.
3: Geç çekil şuradan.
2: Sana
0: hem
2: diyorum.
0: Geç. Bir şey var mı?
3: Al bakalım al.
2: Tamam geç şöyle.
0: Geç şöyle geç.
2: Geç şöyle.
3: Durursun sen
0: evet,
3: şimdi.
0: Evet sıradaki tamam gelsin.
2: Üstümde ne var?
0: Al.
2: Çıkar dedim tamam sana.
4: Yürüyün aha yürüyün. Bakmayın onlara önünüze ben bakın.
3: Elini yukarı kaldır. Kaldır. Hadi. Başının üstüne. Başının üstüne koy. Sana söylüyorum kaldır ellerini. Attınız başınıza
4: şey
3: gelsin.
4: Bir şey yok işte. Gördünüz.
5: İtiraz edersin ha. Güzel.
6: Hey buna ne dersin?
5: Al hadi. Hadi acele edin. Hadi hadi yürüyün yürüyün. Hadi. Hadi sallanmayın.
4: Efendim.
3: Acele edin
4: efendim,
3: hadi yürü.
4: Efendim kareli misiniz acaba? Bir saniye lütfen. Bu durumda bir yanlışlık var. Benim burada birini görmem gerekiyordu. Ben diğerleri gibi askere alınmamıştım. Bu yazıyı Seul Emniyetinden dedektif Sugiyama yazdı. Bakın lütfen. Bakın. Evet bakın bu bizim çalışma belgemiz. Ben Ganok Müzik Grubu'ndan Lee Ganok. OK Plak şirketinden albümümüz çıktı. Hatta...

0: Myeongdong Tiyatrosu'nda, Hükümet Konağı'nda ve Peninsula Oteli'nde sahneye çıktık.
1: Sen müzisyen misin?
0: 1, 2, 3, 4.
2: Aman be, arada sırada böyle defolu mallar geldiği de oluyor tabii. Aa,
3: burası fabrika değil miydi? Niye kıyafetlerimizi çıkarıyoruz?
4: Peşimden gelin.
5: Hadi yürüyün.

0: Demek senin burada bir dövmen var. Burası aşımanın resmi onaylı tek genel evidir ve bu genel evde daha önce cinsel yolla bulaşan pek bir hastalık görülmedi. Bununla çok övünürüz. Sen de kendine iyi bak. Sıradaki.
1: Efendim bakın lütfen bu Batılıların lüks bir saatidir ve bunu bana genel valinin ofisinden hediye ettiler. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuzdur ama ben buraya kızımla gelmiştim. Adı Sohi ve buraya farklı teknelerle getirildik. O daha küçük bir çocuk. Bana onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz.
2: Dost Çiçeği şarkısı. Onu bilir misin?
1: Hadi!
3: Fizik müzisyenlerin keyfine diyecek yok tabii. Saçmalık.

0: Görüyorum ki Kore'den yetenekli savaşçılar da aramıza katılmış. Hoş geldiniz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Seul'den geliyorum. Oh! Özür dilerim. Affedersiniz, özür dilerim.
0: Benim adım Shimazaki Daisuke'ya. Hashima maden sahasının müdürü benim. Uzaklardan, ta Kore'den gelen siz büyük imparatorluğun sağdaki insanları. Hepiniz görevinize hoş geldiniz. Sizlere Japonya'nın kutsal savaşına katılmak gibi büyük bir onura sahip olmayı sunuyorum. Ama burada elde edilen kömür sıradan bir kömür değil.
2: Japon yerleşim bölgesi.
3: Gidin çabuk, buradan!
4: Durma, bekleme!
3: Gidin! Git buradan!
5: Ne yapıyorsun sen?
3: İstemiyoruz sizi, git!
6: Sakın git. O pis tuvaletlerde hamile falan hadi kalma. Buraya. Çin yerleşim bölgesinde hadi. Bir kadın hamile kalmıştı. Karnını kesip bebeği aldılar. Sonra onu gelen askerlere göndermeye devam ettiler. Çok dikkat etmelisin.

0: yerleştirileceksiniz. Yerleşince bir an önce eşyalarınızı bırakıp hemen dışarı çıkın. Size dağıtılan dosya içindeki belgelerde yolculuğunuzdan buraya kadarki masraflar yazılı. Seul dahil olmak üzere bütün Kore'den, Busan'dan, Shimonoseki'ye ve buraya Himasha'ya kadar yapılan bütün masraflar sizin tarafınızdan karşılandı. Ama hepsi
1: Kore yerleşim bölgesi.
0: İlk maaşınızdan düşülecektir. Koğuş kiralarınız da her ay maaşlarınızdan düşecektir. Şirket tarafından size verilen malzemelerin bedelleri de yine ilk maaşlarınızdan kesilecektir. Yemekler şirket tarafından dağıtılacak ve onların da ücreti maaşlarınızdan düşürülecektir.

0: Hadi yemeğiniz bittiyse kalkın.
1: Siz ve ülkeniz için vatandaşlık ve ulusal tasarruf vergisi

0: sigortası ve emeklilik kesintileri her ayki maaşlarınızdan kesilecektir.
1: Sigorta kartı tasarruf hesabı.
0: Dilimizi bilmeyenler için şirketçe çevirmen tahsis edilecektir. İşinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere eğitim verilecek ve yine iş verimliliği adına her türlü kolaylık sağlanacak ve alet edevat temin edilecektir. Aldığınız bu küçük hizmetlerin masrafı da yine maaşınızdan kesilecektir. İlk maaşınız şirketin kesintilerine yetmezse kalan tutar sonraki maaşlarınızdan kesilecektir. Buradaki kurallar bu şekildedir.
2: Her şeyden para kesiyorlar. Bize ne kalacak
3: ki?
4: Anlaşılan borcumuza borç katmaya geldik.
3: Hey, acele edin. Hadi. Yürüsene, hadi yürü.
0: Bugün saha gezisinde sadece işi öğreneceksiniz. Haşima kömür madenlerinde sırf Koreli olduğunuz için sizi hor görecek.
5: Maskelerinizi takın, maskeler.
3: Evet.
5: Maskeler. Maskeler nerede? Maskeni tak. İyice yıkanın, iyice.
3: İyice yıkanın,
5: evet, evet, iyice.
3: İyice
5: yıkanın.
3: Hadi. Biz daha yıkanmadık bile.
6: Hadi be, yere yığıldı. Dua mı ediyorsun? Taksana.
3: Gözlüğüm kırıldı.
6: Gözlüğün kırıldı diye bana cevap mı veriyorsun ha? Ha? Cevap mı veriyorsun
2: kes
6: bana?
2: Kes şunu pislik herif. Yemek yerken yıkanırken köpekler bile dokunmaz. O çocuğu neden dövüyorsun?
3: Çekilin, yolu açın.
7: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oturun yerinize.
2: Ay ben böyle işin. Çalgıcı baksana. Japonca biliyorsun değil mi? Buraya gel hadi. Bana tercümanlık yap. Şu Yakuza özentisi herifi pataklamaya hazırım. Tercüme et.
8: Koko no chousenjin no oyabun do shogun suru koto ga atte kita to itemasu.
2: Ha evet. Ben Seul'un en ünlü gangsterlerinden biri. Cho Chin-song. Buraya şu Yakuza kılıklı herifi dövmeye geldim.
8: Ore wa keijo no yakuza Cho Chin-song da. Koko no chousenjin no oyabun do shogun ni kita.
2: Samuraylar gibi dövüşeceğiz ve kazanırsam Korelilerden ben ve adamlarım sorumlu olacak.
8: Omae tachi no samurai no yarikata de 1-1 de taikechi shite ore ga kattara kore kara chousenjin no kanri o ore to komodachi ga hikiukeru.
2: Eğer kaybedersem ona patron muamelesi yapacağıma söz veriyorum.
8: Moshi ore ga maketara ima no oyabun ga ore no oyabun da.
2: Uyuz herifler sizi.
6: Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne dediğinin farkında mısın? Götürün şunu
7: buradan. Hayır, durun. İlgimi çekti. Onun dövülmesi mi gerekiyor? Genel eve yeni Koreli kızlar gelmiş. İsterseniz bahse girebiliriz ha?
9: Bahis mi dediniz?
10: Yes!

0: Tamam durun. Onların istediği de Koreli'yi Koreli'ye kırdırmak, tamam mı? Biz kavga ettikçe ekmeklerine yağ sürmüş olacağız.
1: Bu herifler bizler gibi Koreli falan değil ki. Siz neye bakıyorsunuz öyle? Koreliler! Bundan böyle Korelilerin lideri ben olacağım. Eğer bana destek

0: olursan Koreliler sorun çıkarmaz.
1: Tamam, dediğin gibi olsun.
0: Hadi hep beraber.
1: Ne oluyor? Bu çatlaklar da nereden çıktı böyle?

0: Öncelikle selamlıyoruz.
1: Güzellikler geldi demek. O zaman hep birlikte oturalım. Buyurun.
0: Oturun. Hadi yerinize geçin. Çabuk.
1: Gel sen, böyle gel. Sizler hayatınızdan son derece memnun olmalısınız. Niye böyle hüzünlüsünüz hiç anlamıyorum. Sizler bu savaşın en önemli unsurlarısınız. Çünkü Japonya adına savaşan insanlara yardım etmek için burada bulunuyorsunuz. Anladınız değil mi?
0: Bir aralar elimizde Japonya'nın film yıldızları vardı. Ama şimdilerde hepsi Koreli. Ama bunun gibi saf bir şey de tatlıdır. Öyle değil mi efendim?
1: Bu yeniler için bir hoş geldin partisi ama yine de buranın havası bunaltıcı. Getirdiğin plağı çalar mısın lütfen?
0: Emredersiniz.
1: Koreli kızların stresini azaltmak için Kore müziği getirdim. Ben de ara sıra bu şarkıları dinliyorum. Aslına bakarsan fena sayılmaz. Hadi bakalım, yatakları hazırlatın. Biraz müzik dinleyip erkenden yatalım ve iyice dinlenelim, tamam mı? Evet.
2: Söyledim. Bu şarkı benim diyorum. Ama ben söyledim. Bu şarkıyı ben söyledim.
0: Hey, buraya gel hemen. Dur.
2: Bu şarkıyı ben söylüyordum. Ben söylüyordum diyorum. Söyle ona ne olur anla.
3: Efendim, Kore'de ne yaptığını soruyor.
1: Oo.
2: Dans eder, şarkı söyler, enstrüman çalarım ve gerekirse temizlik yapar, çamaşır sıkarım.
4: Odori mo utta mo gakki mo dekiru shi. Kazu mo souzu da sou desu.
5: Nani o yatta da kora?
4: No moto to nani yago muro?
2: Seul'de Yamamura grubunda şarkı söylüyordum. Babam ve diğerleri de burada.
4: Keijo no Yamamura Gakuden de katchidou shita sou desu.
2: Babam ve grubun geri kalan üyeleri de burada. Japon İmparatorluğu çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa!
1: Japon İmparatorluğu çok yaşa!
2: Çok yaşa!
1: Çok yaşa!
2: Çok yaşa! Çok yaşa!

0: Temmuz 1945. Stratejik Hizmetler Ofisi 2. Merkez Kampı Kore Bağımsızlık Ordusu Eğitim Alanı Dokok Şiyan. Stratejik Hizmetler Ofisi'nde eğitimin nasıl gidiyor?
1: Elimden geleni yapıyorum.
0: Notların Amerikalılardan bile daha yüksek. Seul'e sızmak için kalkıştığın şu proje var ya.
2: Çok üzgünüm ama sana başka bir şey için ihtiyacımız olacak.
3: Şimdi bize Stratejik Hizmetler Ofisi'nden bir istihbarat geldi.
2: Amerikalılar yeni bir bomba imal etmiş.
3: Ne kadar güçlü olduğunu hayal bile edemezsin.
2: Etki alanı da en az 200 kilometreymiş. Eğer bu bombayı Japonya'nın üstüne bırakırlarsa...
0: Şu an bunların hiçbiri kesin değil. Asıl Sovyetler bir istila hazırlığında.
3: Amerikalılar Okinawa'yı ele geçirdi bile. Ve Sovyetler de işin içine girerse Japonya fazla dayanamaz.
0: Artık mücadeleye değil, savaş kazanmaya odaklanmalıyız bence. Özgürlüğümüze kavuşabilmek için birlikte olmalıyız. Yu Huangchu.
2: Kore'nin bağımsızlığı için savaşan grupları o bir araya getirebilir. Eskiden paralı işlerle ilgileniyordu ama 2 sene önce Japonlar tarafından kaçırıldı ve onu bir daha da

0: gören olmadı.
1: Biz de mahkemeye çıkarılmadan infaz edildiğini düşündük. Ama Amerikan istihbaratına göre Nagasaki yakınlarında tutuklanmış ve Hashima madenindeymiş. Git Bay Yun'u getir bana.
2: Hadi hadi toplanın hadi. Bu işin altından kalkamazsak tekrar madeni boylarız. Elinizden geleni yapın ve gülümseyin. Gülümsemezseniz Jin Song'a söylerim hepinizi madene götürür ha. Hazırlanın şimdi hadi. Kız yemeğini neden yemedin?
3: Çiğ yumurta iğrenç bir şey.
2: Ye diyorsam yiyeceksin, çiğ yumurta sese iyi gelir. Onu bulamayanlar da var. Hadi ye. Bak. Abrakadabra. Bap. Şu gülümsemeye bak.
1: Yemek yiyecekseniz parasını da ödeyeceksiniz. Bugün yeni gelenler, siz de en öndeki adamı takip edin.
4: Saçmalık işte. Ne yemeğinden bahsediyor bu herif?
5: O elindeki dinamit mi? Onunla ne yapacaksın?
4: Vallahi kes de sessiz ol. Bak, bunun içinden akan sıvı çok tatlı. Hayatta kalabilmek için en azından bunu yemek şart.
5: İyi diyorsun da ya mideni falan patlatırsa? Ver ben de tadayım.
4: Hey.
5: Yardım etseniz hadi. Çabuk.
6: Dikkat edin.
5: İçin. Hadi.
6: Dikkat edin.
7: Yok bir şey. Ciğerlerimdeki kömür tozundan. Hasta falan değilim yani, tamam mı?
8: Efendim, iyi misiniz?
7: İyiyim ben.
8: Hey, gaz sızıntısı var.
9: Ne olmuş yani? Gazı kes ve yüzüne de biraz deniz suyu çarp.
0: Büyük imparatorumuza, ulusumuza, Hashima madenine ve eve dönen subayların şerefine kadehimi kaldırıyorum. Şerefe!
3: Sonra. Şerefe!
8: Hadi bakalım yardım etsenize hadi. Devam et.
5: İyi misin?
8: Hadi kaldır şunu. Tamam hadi. Hadi acele et hadi.
10: Yardım edin, yardım etsenize.
8: Tamam yavaş ol. Hadi devam.
1: Beni destekleyin biraz hadi. Acele edin.
8: Dikkat edin.
11: Çabuk. Durmayın. Çabuk.
8: Çekilin.
5: Uyuşuk herifler hadi.
8: Dikkat edin lanet kaçın. Olsun. Kaçın.
5: Aman tanrım.
8: Kaçın. Hadi.

0: Hepiniz kaçın çabuk. Kendinizi kollayın. Her an bir patlama olabilir. Hepiniz kaçın çabuk.
1: Teşekkür ederiz.
2: İyi akşamlar. Harikaydı. Evet. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Tamam hadi etrafı toparlayalım. Hadi. Çabuk olun.
4: Bu olacak şey mi? Bu ikinci madende çıkan kaçıncı sorun? Hiç işim yokmuş gibi bir de bunlarla mı ilgileneceğim şimdi? Üçüncü sektörün girişi nerede söyle?
5: Henüz patlatılmadı efendim.
4: İkinci madenden daha ne kadar kömür çıkardı?
5: Çok az kaldı efendim. 1 kilometre derine inmek gerekiyor ama şu anda bunu yapmak da oldukça zor görünüyor.
6: Önce gençleri kurtarın. Hiç kimseyi ölüme terk etmeyin. Değiştirin bunları. Kurtarın gençleri.
4: O madende sadece Koreliler var öyle mi? O halde daha büyük hasar olmaması için madeni ortasından patlatın.
7: Bey burada insanlar var. Sizi pislikler. Burada insanlar var dedim.
4: Nasıl güzeldi değil mi? Hadi gel bakalım.
8: Efendim Yung Hangchu madendeymiş.
4: Çekil. Çekil önümden. Size o adamı madene sokmayın demiştim. Yun ölecek olursa bütün Koreliler isyan eder. Ne yaparsanız yapın ama Yun'u mutlaka kurtarın.
7: Acele edin acele edin. Hadi hadi hadi. Hadi. Biraz dayanmaya çalış.
9: Yardım edeceğiz. Burada öleceğiz.
7: Tamam yürüyün.
0: Hadi çabuk acele edin. Bütün gün burada mı çalışacaksın? Hadi ama diğerleri sizi bekliyor.
10: Hey Chisong, ikinci madende sorun çıkmış.
11: Aman tanrım bütün gece çalıştım. Neden beni uyandırdılar ki sanki?
9: Gaz sızıntısı yüzünden tıkandığımız yer burası değil miydi?
12: Hey artık çenenizi kapatın da emirlere itaat edin.
9: Ne oldu? Tekrar göreve mi döndün yoksa?
6: Burası kesin üçüncü madene çıkıyor mu?
4: Bunu sen bileceksin.
7: Patlatın geçin.
12: Baksanıza.
6: Aman be.
4: Başka çaremiz yok. Gazı bu direklere yönlendireceğiz ve çakmağa çakacağız.
6: Kes sesini yeni bebe.
7: Burayı yeterince gazla dolduracağımız da kesin değil.
12: Baksanıza. Ben de yanıma şöyle bir şey almıştım.
9: Olamaz. Her yerden gaz fışkırıyor. Ya patlama olursa? Ne yapacağız o zaman? Söylesene ha?
13: Sizi bu yüzden teknisyen diye işe aldık ya. İyisini aldık ya.
9: Tamam.

0: İçeri girmeye başladı.
1: Devam et. Kasmaya devam et. Hadi.
0: Çekin. Çekin hadi.
2: Korillerin patlamadan haberi oldu. Fakat kimin ölüp kimin kurtulduğunu bilmiyorlar.
3: Onlara yaralı olanların Nagasaki'ye gönderildiğini söyleyip hepsini krematoryumda yakmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
4: Korili getirmenin de bir sınırı var.
5: Savaş zora girmiş olsa da şirkete zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız, öyle değil mi?
3: Başka sorun çıkmaması için her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz.
2: Bay Chiva, madenimizi ne zaman ziyaret edeceksiniz acaba? Mazur görün. Geçen sefer sizin sayenizde ödül almıştık. Size hediye olarak küçük bir Koreli kızı göndermek istiyorum.
3: İnanın bana umduğunuzdan daha iyi. Evet, emredersiniz. Yunakçul nerede?
6: Hadi. Evet, hadi. Hadi ne oluyor? Hey, arkadaşlarımız nerede? Hey, işte orada.
7: Bu kazadaki bilanço hakkında yönetim bize bir açıklama borçlu. Eğer yönetim zararımızı tazmin etmez ve kazalara önlem almazsa müdür Shimazaki ile bütün ilişkilerimi keseceğim.
6: Arkandayız!
1: Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız!
8: Bu kadar şamata yeter.
9: Dur bakalım, dur ver şunu bana, ver. Artık tuvalet temizliğini sen yapacaksın. O pisliği sen sileceksin, tamam mı?

0: Evet.
1: Lütfen yardım
2: hemen
1: edin.
2: Gel buraya.
1: Beni de
2: yana. Kaç.
0: Hey hey. Hey.
2: Hadi. Kafana göre takılacaksın. Ben de tek başıma sarhoş olacağım. Öyle mi?
0: Hey dur. Şimdi dur, dur.
2: Al bakalım.
0: Ne yaptığını
2: al,
0: sanıyorsun sen? Ha. Kes şunu.
3: Seni Amerikalılar eğitti ama onların yardımı olmadan Bay Yun'u buradan çıkarabileceğini düşünüyorsun, öyle mi?
4: Planımız buradaki şebekeyi kullanarak stratejik hizmetlerdeki Koreli ajanlarla iletişime geçmekti. Buraya gelen gemilerden birinde bir ajan olacak. Biz bu sayede Okinawa'daki Amerikan üssüne gideceğiz.
5: Onların tarafında olmadığını nereden bileceğiz?
6: Stratejik Hizmetler Ofisi tarafından eğitildim demiştin.
4: Acemi askerken beni Çin'deki 7.991. Birliğe göndermişlerdi. Temmuz sonunda Seju'dan kaçıp Şubat'ta Bağımsızlık Ordusu'na katıldım. Ve orada General Lee Bum-suk'la tanıştım.
6: Bana iletmen için özel bir mesaj vermiş miydi?
4: Geri döndüğünüzde General size Wapyung restoranında en sevdiği balığı ısmarlayacakmış. Söylediği sadece buydu.
6: Ne zaman harekete geçeceksin?
1: Başka bir kız göndereyim.
7: Hayır, otur. Sana otur dedim. Buraya aşk için gelmedim.
1: Neden o? Yoksa göğsümdeki dövmeler birdenbire iştahını mı kaçırdı?
7: Ne diyorsun sen be? Biraz rahatlayıp içine dökebilmek için. Bir Koreli istemez misin ha? Aman ya. Şu iğrenç sivri sinekler. Japonlardan bile daha beter.

0: Beni önce Çin'e götürdüler. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana önce çalışıp para kazanacaksın dediler. Japon askeri üssüne götürdüler. Oradaki sivrisinekler beni öyle bir ısırıyordu ki sana anlatamam bile. Bazı sivrisinekler insanı ısırınca öldürüyormuş, biliyor musun? Isırdığı anda bütün vücudun ateşler içinde kalıp şişermiş. Ne kadar su içersen iç bir türlü doyamaz mısın? Orada Hınyang'dan gelen bir kız vardı. Japonlar kızın hasta numarası yaptığını söyleyip onu çivilerin üzerinde bir ileri bir geri yuvarlamışlardı. Kız hepimizin gözleri önünde can çekişip ölmüştü. Hasta olduğumu söylemeye çekindim. Ben de onlar beni öldürmeden önce ölmek istedim. Bu yüzden de intihara kalkıştım. Ama sonra maalesef oradaki Japon bir doktor benim hayatımı kurtardı. Sonra Koreli bir pislik beni şöyle güzelce temizleyip Japon erkeklerin arasına attı. En komik olanı da şu. Beni o genel eve gönderen de Koreli bir sicil memuruydu, biliyor musun? Birlik geri çekilince ben de zar zor kaçtım oradan. Ama sonra Koreli bir muhabbet tellalı beni elleriyle buraya gönderdi. İçimi Koreli'ye mi dökeceğim?
1: Sana uzanan eli ısırma. Öfkene hakim olmayı öğrenmen gerek. Eninde sonunda öyle ya da böyle her şey yoluna girecek.

0: Ay ben böyle şeyin...
1: Bilerek mi böyle özensiz iş yapıyorsun?
2: Beni hastaneden bunu çizeyim diye mi çıkarttı?
1: Tamam tamam al hadi.
2: Olamaz. Bunlardan bir sürü yapıp göndermiştim. Neden karşılığı bu kadar
1: sizin
2: az oldu?
1: Sizin gardiyanlar daha fazla araç alıyor.
2: Kendi cebine indiriyor olma sakın.
1: Hadi oradan be.
2: Evet hadi.
3: Kardeşim oradan. Bana da verir misin bir tane?
1: Daha geçen haki borcun duruyor senin.
3: Pislik Japonlar emeklilik primini arttırmış ya. Dengen bozuldu işte. Sürekli yeni
1: ama
3: bir şey çıkarıyorlar.
1: Ama hepimizin primi arttı. Fazla kumar oynama sen de. Parasızsan git uyu.
2: Ya dur bakalım. Bana daha fazla para vermen gerekiyor.
0: Lanet olsun. Bunu 10 sigara karşılığında tamam. Görevliye vereceksin.
3: Tamam emredersiniz.
2: Müdür Shimazaki sizi çağırıyor.
0: Soy? Ne oldu sana? Ne oldu?
4: Kıymık battı.
0: Ay çok kötü çok kötü. Dikkatli ol. Ne oldu işte? Aha bu koku ne?

0: Evet, ne zamandır düşünüyorum Bay Lee. Bugün madende bir kaza oldu. Bu yüzden de çok geç olmadan size bir teklifim olacak Bay Lee. Dinler misiniz lütfen?
1: Buyurun.
0: Senin şu küçük kızın Sohi. Merkez ofisteki Bay Chiva bir hava saldırısında Sohi yaşında bir kızını kaybetmişti. Burası Sohi için çok tehlikeli bir yer. Bana sorarsan onu Bay Chiva'ya göndermek yapabileceğin en doğru şey olur. Onu evlat edinir. Büyük bir savaştayız. Savaşta kazanan hayatta kalmaz. İşin aslı şu ki hayatta kalan kazanır. Bir sonraki kömür gemisi merkeze gidecek. Sohi'yi o gemiyle göndereceğim. Bence kabul etmelisin.

0: Çok
1: harika.
2: Uçak!
3: Posta odasının anahtarı.
4: Ne kadar istersen o kadar para veririz.
3: Ne kadar istediğimi nereden bileceksin ki sen?
4: Al şunu. Avans olarak kabul et.
3: Vay be, demek avans veriyorsun. Ne işler çevirdiğinizi bilmem lazım.
4: Bir paketi kontrol edeceğiz.
3: Benden bir şeyler saklayanlarla ortaklık yapmıyorum. Bir pakete bakmak istiyorsanız o zaman subaylardan birine rüşvet verin, olsun bitsin.
4: Mesele şu ki...
5: Telgrafı kullanacağız.
3: Telgrafı mı? Nasıl olacak o iş?
5: Sen anahtarı bul yeter.
3: Yeni gelen çocuk telgrafı kullanmak istiyor. Koreli bir bağımsızlık mücadelesi lideri de bana rüşvet vermeye çalışıyor. Ne oluyor burada, söyler misiniz?
5: Boş ver o zaman.
3: Ne olduğunu biliyorum zaten. Nasıl unutabilirim ki? Acaba diyorum, gidip de patrona bir sorsam mı ben he?
5: Bayım buradan kaçacak. Şimdi anladın mı?
4: Bak Kanuk, bize anahtarı ver yeter. Hepsi bu kadar. Tamam mı?
5: Kararı sen ver. Bizimle işbirliği yapmazsan seni öldürmemiz gerekecek.
6: Hey oradakiler! Neler oluyor burada? Bu saatte burada olmamalıydınız.
3: Hoş geldiniz efendim. Nerelerdeydiniz? Ben bütün gün sizi aradım. Mayda'ya haber verin, istediği resimler hazır. Yarın vereceğim. Evet.
6: Hemen mi halletmiş?
3: Evet.
6: O zaman ben de istiyorum. Bana da çizdir. Bunlar burada ne yapıyor?
3: Ah, bunlar kumar oynarken kavgaya tutuşmuşlar. Ben de aralarını bulmaya çalışıyordum. Gıcık Koreliler sizi! El sıkışsanıza be! Ben onlarla ilgilenirim. Siz hiç merak etmeyin efendim.
6: Tamam, hadi gidelim.
3: Teşekkür ederiz efendim. O para istemez. Tek bir şartım var. Kaçarken kızımı da yanında götürecek.

0: yoksa anlaşma yatar.
1: Ganok, yapma.
0: Sizin ihtiyar buradan yüzerek kaçmayacak herhalde. Telgrafı kullanmak istediğinize göre gerekli ayarlamaları yapıyorsunuzdur. Beni öldürebilirsiniz veya isterseniz sizi Japonlar öldürsün veya kızımı götürün ve beni öldürün. Bu defa kararı siz vereceksiniz.
2: Planımızı öğrenen olursa seni bizzat ben öldürürüm.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
7: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
12: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
15: Türkcell'in çözüm gücü var.
5: Ya, reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Oo.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
9: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Annem yaparsın.
4: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Arby's'in seveni çok, sevenlerin seveni çok.
7: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
8: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
9: İşte bu be.
10: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
11: Aynen öyle abi.
12: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
6: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
13: Çok sevenimiz çok.
14: Hadi başamalız.
15: Oo.
14: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi.
15: O zaman herkesi benden...

0: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan dorukta, ihtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda.
1: Ebebekle büyürler.
2: 9 kere 6,
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bucbucuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar. Geç.
2: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ve

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye cıvıldı.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
0: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
3: Türkiye'nin dürümü. Biz şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
4: Ben de mutlu. Ben. Çok
3: gerçekten mi?
4: Aramızda, aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
5: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın. Rams.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Benim de üstüm kirlendi.
12: Sağ olun.
11: Bunu da yıkayalım mı lan?
12: Alın. Alın bakalım. Buyurun buyurun siz de alın lütfen.
11: Ah yine bana bir şeyler mi getirdin?
12: Evet.
11: Buna hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim.
12: Ay. Ne oldu kız? Niye öyle iç çekiyorsun? Bak. Başınızdaki kadınla da konuştum az önce. Sen onun odasına taşınacaksın ve gece seni çağırdığım anda hemen koşup geleceksin.
11: Müdüre söylesen de birlikte kalsak baba, olmaz mı?
12: Ne? Bir şey mi yaptı sana yoksa?
11: Hayır ama orada yalnız kalıyorum. Kadınlar bana sinir oluyor. Hatta müdür benimle ilgilense bile yine de sinir oluyorlar.
12: Uyuz cadılar sizi. O yüzden sana insanlarla iyi geçinmelisin diyorum ya kızım. Nasıl bir izlenim bıraktığına dikkat et. Niye ağlıyorsun? Bunların hepsini senin için yapıyorum ben Sohi. Burada yaşarken zorlanan bir tek sen misin?
11: Neden beni suçlar gibi konuşuyorsun ki baba?
12: Tamam tamam neyse boş ver ben sana ne diyordum? Bak her zaman hazırım. Gece yarısı seni çağırdığımda koşarak gelmelisin. İşte o zaman birlikte kalabiliriz. Duydun mu?
13: Film güzel miymiş bari?
14: Evet, aşk filmiymiş.

İyi günler efendim. Hadi geçin hadi. Güzel resimlerimiz geldi işte. Şöyle buyurun hadi.

Dış kapı ofis ve müdür kapısının anahtarı şartları hatırlıyorsunuz değil mi? Her yerde gözümüz olduğunu da unutmayın. Patron! Patron! Oh, yok tamam, bir şey sana. Tamam. Şunu gösterecektim, tamam. Gelsene.

0: Ne oldu? Açılmıyor mu?
1: Ah, kanak, seni pislik herif. Lanet olsun.
2: Hey! Uyuz Japonlar, gelsenize.
3: Hashima kamplarıyla iletişim kuruldu. Kartalı nakletmek için hazırlıklar tamam. Toplam yolcu sayısı Yun ve Park 2. ...48 saat sonra... ...sabah 5'te gıda gemisini gönderiyoruz. İkmal gemisinde Takaguru'yu bulun. Sağ salim dönmenizi bekliyoruz. Tamam.

0: Koreli kayıpları.
1: Sanırım savaşın karmaşık tarafı da bu. En son ne zaman böyle iyi kaliteli kağıt kullandın söyler misin?
2: Sahte kağıt parayla savaşın birbiriyle ne ilgisi var?
1: Tabii böyle kaliteli kağıttan sahte para yapmak için çok parası olmalı bence. Savaşı sonunda zengin olanlar kazanır derler, öyle değil mi? Benim bu açıklamam seni tatmin etti mi bilmiyorum. Ne diyorsun?
2: Bunlar pek de bizim uçaklara benzemiyor.
3: Bizim uçaklar değil.

0: Amerikan uçaklarının hava saldırısına geçmesi beklenmektedir. Binalardan çıkmayın. Tekrar ediyorum. Bütün sivillerin ve subayların dikkatine. Amerikan hava saldırısı beklenmektedir. Binalardan çıkmayın. Tekrar ediyorum. Binalardan
1: vakit
0: çıkmayın.
1: Vakit geldi. Neden bunlar bu kadar ucuz ki ha?
2: Artık tamam. Bu da bitince bırakacağım bu işi. Yapmayacağım. O Mori nerede?

0: Soy...
1: Ha, ne oluyor?
2: İçeri gelsene. Gel gel.
0: Ha, tamam tamam tamam gelirim. Soy nerede? Ha, Soy nerede? Onu bulmam lazım. Eğer Soy'u bulursan ben de yanına gelirim.
3: Lanet olsun.
4: Hey.
3: Başımız büyük dertte.
4: Ne?
3: Bayyun yerinde yok şu anda.
5: Kimseye veda edecek zamanım olmadı. Bu ne biçim operasyonmuş böyle ha?
6: Her şeyin son derece gizli kalması gerekiyordu. Ama önce size bir şey sormam gerekiyor. Posta ofisinin kapısında Korelilerin ödeme kayıtlarını buldum. Maaşlarından kesilen emekli primi ve ödeme teminatı kesintileri var. Ama para işçilerin hesabına değil başkasının hesabına yatmış. Sözleşmelerinde sizin isminiz yazıyor. Ve sizin hesabınıza aktarılan bu paranın yarısı da müdür Shimazaki'nin hesabına geçmiş. Bunu biliyor muydunuz?
5: Buraya geldiğimden beri müdür ve diğerlerinin ödemeler konusunda dolandırıcılık yaptığını biliyordum. Ama benim adıma hesap...
6: Ölen işçilerin teminatları da o hesaba aktarılıyor. Hem de aileleri öldüklerini bile bilmiyorken.
5: Şu pislik Shimazaki yok mu? Bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim.
6: Belgelere bakarken sürekli imzanızı gördüm.
5: O sahte dosyaları kim hazırlamış olabilir? Onları Shimazaki'nin hazırlatmış olabileceği hiç aklına gelmedi mi?
6: Buradaki grev ya da firar planlarının hiçbiri başarılı olmamış. Acaba neden? Korelilerin lideriyle bir anlaşma yapar. Ve onu kullanırsan Korelileri istediğin gibi kontrol edersin. KLA'ya büyük paralar getiren birinin Japonlar tarafından yargılanmayıp buraya getirilmiş olmasını bana açıklayabilir misiniz?
5: Shimazaki'nin de istediği buydu. Gördün değil mi?
6: Cevabı ben vereyim.
5: Bu senin gibi birinin geleceğini biliyordum.
6: Sen taraf değiştirmişsin. Onların tarafına geçmemiş olsan çoktan hapsi boylardın.
5: Park Myung.
6: Bu öğrendiklerinde kimse seni dinlemeyecek artık.
5: Söyle peki sence neden? Sence Shimazaki neden koruma karşılığı anlaşma yaptı?
6: Neden? Anlaşma öyle mi? Senin anlaşma dediğin küçük çocukları bu madene sürükleyip paralarını çalmaktı öyle mi?
5: Suçlu olduğumdan eminsen. O zaman durma, beni vur da vur. Buracık da vur. Hadi vur beni.
0: Bizi almadan kaçacağınızı mı sandınız? Uyardım seni. İhanet edersen ihbar ederim dedim.
5: Şimdi beni iyi dinle. Bu adam Kore ile ilgisi olmayan Amerikalı casusun teki. Eğer onu ihbar edersen kızınla kaçabilirsin.
4: Shimazaki öğrenirse hepiniz ölürsünüz.
5: Buraya gelmekteki asıl amacın neydi?
0: Soy, koş dediğim zaman müdür Shimazaki'ye gidip ona her şeyi anlatacaksın.
4: Asıl Shimazaki'nin adamı o.
0: Başlayacağım şimdi, uyuz herifler. Ne zaman gelecek şu gemi?
1: Baba!
0: Yok bir şey kızım. Kızımı neden yakaladın?
6: O silahı hemen bırak.
7: Önce sen o silahı bırak, tamam mı? Hadi, iyisiniz değil mi efendim?
5: Sen git adamlarla ilgilen. Herkes duysun. Tamam. Park bize ihanet etti.
4: Ketmeyi bırakır mısın?
7: Hemen silahını at dedim.
4: Aldı o kuşunu.
7: Adamlarımız yolda.
5: Bu ne biçim bir komplo böyle?
4: Kes sesini pislik.
6: Senin gibi bir haini kurtarmaya gelmek mi? Bu insanlara hiç acımıyor musun? Ito Takamichi Korakçı.
0: Gel kızım, gel.
6: Seni ihanet suçundan Kore hükümetine şikayet edeceğim.
5: Seni pislik.
0: Kaçalım hemen.
5: Yeah.

0: Kaçın! Aman tanrım! Kaçın! Koşun! Hayır! Hayır olamaz! Hadi kaçın! Canınızı kurtarın!
1: Çocuklar acele edin!
0: Çabuk! Çabuk bu tarafa! Koşun!
1: Kaçın!
0: Kaçın!
2: Hadi hadi hadi acele edin hadi! Hadi hadi sırayla sırayla hadi! Hadi sen de gel!
1: Buraya gelin! Buraya
2: hepsini getirmeyin! Hepsini getirmeyin! Kadınları, kadınları hadi.
3: Sığınak
2: hadi,
3: kapılarını
2: hadi, kadınlar,
3: kapatın.
2: Sadece kadınlar.
3: Kolonları durdurun. Durdurun şunları.
0: Çekilin. Bize yardım edin.
3: Kapıları kapatın.
0: Sana bize izin verin.
3: Hadi çabuk.
4: Ya! Bayım bunu yapamazsınız. Bizi içeri alın. Aa! Ne olur yardım edin lütfen. Açın şu kapıyı yalvarırız.
5: Ölmek mi istiyorsun yoksa?
1: Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak!
4: Kim var orada? Dur!
6: Ateş etme! Ateş etme! Benim, Yun! Ateş etme, dur!

0: Efendim, burada mısınız? Efendim, iyi misiniz?
1: Evet, iyiyim.
0: Yaralandınız mı yoksa?
1: Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim. Hadi artık sizi buradan çıkartalım. Merak etmeyin, merak etmeyin.
1: Şu kayıtlar vardı ya.
0: Ben hemen gidip bir şey alayım. Tamam.
1: İçindekiler gördün mü? Hiç
0: efendim,
1: içine baktın.
0: Size inanıyorum. İnanıyorum. Evet, inanıyorum size efendim.

0: İmdat! Yardım edin! Biri bana yardım etsin!
1: Baba, o adam...
2: Tamam, onu... sessiz ol.

0: Lütfen bana yardım edin. Hayır, olamaz.
1: Hadi. Hadi şunları tamam, da alalım. Acele edin hadi.
0: Burada bir tane yaralı var.
1: Çok fazla.
2: Efendim, siz iyisiniz değil mi?
3: Ne olacak bize?
2: Başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti. Çok ne olacak bize?
1: Tamam, sen şuraya geç. Tamam, kaldır
0: sen
1: onu.
0: Sen şuraya geç.
1: Şimdi bir, iki, üç, evet.
3: Buraya gel. Tamam. Buraya gel. Ganok öldü mü yoksa?
0: Vefat etti, evet.
4: Birileri cesedini gördüğünü söylemişti. Biz de onu arıyoruz ama bulamadık. Ganok, nerelerdesin dostum?
5: Ah, çok kötü.
6: Çok susadın baba. Ha baba, bana bunu niye içiriyorsun?
5: Gel buraya.
7: Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük.
8: Telefon hazır mı? Elinizde kalan erzaklarla idare etmeye çalışın. Şu an size yardım edemeyiz, tamam mı?
2: Herkes yaralandı. Ne yani, burada açlıktan ölelim mi diyorsun?
8: Amerikalılar Hiroşima'ya yeni bir bomba attılar.
2: Hiroşima'ya bomba mı attılar?
8: Hiroşima yakınında yaşayanlar çok büyük bir bombaydı diyor.
9: Resmi bir açıklama yapılmadı ama en az 100 bin
8: kişinin öldüğü düşünülüyor. Bu bombanın etkisinden kurtulan olduğunu sanmıyorlar. Amerika gerçekten de sınırı aştı. Bu bir felaket.
2: Yani şimdi savaşı biz kaybettik, öyle mi?
9: Önce Almanya teslim oldu. Nazilere destek verenler savaş suçları mahkemesine sevk edildi. Ellerindeki en küçük bilgiyi bile aleyhimize kullanmak isteyebilirler.
8: Bu yüzden adadaki belgeleri yok etmemiz gerekiyor. Ne var ne yok her şeyi temizleyin.
2: Savaş suçları mahkemesi ihtimali varsa her şeyi bildikleri için Korelileri öldürmek gerekmez mi?
9: Evet,
8: bence en doğrusu da bu. Hem dediğine göre
9: Müdür Shimakaze de yaralanmış. İşini bitirmeyi başarırsan onun yerine sen geçersin. Hiç fena olmaz.
7: Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük.
5: Gel bakalım. Seni... Seni pislik herif. Her şeyi mahvettin.
6: Canın çok yanıyor mu?
5: İnanamıyorum. Gel bakalım.
10: Yangının önlenmesi için hepsinin yakılması gerekiyor. Yangının önlenmesi
2: hadi
10: için
2: bakalım.
10: Hepsinin hey. Yakılması gerekiyor.
7: Neden sadece biz? Japonları da yakın o zaman. Neden? Neden sadece Koreliler? Biz insan değil miyiz?
2: Hadi bakalım. Ortalık daha da karışabilir. Bu yüzden kimseye Müdür Shimazaki'nin öldüğünü söylemeyin sakın.

0: Şimdilik al şunu. Tarif ettiğini bulamadım. O yüzden önüme gelen ilk şeyi aldım.
1: Bir Japon kızı öldürmüşler. Song Joong-ho her şeyi görmüş. Katil Koreli olmalı diyor. Koreliymiş.
2: Bu iyi oldu. Korelileri kontrol altında tutmak için al sana bir neden daha.
3: Hadi acele edin. Hadi hareket edin. Kımıldayın biraz.
1: Soy. Soy, burada mısın?
4: İşte burada. Hadi, hadi, hadi. Evet, yaşıyorsun demek.
0: Yaşıyorum ha? Tabii. Öldü mü sandın?
1: Nasıl bizimle burada buluşmak istediğini anlamıyorum.
0: Hayatta kaldığımızı bilmemesi gerekenler vardı o yüzden.
4: Ama evet. Nasıl yani?
0: Ben bunu mu yiyeceğim? Baksana çantamdaki konserveyi çıkaradım.
4: Bombardıman sırasında maalesef çantan kayboldu.
0: Ne? Paralar da mı yok? Hepsi mi gitti? Hay ben böyle işin içine sizi pis herifler sizi var ya.
1: Arıkalın meselesiydi. Neden çantayı yanına almadın? Nerelerdeydin? Söylesene.
0: Çok uzun hikaye. Peki Yun beni hiç sordu mu?
5: Bırakın, bırakın bizi. Bırakın.
3: Biz nereye bırakın gidiyoruz?
5: Dedik. Hayır olamaz. Nereye gidiyoruz?
6: Hashima yaralarını sarmaya çalışırken müdür Shimazaki de yaralı olduğu için yerine ben bakacağım. Biz bombardımanla uğraşırken, buradakileri korumaya çalışırken içindeki arzuları bastıramayan biri bir Japon kadını öldürdü. Şu kadının ailesine bir bakın. Bu sizi hiç üzmüyor mu yani ha? Üzülmüyor musunuz bu duruma?
7: O kızı bir Korelinin öldürdüğüne malum. Nereden çıktı şimdi bu?
3: Evet, biz nereden bilelim biz?
6: Ve şimdi tanıyamazsınız.
3: Bırakın da gidelim.
6: Şüpheliyi gösterecek.
5: Seni hadiyorlar ya.
3: Ben bir şey yapmadım. O işimle birlikteydi.
8: Şansını fazla zorlama. Seni pislik.
5: Hayır. Bırak, hayır. Onu bırakın hemen, bırak.
9: Soğuk soyalı erişte olsa ne güzel olurdu şimdi.
10: Üzerinde güzel soslu da olacak. Bol tuzlu.
9: Bence şekerli olsa daha güzel olur.
10: Tamam, şekerli olsun o zaman. Ağzına bir avuç dolusu şekerli erişteyi atarsın hep.
9: Ama yanında da garnitür olarak kimçi olacak. Hadi ama bunu keselim bence. Konuşunca karnım çok acıktı.
10: Buradan kurtulduğumuzda ilk iş olarak erişte yemeğe gidelim.
9: Yani eve dönebilecek miyiz?
10: Tabii ki. Babam bu yüzden bana yardım ediyordu zaten. Ama şu anda senden benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Bana yardım edecek misin?
11: Bay Yun, ilk fırsatta buradan gitmek istediğinizi çok iyi biliyorum. Peki eğer Amerikan üssüne ulaşmanızı sağlarsam, onlara Korelilerin Japonlara karşı verdiği özgürlük mücadelesinde size ve halkınıza yardımcı olduğumu iletir misiniz?
12: Müdür öldü. Onun yerine siz geçeceksiniz. Sizce böyle bir şey yine de gerekli midir ha?
11: Bana sorarsanız, eğer kafanız çalışıyorsa zaten kazanamayacağımızı siz de anlamışsınızdır. Ben sizi buradan bir şekilde çıkarırım. Ama müdür beyle zimmetinize para geçirdiğiniz kayıtların hepsini istiyorum.
12: Hemen gidebilir miyiz yani?
11: Kömür nakil gemisinin tamiratı bitti sayılır. İletişim hatları da onarıldı. Yani istediğin zaman seni buradan çıkarabilirim.
0: İş bittiği zaman bu adada olan biteni anlatabilecek tek bir kişi bile kalmayacak. Şu Yun denen herif bunu nereye sakladı ki?
13: Koreli işçilerin kayıtları.

0: Bakalım ne olmuş. Demek Korelilerin lideri olarak ayağını kaydırmalarından sonra sen de bütün hıncını Japon bir kızdan çıkarmaya karar verdin ha? Ama kız karşı koydu ve sen de onu boğdun değil mi? Bunu itiraf etmek bu kadar zor mu ha? Ha? Bak sana ne söyleyeceğim. Söylediklerimi kabul edip şuraya parmak basarsan o zaman sana abimizsin gibi davranırım.
1: Songchun. Seni battaniye gibi katlayıp sonra da parça pinçik edecek.
2: Hadi dinamitleri içeri taşıyın. Yarın sabah bütün Korelileri madene sokacağız.
3: Ertesi sabah Yamada bütün Korelileri madene gönderip hepimizi öldürmeyi planlıyor. Kadınları ve hatta çocukları bile.
4: Yalvarıyorum. Siz beni boş verin ama lütfen Sohi'yi alıp buradan götürün lütfen. Siz onu götürmenin bir yolunu bulursunuz mutlaka.
3: Buradan kaçacağım. Bütün Korelilerle birlikte.
5: Böyle bir yerde azıcık bir maaşla çalışıp duruyoruz. Bizim de insan gibi muamele görmeye hakkımız var. Bugün cinayet zanlısı olarak tutuklanan Sochi Song'un çektiklerinin biz Korelilerin çektiğinden farkı yok. Bu yüzden Müdür Shimazaki ile konuşup Korelileri haksız yere suçlamayı bırakmalarını istedim. Mahkemenin herkese açık olarak yapılmasını talep ettim.
6: Evet, ona buna inanıyoruz. Yapalım. Doğru
7: zaten suçlu değil, ona bunu inanıyoruz. Yapalım, evet.
8: Çekil,
7: evet.
8: Çekil.
5: Ve dahası müdürle bir anlaşma yapmayı başardım. Önce bizler de Japonlarla aynı kalitede yemekler yiyeceğiz dedim.
7: Evet,
5: İkincisi,
7: harika.
5: Geçen yükselen kömür kotası açığa çekildi.
6: Evet,
5: üç,
6: evet,
5: tatil
7: harika.
5: Günleri tam gün olacak. Dördüncüsü,
6: evet,
7: bu inanılmaz.
5: Adanın tamirat işleri de ücrete tabi olacak.
6: Evet.
7: Çok doğru.
5: Son olarak sakatlanmış genç çalışanlar Kore topraklarına geri gönderilecek. Onları evlerine göndereceğiz.
7: Evet.
6: Çok iyi, harika.
5: Ama tek bir şartla. Bize verilen bu hakların karşılığında onlara samimi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yarın Hashima Madeni bombardımanın ardından ilk defa açılacak. Müdür biz Korelileri kadınlar ve çocuklar dahil hepimizi yeni bir başlangıç için birlik beraberliğimizi göstermek adına madenin açılış törenine davet ediyor. Madendeki kutlamaya hep birlikte katılacağız. Peki buna ne diyorsunuz? Hazır mısınız?
7: İtirazım var. Yunakçı bugün müdürle görüşmedi. Çünkü müdür öldü. Eğer yarın madene inerseniz vekil müdür Yamada hepinizi oraya gömecek.
5: Ne diyorsun sen? Bu insanları kandırmaktan vazgeç.
7: Amerikalılar Okinawa istila etti. Ve savaşta neredeyse bitmek üzere. Yunakçu sizi oraya gömmek ve sonra da kaçıp Amerikan ordusuna sığınmak istiyor.
5: Hayır, olamaz. Dostlarım, bu adam biz Korelileri bölmeye çalışan bir ajan. O bir ajandır.
7: Buradaki herkes Hashima'nın savaş suçlarına birebir şahit olmuş görgü tanıklarıdır. Bu yüzden bu şirket sizi madene gömüp bütün delillerden kurtulmak istiyor.
6: Hayır, olamaz.
5: Bu beni dinleyin. Söyleyin bana. Siz kime güveniyorsunuz?
9: Seni adi, utanmaz herif. Bu karşınızda duran Burak Alam aslında çok kurnazdır. Herkes beni dinlesin şimdi. Park Yun'u kurtarmaya gelmiş bir özgürlük savaşçısıdır o. Ama kazanması zor olsa da Park Yun'un Shimazaki'nin muhbiri olduğunu ortaya çıkardı işte. Bunu öğrenen Yuda ilk fırsatta vurdu onu. İşte burada. Müdürün tuttuğu kayıtlar var. Bakın, her ay maaşınızdan çaldıkları paraların çetelesi işte burada duruyor. Kazalarda ölenler, açlıktan ölenler, hastalıktan, dayaktan ölenler, hepsinin tazminatlarını sen çaldın.
5: Bu Lee Garok, Japonlara yalakalık yapıp kendi öz kızını onlara satan adam.
9: Seni adi pis herif.
5: Ve sen... şu ajan bize tamamen yabancı biri. Kim bilir buraya nereden geldi?
10: Bu doğru. Ganok ve şu yeni gelenin ajan olmadığını nereden bileceğiz? Söylesenize bize. Hey, hey, hey! Sakin olun. Hepimiz tek yürek olmalıyız. Gözümüzü dört açıp bizi kandırmalarını engellemek zorundayız. Bu nereden geldiği belli olmayan iki yabancı banyona iftira atıyor. Onlara inanmayın.
8: Silahını indir hemen. Adamlarımız yolda, geliyorlar.
10: Evet, doğru söylüyor. Ben de gördüm. Hem onu hem de Chong Yu'yu vurduğunu gözlerimle gördüm.
5: Ne oldu? Seni de mi satın aldılar? Neden onlar gibi ülkene ihanet ediyorsun ha? Beni satmak zorunda mısın?
10: Peki ya size bunu göstersem? 4088 Yung Angchu. Chong Yu ölürken ceketinden kopardığı parça.
5: Gördükleriniz sizi aldatmasın. Sizi kandırmaya çalışıyorlar.
6: Ben de gördüm. O çok kötü bir adam.
11: Kız da mı bu? Korkunç şeye şahit olmuş yoksa?
2: Bir dakika. Önce şu belgelere bir bakalım.
11: Bakalım ne çıkacak.
6: Evet evet hadi.
11: Umarım
6: bakalım.
11: Kötü bir şey olmaz.
12: İnsanları soyup soğana çevirmiş.
11: Hadi bakalım. Göreceğiz.
6: Merak ediyorum. Ben de bakayım.
11: Gördün değil mi? Geliyor.
6: Ne oluyor?
11: Aman tanrım.
6: Bütün bu söylentilerin doğru olmadığını kanıtlaman gerek.
7: Ito Takamichi Yunacho.
5: O sizin çalışıp kazandığınız para. Kendi Japon parasından başka bir şey değil.
7: Vatan hainliğinden hüküm giymiş.
5: O para Kore'nin özgürlüğü içindi. Peki bunun nesi yanlış?
7: Sen insanların parasını aldın.
5: Bunu bizim için yaptım.
7: Lider gibi davranıp herkese ihanet
5: ettin. Siz ahmaklar.
7: Vatan hainisin.
5: Beni öldürünce siz özgür mü olacaksınız yani ha?
7: Kore adına sana cezanı
5: bütün
7: vereceğim.
5: Bütün bu yaptıklarından sonra...
6: Tamam bakma. Gitti. Kesinlikle hak etti. Peki şimdi ne yapacağız ha? Şimdiye kadar kimse buradan kaçmayı başaramadı. Buradan çıkıp öylece gidebilir miyiz sanıyorsun?
7: Kaçamadılar. Çünkü Yun her zaman müdüre haber uçurdu. Bu yüzden başaramadılar. Eğer limandaki kömür gemisini ele geçirirsek kaçmayı başarabiliriz.
8: Bir dakika. Peki o koca gemiyi kim kullanacak?
12: Durun. Durun. Burada denizcilerimiz var.
10: Balıkçı teknelerinde çalıştım.
12: Anlat.
10: Rotayı çok iyi biliyorum. Yani 5 ya da 6 kişi olursa...
2: Hey, dur biraz. O yük gemisi balıkçı teknelerine benzemez koçum.
10: Sadece o da değil. Eğer hep birlikte kaçmaya çalışırsak bizi ateş etmezler mi sence? Sonra ne olacak?
7: Hashima'dan gelen insanlar savaş meydanında savaşmak için eğitim alanlar değil. Ve son bombalamadan sonra... Hala tedirginler.
10: Biz onlardan sayıca üstünüz ve biz askeri eğitim aldık.
2: Beni dinleyin. Neden bunun yerine Japonlarla anlaşmaya çalışmıyoruz ki?
8: Evet, çok haklı. Bakın, eğer dürüst olmak gerekirse Japonlar bizden aydın insanlar. Eğer onlarla konuşursak...
13: Konuşmakmış. Hadi oradan sen de. Eğer aydın olsalar da bu şartlarda yaşamamıza göz yumarlar mıydı? Kanturu depremini hatırlayın. Korelilerin suyu zehirlediği söylentilerini etrafa yayıp Korelileri teker teker gözümüzün önünde katletmediler
6: evet,
13: mi? Söyleyin.
12: Sırf rahat bir hayat yaşadım diye bizi bölmeye çalışıyorsun. Seni
13: bunu söylüyorsun çünkü yeteneklerin var. Rahat bir hayat yaşıyorsun sen. Hey çekil şuradan.
14: Hey yeter artık yeter. Kimin kalıp kimin gideceğine karar verin. Zaman kaybediyoruz.
12: Doğru söylüyor. Dinleyin, gitmek isteyen hemen gidebilir. Kalmak isteyen de kalabilir. O kadar insanı öldürdüklerine gerçekten inanıyor musunuz siz? Bu imkansız, haksız mıyım?
6: Gitmiyor muyuz baba?
9: Yetti artık be. Şimdi kafamın tası atacak. Sizi, Koreliler sizi bu kadar gelmişken hayatta kalmak istemiyor musunuz siz? Hepiniz bu şekilde ezilmeye alışarak mı büyüdünüz yahu? Ben kızımla yaşamak istiyorum.
13: Hey.
9: Biz kendimiz gideriz.
13: Beni de bekleyin. Ben de gidiyorum. Bir bacağımı kaybettim ve sakat kaldım. Ama beni buraya gömelerine asla izin vermeyeceğim.
6: Ama ya gerçekten hepimizi öldürürlerse? Bak, aramızdan biri bile kurtulsa kazanırız. Sadece birimiz. Benim hayatım mahvoldu ama onların elinde ölmeyeceğim, tamam mı? Ha?
2: Durun. Ben de gidiyorum.

0: Gerçekten kalıyor musunuz? Onlara nasıl güvenebilirsiniz? Bunu iyice bir düşünün.
1: Hep beraber oturup Japonlarla konuşmayı deneyelim ha?
2: Gidelim. Hiç zamanımız yok. O yüzden ısrar edemeyeceğiz.
1: Delirdiniz mi siz ha? Ne oluyor?
2: Eğer onlara bu planı anlatırsak başımıza bela olacak, tamam mı?
1: Yapmayın.
2: Bu yüzden beni mutlaka dikkatli dinlemelisiniz. Sizi eliniz bağlı bulmaları daha iyi olur.
0: Buna gerek yok. Tanrım lanet olsun. Canvo!
3: Hadi hadi acele
2: dikkatli
3: et,
2: olun,
3: acele
2: dikkat
3: et.
2: Edin.
3: Şunları al. Tamam.
4: Bekle.
3: Beni bekle.
4: Choi Chi-sung'un çetesi nerede? Görevlilere söyleyecek olurlarsa...
3: Ben gördüm. Galiba Choi'yu kurtarmaya gideceklermiş.
4: Ne? Onu kurtarıp sonra ne yapacaklarmış ki?
5: Hadi acele edelim.
6: Patron.
7: Burada ne işiniz var?
6: Seni yargılayacaklarını söylüyorlar. Ama işleri iyice sarpa sarmadan buradan gidebiliriz.
5: Bunu bir tatbikat olarak düşünün. Bir eğitim gibi. Sonra da gruplar halinde hareket edeceğiz. Hazır olduğumuzda işaretimizle önce kadınlar, yaralılar ve çocuklar gidecek. Asıl hedefimiz kömür paletini duvarların üzerinden geçirmek, gemiye çıkmak ve kaçmak. Bu maden için hazırladıkları dinamit. Patlayıcı kablosunu fenerlerin pillerine bağlayın. Böylece patlamanın şiddeti artacak. Yaralılar hasır kilimleri kalkan olarak kullansın. Malyon ve diğer kadınlar çamaşırlardan ip yapacaklar. Silah takımı. Alet fabrikasından yağ ve araç gereç alın. Lee ve ekibine gelince, onlar molotoflar için şişe toplayacak.
4: Hadi, hadi.
3: Tamam, acele et, hadi.
4: Hadi.
3: Bırak beni. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum dedim, bırak beni. Benimle zorla olamazsın.
1: Gemiyi kullanmaktan anlayanlar da bana yardım edecek. Geri kalanlar da bizden işaret bekleyecek.
0: Çok tehlikeli. Ne dokunuyorsun?
8: Bana niye sürekli bağırıyorsun? Babana

0: Sen neden buradasın?
1: Eğer hazırsan herkesi getiriyorum.
2: Lütfen bunu yapma. Sen de bizimle gel.
3: 400 kişinin bir gemiye gizlice girebileceğini mi zannediyorsun? Hem de o kadar yaralıyla birlikte. Hayal görüyorsun galiba.
2: Burada savaş mı çıkarmak istiyorsun yani? Yarın nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Jongfu'yu öldürmeye çalışırsan sen de ölürsün.

0: Park onların işini bitirmeden mi gitti?
1: Daha önce burada değillerdi.
0: Seni var ya ulan. Durun! Benim durun lütfen.
2: Burada ne işin var senin? İçeri girsene.
0: Evet.
2: Hadi.
0: Gerçekten de benim ne işim var değil mi burada? Kızlar gelsenize. Yarın Yamada için büyük gün ya, bana git ve karakoldaki askerler için içecek bir şeyler getir dedi. Ben de size hazırlık yapıyorum.
2: Gerçekten mi? Nereden buldun bunları?
0: Shimazaki'nin zulasından. Adam hepsini saklamış. Hadi. Yerini Yamada söyledi. Ama kişi başına sadece bir bardak verecekmişim.
2: Sadece bir bardaksa hiç içmeyelim daha iyi. Hava olsun, neyse. Birlikte bir tadına bakalım değil mi?
0: Gelin. Hadi gelin şöyle hadi.
3: Get out of here!

0: Önce kadınları ve yaralıları bindirin.
1: Tamam. Tamam, dikkat edin.
2: Şşt. O işi hallettik mi? Şşt, etrafta nöbetçi falan da yok. Bence Kore'ye kızları getirmekle başımıza büyük bir iş aldık. Evet evet, büyük bir iş aldık.
3: Hayır, bu işi kimse bizden bilmeyecek. Akşam Korelilerin mumları devirdiğini sanacaklar. Bu şekilde işi onların üstüne yıkmış olacağız, tamam mı?
4: Çekilin yoldan hadi. Çekilin, çekilin hadi. Çekilin.
5: Ne yapıyorsun? Hey, önce kadınlar ve yaralılar.
4: Ne var? Arayacak. Ben de yaralıyım zaten. Oh, bak kızım daha çok küçük. Önce onun binmesi gerekmez mi?
1: Sen manyak mısın? Şu insanlara bir bak. Yaralılar, kadınlar, çocuklar. Hı?
4: Öf, tamam. Tamam. O zaman hiç olmazsa Zoe önce gitsin lütfen.
6: Yapma, ne yapıyorsun?

0: Hadi, hadi çık. Çık şuraya, hadi. Hadi.
1: Hayır
0: hadi,
1: baba,
0: hadi kızım,
1: olmaz.
0: Hadi. Hadi kız.
2: Birazdan işler duracak. Sakat biri önünüzden giderse onu takip edersiniz değil mi? Benim arkamdan gelirseniz sizin için de çok iyi olur. Yani önceliğiniz olur.
3: Tunge, Tunge, Tunge ya uri eki.

0: 나 둥개 둥개 둥개야 우리 애기 둥개야 걱정이가 잡힐라 우지 말어라 둥개야.
1: 헤만 그물 대포수나 기든 고릴라 카츄얼 아젤 에디엔
2: onları gördüler.
3: Ben de seninle geleceğim. Bu yüzden sen önden git. Ben verdiğim sözleri her zaman tutarım. Onlar gemiye binerken biz de arkalarında nöbet tutacağız.
2: Hayır, bırak beni.
4: Yavaş
2: önce ben binmeliyim.
4: Herkes sakin
2: var,
4: olsun.
2: Lütfen.
4: Hayır.
2: Lütfen.
4: Merak yavaş etmeyin. Ol. Herkese yer var.
2: Tamam, çocuğumu alın.
4: Yavaş
2: lütfen.
4: Olun. Yavaş.
2: Tamam.
4: Ama tanrım.
2: Dikkat et.
4: Burada ölmek istemiyorum.
2: Dikkat et.
4: Ölmeden gitmek istiyorum buradan.

0: Hadi, hadi kaçın, kaçın. Kaçın. Lütfen, lütfen bize bir şey yapmayın. Lütfen, lütfen. Hey! Hadi gel bakalım güzelim, hadi.
1: Keskin nişancılar!

tutunun.

0: Dayanın!
1: Bir tanesi bile sağ kalmasın. O pisliklerin hepsini gebertin!
0: Adi herifler, adiler! Soy dur burada. Burada beni bekle.
2: Hepsini gebertin, hiçbiri sağ kalmasın. Hayır! Geri çekilin, geri çekilin!
0: Hadi eve gidelim! Size bunun asla olmayacağını söyledim! Hem de en başından! Soy! Hemen saklan hadi! Saklan çabuk! Hadi! Kaldırın! Bütün gücünüzle kaldırın!
3: Duvarı geçip suya atlayın. Keskin nişancılar ve patlayıcılar, dikkatli olun! Yakın! Yakın!
4: Hadi ölümüne savaşalım! Hadi! Hadi! Savaşalım!
3: Hadi bir de.

0: kardeşim.
1: Kaldırın! Kaldırın! Hadi, hadi, hadi!
2: Soy, soy! Saklan buraya! Sakın buradan ayrılma!
1: Gelin benimle! Peşimden gelin! Alın şunu da alın hadi!
0: Yardım edin!
1: Açın! Bayrağı iyice açın! Hadi! Açın! Evet! Fırlat! İpleri alın, benimle gelin!
3: Dikkatli olun!
4: Bizlikler, adiler, biz size ne yaptık ki?
5: Hadi! Sizi adi pislikler! Biz bunu hak etmedik!
1: Sakın çıkma Soy! Burası çok tehlikeli, çıkma! Çekin ipi!

0: Atın!
1: Atıyorum!
2: Gel buraya pislik herif! Seni geberteceğim! Hadi herif! Hadi kaldırın şunu! Bütün gücünüzle!
1: Neye bakıyorsunuz siz? Buraya gelsenize!
2: Asılın iyice! Hadi! Çekin! Şimdi de itin, hadi! Biraz daha kaldırın, biraz daha, evet! Hadi! Evet! Hadi! Tırmanın şimdi, çabuk, hemen! Çabuk! Hadi! Hadi herkes! Hadi çıkın! Zoe neredesin? Zoe!
3: Zoe, gel buraya!

Hayır! Acele edin çocuklar! Kalkın hadi! Hadi pislik! Hadi pislikler!

0: Sözümü tutamayacağım için üzgünüm. Artık huzura erebilirsin.
1: Gelin buraya.
2: İşçi hizmetlerindenmiş. Bana ne? Hepsini öldürelim hadi.
3: Hepsini gebertin. Gebertin.
4: Ne yapacağız şimdi peki?
3: Dikkat et. Dikkat.
4: Ne yapacağız? Hayır. Geber! Geber!
3: İyi misin? Duyuyor musun?
4: Hey Ganon!
3: Zoe!
5: Baba!
3: Dur!
2: Artık hepiniz baba! Benimsiniz. Koreliler, pislik Koreliler! Neden hiç minnet etmeyi bilmiyorsunuz siz ha? Neden ha?
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır.

0: Koçak.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
7: Aa!
6: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
7: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
6: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
7: Pet otel var.
6: Daha bir sürü şey var ama yani.
7: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
6: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
9: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
7: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
6: Artık bir kahvede bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
6: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
10: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhaus Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
0: Rams.

0: zamanların enfes tatların iyi yedik ağların dünyası. Burası tavuk dünyası.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola.
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
8: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap
10: kurdun. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz...

0: Şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk

0: sadece dururladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Bakın

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: 9 kere 6,
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Bucu bucu kokur.
5: Zehir gibi.
4: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni sezonla özlem sona eriyor. Yepyeni hikayeler, bambaşka karakterlerle sizi bekliyor. Öğrenme, oyun, beslenme, haftanın her günü her yerde. Heyecan Doruk'ta. İhtiyacınız olan her şey ebebekle yanınızda. Ebebekle
2: büyürler. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Anında mutluluk.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin bir yavrum.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
4: Bence başka bir yer bakmayalım artık.
5: Yok yok, bence de bakmayalım.
6: Tamam. Artık başka yer bakmanıza gerek yok. Aradığınız her şey 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Park House Maslak'ta.
7: Rams. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hayrola çocuklar?
10: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
11: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
9: Turkcell çözüm

0: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Türksel çözüm gücü.
2: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
4: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Türksel'lerin yanında
5: Türksel'in çözüm gücü var.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: artık bitti. Lideriniz öldü. Lideriniz Yamada da öldü. Ve bizler de artık eve dönüyoruz. Kore'ye.
1: Tamam.

Baban ölmeyecek, merak etme Soyi. Ölmeyeceğim kızım. Niye ağlıyorsun ha? Hadi şu tarafa gitsen. Sizden yaşlıyım, bir ricam olacak. Bana azıcık erişte ve şeker vermenizi istiyor. Onun en sevdiği yemek.

0: şey veremediğim için affet beni.
1: Baba.
0: Unutma. Çiğ yumurta sesi çok iyi gelir Zoe, tamam mı? Benim için bir şarkı söyle, hadi bir şarkı.

9 Ağustos 1945, saat 11:02, Nagasaki'ye atom bombası atıldı.

Aman tanrım. Şuna bir bakın. Orada birçok Koreli yaşıyordu.

0: 1890'da açılan ve 1937'deki Çin Savaşı'ndan Pasifik Savaşı'na kadar Japon endüstrisine büyük katkıları olan Battleship Adası, 1970'teki Japon Enerji Projesi'nin oluşturulmasıyla 1974 yılında kapatıldı. 2015'te Japonya Meiji Sanayi Devrimi'nin bir parçası olarak Battleship Adası UNESCO kayıtlarına girdi. Japon hükümeti, UNESCO'nun çağrısı olan adada yaşananları dünyaya açıklama konusunu Aralık 2017'ye kadar reddetti.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Nasılsın bakalım Mitchell?
1: Hapishane beni sinirli yapıyor Billy.
0: Öyleyse gidelim. Bu senin için yeni bir şey. Lanet olasıca bir pub'da artık içemezsin. İrlanda'da yürürlüğe koydular. Fransa'da da yürürlüğe koydular.
1: Hiç New York'a gitti mi Billy?
0: Bu da başka bir hikaye değil mi? Bu evin sahibi bir doktor. Başı tehlikeli bir tefeciyle gerçekten büyük belaya girdi. Her şeyi bırakmış.
1: O tefeci sen misin?
0: Kuruluşun parçasıyım. Ve senin de bize katılmanı istiyoruz.
1: Hiç sanmıyorum bile.
0: Yine de burada kalabilirsin. Biraz düşün, nasıl istersen. Zaten başka nereye gideceksin ki, değil mi? Ne? Londra'da geçinmen için sana 80 pound veriyorlar. Londra'da. Ne bu, yoksa haftalık 47 pound iş arama harçlığı mı? Buranın haftalık kirası 850 pound. Kennington Caddesi'nde. İşte.
1: Ben kullanmıyorum.
0: İhtiyacın var. Bana da ihtiyacın var. Dostum bile ihtiyacın var. Bu gece bir parti var, yine bir parti. Her zamanki gibi Hanover'da. Sakın geç kalma. Senin partin, tamam mı?

0: İçeride sana işkence ettiler mi Mitchell?
1: Hayır, anlaşılacak kadar değil.
0: Bana içeride işkence ettiler Mitchell.
1: Bunu biliyorum John. Artık geride kaldı. Al.
0: Bunu yapmana gerek yok.
1: Evet var. İyi olmak için ödediğim bir vergi.
0: Dünya kupasını kaçırdın.
2: İcabına bakalım.
1: Toz olun. Hadi. Park etmek için kötü bir yer.
3: Kötü günler için küçük bir şey.
4: Evet, harikasın dostum. Artık kötü günler geride kaldı.
3: Al bakalım dostum.
4: Kötü günler için küçük bir şey dostum. Harikasın, harikasın.
3: Al bakalım. Sen bir numarasın, bir numara.
5: Öyle.
3: Harikasın adamım.
2: Görmek harika.
5: Evet,
3: harikasın, evet, harikasın.
6: Lanet olsun ama böyle bir yerde iş konuşamayız mı hiç? Kurtulmanı istediğim bir şey var.
1: Burada hiç konuşmayacaksın da nerede konuşacaksın?
6: Etrafta bir sürü muhabir var dostum. Anlamıyor musun? Bunun gibi güneyli kötü adamların oluşturduğu berbat bir kalabalık. Yani şuradakine baksana, şurada. O adam bir kitap yazıyor. Hepsi fotoğraflarının çekilmesini istiyor. Fotoğrafı olsun istiyor. Beş para etmeyen bir avuç insan.
7: Dinle, sen de varsın değil mi? Beleşe yemek olmadığını söylememe gerek yok sanırım.
1: Yapabileceğim başka işler var ve onları yapmak istiyorum.
7: Hayır, olmaz. Bu düşünceni beğenmedim.
1: Bir daha içeri girmeyeceğim bile. Asla. Kim olursa olsun.
7: O zaman sen de yakalanma serseri.
6: Delikanlı, Bodrum'da bir şeyler oluyor. Sanırım kız kardeşin.
1: Kız kardeşim mi davet ediyor?
7: Ben mi? Hayır.
1: Kız.
8: Hadi güzelim.
9: Ne yapacaksın? Beni öldürecek misin?
8: Aa, evet belki.
9: Öldürecek misin?
8: Hey hey. Bir şey yok. Her şey yolunda.
1: Kafan güzel olduğu zaman söylerim.
9: Ona söyledim. Ona söyledim. Sadece bir öpücüktü.
1: Tamam.

0: kim olduğu umurumda bile değil.
1: Olamaz Mitch, bu doğru değil. O Purple Dave'in yeğeni.
2: Hangi Purple Dave?
1: Ne?
3: Nereye gidiyorsun Mitch?
0: Hoş görünüyorsun Burak.
3: Öyle mi? Beğendin mi? Çaldım.
0: Seni yarın ararım. Biraz dinlen ve artık içme.
3: İçmiyordum ki. Ben içki falan içmiyorum.
0: Ben içiyorum.
3: Bazen ilaçlarım etkiliyor.
0: Biraz dinlen.
3: İçeride sanki biri içmiş gibi.
0: 11. Batı Caddesi yolun sonunda. Ön kapıdan içeri girdiğine eminim.
3: Beni umursuyorsan gelip benimle ilgilen o zaman.
0: Bunu denemiştik. Al. Dikkatli ol.
3: İçki falan içmiyordum.
0: Bir şey içelim mi? Tamam, burada değil. Başka bir yerde.
4: Mitch nerede?
5: Şu çılgın Perro olan çılgın Tommy, partinin Pentonville hapishanesinden bir suçlu için olduğunu söyledi.
0: O bendim. Yeni çıktım ve şu an işsizim.
5: Elin işe yatkın mı?
0: Bu yapacağım işe bağlı.
5: Sana göre bir şeyim olabilir. Yani bir iş, ciddiyim. Gerçekten. Tüccarların yaptığı iş. Artık basit mi geliyor?
0: Hayır. Basit iş istediğimi biliyorum.
5: Mutlu olmak için mi?
0: Yaşamak için.
5: Ben Penny.
0: Mitchell.
5: Bak, bir arkadaşım var. Dostum. Çok eski arkadaşız. Holland Park'ta oturuyor ve emekli biri.
0: Senin yaşında ve emekli.
5: Kim olduğunu söylersem anlarsın. Biraz Hobbit Hughes'e benziyor.

0: Hala kör müsün ihtiyar dolandırıcı?
1: Bir iyilik yapmalısın.
0: Lanet olsun Joe, sok şunu.
1: Bunu konutların orada çöpte buldum.
0: Tabii. Baksana. Bir yere koy.

0: Evet.
1: Adım Mitchell. Beklendiğimi söylemişlerdi.
0: Bilmem, belki de bekliyoruzdur. Haberlerden biraz uzağım. Şuradan dön, bir kapı göreceksin. Mutfak kapısı.

0: Açma. Perdeleri kapalı tutarız.
1: Tamam.
0: Hırsız mısın?
1: Şimdiye dek bir şey çalmadım.
0: Neden hapse girdin?
1: Bir kavgaya karıştım. Kontrolden çıkmıştım.
0: Şiddeti sever misin?
1: Biri canımı acıtmadan ben onunkini acıtırım.
0: Bazen hadlerini çok aşıyorlar.
2: Paparazzi.
0: Günün her anı evimin önündeler. Bu kadarı biraz fazla.
1: Öyle.
0: Bir şekilde başarırlar da içeri girerlerse... Penny ile yattın mı?
1: Hayır.
0: Tanıdığım herkes onunla yatmıştır. Jordan hariç.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Gerekirse beni mülkiyetimden uzaklaştırabilir misin? Yani sana ihtiyacım olsa bana göz kulak olur musun?
1: Evet.
0: Bir evrak imzalaman gerek.
2: Gizlilik anlaşması. Kameralı telefonun var mı?
0: Her şeyle Jordan ilgilenecek. Parayla.
1: Teşekkürler hanımefendi.
2: Bu aralar en çok resim yapmakla uğraşıyor. Üst katta bir atölyesi var. Tuvallerin dili olsa da bir konuşsa. Benim gibi bilge birinin bile bir şey yapmayı tercih etmediği gibi senin de tek bir iş dışında yapacağın bir şey yok. Günümüzde ve çağımızda her şey mahremiyet demek. Mahremiyet. Ben eski tanrılardan ziyade ünlüleri severim. Küçük insanlar tanrılarının ne yaptığını, kimlerle... Ayrıca kayaya kimi zincirlediklerini ya da kime dönüştüğünü merak ederler. Bunların hepsi senin olabilir. Tabii Papa tablolarından birini araklamadığı sürece. Kalacak bir yer buldun mu?
1: Şimdilik.
2: Güzel bir gün. Tabii böyle şeyleri seviyorsan. Olası ihtiyaçlarının hepsi burada. Aletler, merdivenler, boyalar. Başka bir ihtiyacın olursa bankada hesabımız var. Onu filmlerde hiç gördün mü? Kıyafetlerini çıkarıyor. Ve Monica Bellucci olmasaydı Avrupa sinemasında en çok uğrayan o olurdu herhalde. Hem de 30 yaşından önce oyunculuğu konusunda iddialı. Her ne kadar yapmak istemese de el sanatında da oldukça iddialı. Kocası arabaları. Arabaları için aramadı. Kendisi İspanya'da ve sarhoş.
1: Üstleri örtülmeli. Bence özenle bakılmalı.
2: Evet. Lanet olasıca belgelerini bulabilseydik hepsi satılmış olacaktı. Saat tam 7:30'da burada olacaksın. Tam 8:00'de işe başlayacaksın. Saat 11:00'de çay molan var. 1:00'de bir saatlik yemek molan var. Pazartesi günleri resim yapacaksın.
1: Jordan pek emin
2: değil. Lütfen sabır göster. Hepsini uyduruyorum. Bir verimlilik örneğiyim. Çarşambaları çatı, perşembeleri pencereler. Cuma günleri avlu, cumartesileri parti, pazarları kiliseye git. Sana dua ettiğim gibi bizim için dua et.
1: Pekala. Sen aktör müsün?
2: Evet. Dinleniyorum.

0: Artık burada çalışmıyorsunuz Bay Lee. Bunu açıkça söylediğimi sanıyordum.
1: Ciddi olamazsın. Bir kameram vardı. Onu kullandın mı? Kullandın mı?
0: Yerine birini aldık bile.
1: Hiç sanmıyorum. Yani çok şey biliyorum değil mi?

0: Mesela? Bir bardak çay. Kort. İki şekerli.
1: Buradan hemen defol seni pislik. Lanet olasıca. Seni bir daha basın merkezlerinin yakınlarında görürsem lime lime doğrarım ve yerde tek bir parçanı bile bırakmam pislik.
2: Toz ol.
1: Teşekkür ederim. Bugün istemiyorum. Bir hiç olduğunu anlayana kadar fotoğraflarını çekecekler. Bir anlığına hepimizin insan olduğunu düşünecek kadar nazikler. Önümüzdeki pazartesi uygun mu?
0: Hey! Seninle biraz konuşmalıyız. O artistin ne yaptığından haberi yok. Hem de hiç haberi yok dostum.
2: Nasıl artist olduğunu kendine sormalısın. Sanırım dedesi, kürekte senin dedenin icabına bakmış.
0: Benimle uğraşmak istemezsin ahbap.
2: Seninle neden uğraşayım ki? Senin zaten işin bitmiş. İşten kovulmuşsun. Bir daha oraya gideyim deme.
0: Ha işte bunu göreceğiz. Artık senin malikanın öyle mi ha?
2: Bence bu kadarı yeter. Kardeşin nasıl?
0: Senin adın ne?
2: Harry Mitchell.
0: Saçma.
2: Ehliyetimi görmek ister misin dostum?
0: Uzak dur.

0: Ben dedektif Bailey Bay Mitchell. Biraz konuşabilir miyiz? Malikanemize dönen bütün eski mahkumlar hakkında bir bülten alıyoruz. Elbette senin adını biliyorum ama adresin yok. Böyle bir yerdesin de neden adresin yok? Bir bardak çaya ne dersin?
1: Özgür bir adamım.
0: Tabii ki öylesin. Ev sahibi nerede? İki şekerli. Arkadaşın Bill Norton çok fazla risk alıyor. Ondan uzak durmalısın. Üçkağıtçılar bu evi sever. Ben de burayı inceliyorum. Gözüm senin üzerinde Mitchell. Benim malikanemdesin.
1: Ne oldu? Ne istiyorsun?
0: Bunu ev kirası gibi düşün. Rahatsız olma, ben çıkarım.
1: Tabii çıkarsın. Pis serseri.
2: Bunu duydum.

0: İşe başlamaya hazır mısın?
1: Bence risk alıyorsun benim.
0: Ha ne?
1: Bunu polis söyledi.
0: Bir polisle benim hakkımda mı konuştun?
1: Aynı polis adresimi senden aldı.
0: Ha Bailey mi? Ah Bailey'yi boş ver. Onu kafana takma. Pekala. Umarım lanet olasıca asansör çalışıyordur. Seninle tepede başlayıp aşağı doğru geleceğiz. Ve bu işkence bittikten sonra ön kapının orada olmak isteyeceksin, inan bana.
2: Bir kahve içip hemen dönmeliyiz. Ne dersin?

0: Anneni çağır. Anneni, tamam mı? Hadi git. Bana ne hazırladın canım? Hadi şuna bakalım. Olmaz, çok az vermişsin.
1: Zorlu bir hafta geçirdim. Uçak bileti almam gerekti. Babam kanser oldu.
0: Sahi mi? Sizin lanet olasıca dramanızdan bana ne? Yaşadığın sıkıntılar beni ilgilendirmiyor. Bak ne diyeceğim, bak ne diyeceğim. Haftaya iki mislini vereceksin. Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamam.
2: Merhaba. Ben Anthony Trent. Burası da benim evim. Yani sizin eviniz olmadan önce benim evimdi.
3: Peki ne istiyorsun?
2: Aslında belki bazı eşyalarımı alabilirim diye düşünmüştüm. Her şeyi bir kenara bırak, bana zorla reçete yazdırdılar. Ben bir doktorum ve şimdi sorgulamıyorum.
3: Bu üzücü bir durum Anthony, ama bu herkes için geçerli. Buraya bir daha gelirsen daha fazla üzülürsün.
2: Gelmekle bir hata ettiğimi anlamıştım.

0: Yemek yemen nasıl? Beslenmen?
1: Yemek yemeyi sevmem, beni hasta ediyor.
0: Seninle ancak böyle ilgilenebiliyorum.
1: Buraya azar işitmeye gelmedim.
0: Buraya adam gibi et ve sebze yemeye geldin ve yiyeceksin.

0: istiyorum.
1: Evde falan yok, tamam.
0: İstiyorum.
1: Biraz sebze.
0: İstiyorum.
1: İlaçlarınla birlikte.
0: İstiyorum dedim.
1: İlaçlarınla birlikte içemezsin dedim. Sen öyle bakarken yemek yiyemem.
0: Öyleyse kulübe hoş geldin.

0: ziyaretçi kabul edecek durumda olmadığını söylemiştim.
1: Sorun nedir acaba?
0: Şu isimsiz hastamızı görmek istiyor.
2: Onun adı Joe.
0: Peki soyadı nedir?
1: Mason, ben ilgilenirim. Acaba akrabanız mı? Ya da yeğeni misiniz?
2: Evet öyle, yeğeniyim.
1: Lütfen. Joe'nun durumu hiç iyi değil. Maalesef bir günlük ömrü var ya da yok.
2: Ne?
1: Çok üzgünüm. Görmek istiyor musunuz?
2: Lütfen.
1: Ben Doktor Raju.
2: Mitchell.

0: Rachel.
1: Merhaba Joe.
0: Diğer elemanla bir görüşmelisin.
1: Diğer eleman kim Joe? Onun kim olduğunu söylemen gerçekten önemli.
0: Bu bir şeyi değiştirir mi?
1: Evet. Çok şeyi değiştirir.
0: Ölmek istemiyorum hiç. Pek umursamazdım ama olmuyormuş.
1: İşte fark bu Joe. Şimdi bana söyle. Bunu kim yaptı?
0: Malikanede bir çocuk.

0: 16 yaşlarında futbolcu. Gerçek futbolcu. Keşfedilmiş. Bu morfin süreci hızlandırıyor mu hiç? Zaten yaşayacağım kadar yaşadım. Ve çabaladım.
1: Aferin evlat. Aferin. Bana bir mezar gerekli.
2: Ne?
1: Başa dönmek istemiyorum. Bir mezar gerek diyorum ama bana neden diye sorma. Sadece hazırla.
2: Sana pahalıya patlar. Sadece maddi olarak değil. Yarın için sana ihtiyacım var demiştim.
1: Peki.
2: Ayrıca seninle...
3: Tek daire kaldı. Son daire hepsi bu. İşte burası. Kim olduğumu ve bunun ne olduğunu biliyorsun.
4: Parayı buraya bırakmıyor.
3: Hadi bana bir şey ver. Bir şey almalıyım ama.
4: Söyledim ya, bir şey yok.
3: Nerede o?
4: Dışarı çıktı. Buradan gitsen iyi olur.
3: Ne? Neden? Nedenmiş o? Neden? Malımı almadan mı gideyim?
4: Hiçbir şey sana ait değil.
3: Sen ne diyorsun be?
4: Birazdan kardeşim gelecek.
3: Öyle mi? Kardeşim mi geliyor? Ne yapıyorsun?
5: Çekil. Sen ne yapıyorsun? Çekil, ne yapıyorsun? Söyle.

0: Kırık falan yok. İyisin. Ama bunları kimse karşılamaz. Kemik ve dişler için ödeme yaparsınız.
1: Pekala. Ulusal Sağlık Hizmeti numaranız eksik.
0: Ben hallettim Metsun. Teşekkür ederim.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İyi adamsın.
0: Ağrı kesici vereyim de kendine gel.
3: Arkamdasın sanıyordum. Bunu söyledim. Bela kokuyorsa kaç demiştim. Bunu minibüste söylemiştim.
2: Hayır, söylemedin.

0: Söylesene. Yaptığın diğer iş nedir?
1: Bir işim falan yok.
0: Dinle. Federlerde Lee ile karşılaştım. Dedi ki onun işini almışsın. Sen olduğun için sorun etmediğini söylüyor. Ama garajdaki şu araba koleksiyonu, Lee muhteşem olduğunu söylüyor. 60 model gibi. Ayrıca kadının çatlak olduğunu da söylüyor. Öyle mi? Evet. Ayrıca ilginç bir parti olduğu konuşuluyor. Ne dersin? Arabalar, resimler, mücevher, mobilya, sonra da Fransa.
1: Ne demeye çalışıyorsun bilim?
0: Demek ki soymaya değer bir yer. Daha sonra güzel bir parti veririz.
1: Bilim.
0: O arabayı alırız ve daha sonra da tabloları.
1: Polisler sence önce kimin peşine düşer?
0: Haklısın ama...
1: Bunu aklından çıkar, anlıyor musun beni? Ne?
0: İşte mezar. Tanımadığın bir arkadaşımın sayesinde aldım.
1: Resimleri ve arabaları isteyen arkadaşın olmasın?
0: Arkadaşını göm. İster göm ister gömme. Sana kalmış.

0: Son bir sözü olan var mı?
1: Evet. Hepimiz bittik. Köpeği nereden buldun?
2: Bir hanımefendi parmaklığa bağlamıştı.
1: İskoçyalıyı nereden buldun?
2: Spencer'ın önünde.
1: Parasını kim ödüyor?
2: Ben.
1: Neyle?
2: Annesiymişim gibi davranırken onu yapmıştım.
1: Tanrı aşkına Brian, sessiz
2: ol. İskoçya'da yaygındır.
1: Bunu o mu söyledi?
2: Hayır, zaten biliyordum. Hadi.
3: Evet.
2: Madem gerçek bir doktorsun, estetik ameliyat falan da yapıyor musun?
3: Estetik ameliyat.
2: Çenemi yaptırmak istiyorum. Şey, sanki dans ediyoruz. Dansı sever misin bu arada?
3: Evet. Aha,
2: şapkayla dans edemiyorum, affedersin.
3: Bundan zevk almam kötü bir şey mi?
1: Hayır, zevk alman hayatın için gerekli.
3: Benim karım çok şirret bir kadındı. Sonunda ona şöyle demiştim. Seni seviyorum ama hayatımdan zevk almak istiyorum. Daha önce söylediklerimden ziyade en çok buna sinirlenmişti. Ben de boşandım. İznin olursa kız kardeşinle görüşmek istiyorum Mitchell.
1: Sanji, burası özgür bir ülke. Sen de iyi bir adamsın ama o...
3: Sorunları olması önemli değil, inan bana. Denememe izin verecek misin?
2: İşte böyle.
1: Hapisteyken birçok şey okudum. Rilke isminde bir şair vardı. Bir satırı şöyleydi. Kötü olan her şey sevgiye muhtaçtır.
2: Hayır.
1: Ve şuradaki de kötü şey.
2: Oh, hayır.
1: Ama senin aşkını istemez. Tamam. Sadece kart numaranı ister.
2: Hadi. İşte
1: böyle. Sen iyi bir adamsın Sanji. Bu işten hayır bekleme. İnsanları kurtar. Bir aziz ol.
3: Az önce birini gömdüler değil mi?
1: İşte evini görmek ister misin?
3: Ben de bundan bahsediyordum.
1: Gaydacıya para vermesin.
3: Hayır olmaz. Ben hallederim. Benim için bir zevk.
4: Senin kaç çocuğun var?
5: Bilmem. 3.
4: Bilmediğin ne çok şey var.
5: Sen öyle san.
6: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
6: Bunlar yeterli mi? Şehir nasıldı?
1: Gayet güzel. Bir iyilik isteyeceğim.
4: İste ve hemen karşılığını al evlat.
1: İki genç Kenning'in malikanesinden evsiz bir adamı öldürdüler.
5: Ateşe mi verelim? Aman tanrım.
7: Ergenliğe geçiş.
1: Ergenliğe geçiş mi? Demek öyle.
4: Sakin ol. Etrafa bir sorayım.
1: Çocuklardan biri futbol oyuncusu. Keşfedilmiş. Bunu kimin yaptığını herkes biliyor. Biri bana bir isim verirse çok iyi olur.
5: Lanet olsun.
4: Uğursuz bir rakam söyle.
5: 13.
4: 13 mü?

0: Bir kaza mı geçirdin?
1: Ağır bir idman Jordan.
0: Peki işe hazır mısın?
1: Boşta dolaşmaktansa yaptığın şeylere iş denir değil mi?
0: Benim için hep öyle oldu. Bunu Hong Kong'dan getirdim. Kendime değil.

0: Nasıl oldu da bir suçlu oldun? Aslında tahtası eksik birine benzemiyorsun.
1: Gerçeği mi istiyorsun? Başka bir şey düşünüyordum.
0: Başka bir şey düşünürken ne düşünüyordun?
1: Düşündüğüm neyse yeterince açık düşünemiyordum.
0: Eskiden partiler verirdik. Kocamın üvey kız kardeşinin üvey babasının önceki karısından bir kızı vardı.

0: Sanırım iki önceki karısından. Canaveral burnu berbat düğünlerin yeridir. Burada güneşlik altında evlendi.
1: Evet. Uygun bir bahçe.
0: Hapiste olmak nasıl bir şeydi?
1: Doğrusu utanç verici.
0: Güller hakkında söyleyecek bir şeyler olmalı ama aklıma bir şey gelmiyor. Hayır, ben bir program istemiyorum. Sonra kötü oluyor.
1: Artık içeri girsen iyi olur. Yukarıda.
0: Yani çatıdalar.
2: Ortaya çıkın artık. Kendinizi gösterin.
0: Bir gün ölü bedenimin fotoğrafı ne eder diye merak ediyorum. Morg fotoğraflarına iyi para ödüyorlar.
2: Charlotte, seni... Yanındaki yeni partnerim ha. Neden kaçıyorsun? Charlotte!
3: Rada'ya gittim.
1: Herhangi bir yerde görev aldın mı?
3: Çocuk oyununda oynamıştım. Sonra tedavisi gördüm. Sonra yapımcılık yaptım. Gerçekten.
1: Dinle Jordan. Bence biraz daha güvenliği düşünmelisin. Hırsız alarmı artık her yerde var. Ve bu ev o kadar da iyi korunmuyor.
3: Bir uzman olmalısın.

0: Seni kendi haline bırakacağım. Hadi içeri girelim. Evet. Sence nasıl bir yer? Rahat mısın? Hayır, başkasıyla konuşuyordum. Tamam, ona zarar vermeyin. Zarar veriyorsunuz. Evet. Beni dinle. Senin neyin var? Evet. Hoşça kal. Bunlar adamı delirtir. Salak herifler. Salaklar. Salaklar. Sıcak değil mi? Cep telefonun yok değil mi? Ona bir tane ayarlayın. Telesekreter olan bir tane iletişim kurabiliriz. Kitap okur musun?
1: Evet.
0: Ha, ben de bir kitabı yeni bitirdim. Bilirsin, jüri heyeti hala soylu vahşiler miyiz yoksa sadece vahşi miyiz öğrenmeye çalışıyor. Yani bunun için yıllarca araştırıyorlar, yine de bilmiyorlar. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bazıları soylu, bazıları vahşiydi.
0: Evet. Pis vahşiler. Brixton'da iyi iş çıkardın. Cesaretini toplayıp makineli altı İslamcıya kafa tuttun. Bu cesaret ister, şanslısın. O adamların ne yapacağı hiç belli olmaz.
1: 4 kişi vardı.
0: Öyle mi?
1: Ve aslında...
0: Evet.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla

0: Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
6: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Seçili TV'lerde indirim fırsatları sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Araba şamalaz.
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
9: O zaman herkesi benden şamalaz.
11: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
12: 9 kere 6.
13: 54.
12: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
13: Dik.
12: Bıç bıç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Mahalleye varan çift para. Akses 25 yaşında.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
7: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Adriana duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım. Sen de durula.
10: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuk Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
15: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
16: Domino's'um hoş geldin.

0: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
15: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik haların dünya.
17: Kere 6.
18: 54.
17: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
18: Dik.
17: Bucu bucu kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsumuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?

0: gelin benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Türkcell'lerin yanında...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Hayır, hayır. Falan değildi, hayır. Hayır. Olan... Korkak bir kadın gibi kaçar. Daha sonra asıl pislik bana gelip onun kaçtığını söyler. Senin gibi biri olsa bana haber uçururdu.
6: Ne? Yani dayak mı yeseydim? Bileğe vurduğumu gördükleri için hala hayattayım.
5: Evet, tabii. Onlar çok saygın liderlerdi. Artık saygın değiller. Belinin arkasında kimin olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda dikkatli olmalısın. Biri gibi sersemlerin arkasında daima biri vardır, haksız mıyım? Yani lanet olası bir ağacın ardında öylesine duran bir zenci gibi. Böyle s**kların sorumlu olduğunu hayal bile edemezsin. Hayal edebiliyor musun? Peki ben... Peckham'daki çok katlı bir binanın sorumluluğunu sana vereceğim. Orada biraz disiplin lazım. Bir iki kez silahlı olay oldu dostum. Yerli halk tedirgin ve güvenlikleri yok.
6: Anlıyorum. Çok onur duydum. Buralara yeni alışıyorum.
5: Eski bir denizci konuşması. Biliyor musun? Anlamazsın diye ne demek olduğunu biraz açayım. Anlamı şu. Usta gemici olmadan önce raconu iyi öğrenmelisin. Anlıyor musun?
6: Uzmanlaştırma işi öyle mi?
5: Hmm.
6: Sanırım ertelesem iyi olur.
5: Sen bu serserinin peşinde biraz daha gezerim dersen sana kalmış. Oh, olamaz. Az kalsın unutuyordum. Biraz erken ama perşembe gecesi için bir sürprizim var.
6: Öyle mi? Evet.
5: O seni alır. Tabii hala ayaktaysa.
7: İyi geceler tatlım.
8: İçeride mi? O içeride mi?
9: Biz de işimizi yapıyoruz.
8: İçeride mi?
6: Burada değil.
8: Aa, hadi içeride olması gerekiyor değil mi? Onu kim? Hadi söyle onu kim?
9: Verim aç tamam mı?
8: Hadi söyle dostum, hadi bir şeyler paylaş.
9: Onu değil mi?
10: Kocası İspanya'da araba kazası yapmış ve lanet olasıca aracı küle çevirmişti.
6: Ne güzel.
10: Araba kullanabilir mi diye soruyor. Kullanabilir misin?
8: Bu güzel. Evet.
11: Şöyle.
8: Evet, buraya bakar.

0: Demek bir suçlu değilsin ha? Barda birine vurarak başına bela alan herhangi birine benziyorsun dostum.
1: Vardı.
0: Hayatından neler bekliyorsun Mitch?
1: Yeterli yiyecek ve yatak. Böylece kafam çalışır.
0: Hapiste bunlara sahiptin. Bana bir içki verir misin? Olsun. Burası aslında bir mozole.

0: Sana içki ikram etmedim.
1: Sorun değil.
0: Hayır, olmaz.
1: Dinle, her kimsen... ...başkasına benzemiyorsun. Kişiliğinle başınızın belada olması normal. Olmasaydı tuhaf olurdu.
0: Benim yerimde olsan nerede olurdun?
1: Los Angeles'ta.

0: Süt yok. Şekerde de fare dışkısı vardı.
1: O zaman bisküviden hiç bahsetmeyelim.
0: Boş ver.
1: Neden buradayız?
0: Toplanmak için. Hala gelmediler. Ama gelecekler.
2: Benim mülküme gidiyorsun. Adamın Mitchell'dan para alıyorsun.
3: Ama Bill Norton dedi
2: Hayır, Bill Norton bir pislik. Bill Norton'un canı cehenneme, senin de. Mitchell'dan ne kadar aldın acaba?
3: 50.
2: Çık bakalım. Kimin adına çalışıyorsun?
3: Polis.
2: Hayır, o senin normal işin. Pislik. Bir daha benim mülküme gidip elemanlarımdan para alırsan ahbap, hayatın orada son bulur. Yeterince açık mı?
3: Daha açık olamazdı.
2: Sandviçin güzel mi?
3: Fena değil.
2: Öyle mi? Ne güzel. Şimdi toz ol. Durma.
0: Yaptıklarımın bir anlamı olmaması konusunda bana ciddi şekilde öğüt veremezsin.
1: Evet, verebilirim. Az önce verdim.
0: Bir kadın filmlerden ne bekler biliyor
1: ne
0: musun?
1: Ne bekler?
0: Şu an istediğim işten bahsediyorum.
1: Dinliyorum.
0: Kendinden bahseden bir kahramanı ele geçirmek ister. Umutlarından bahseden, korkularından bahseden, büyüleyici çocukluğundan bahseden bir kahraman. Ama yapamam, olmaz. Ya çok kötü bir yerde bir aptalın kazağını çıkarır, bir yandan da kendin soyunursun. Ya da Senua'da 17. sahnesinde baş parmağını için artistik bir kahramana ihtiyaç duyan bazı ihtiyar İtalyan sapıklarla sessiz çekimler yapıp durursun.
1: İyiymiş.
0: Burası hoşuna gitti mi?
1: Biraz tadilat gerekti.
0: Evet. Eskiden İtalya'daydım ve kafam iyi olmaya başlamıştı. Kollarım güçsüzleşmişti. İğrençti. Ben o an düşünemiyordum ve nefes alamıyordum. Ve orada öleceğimi sandım. Sonra şöyle dedim, eve gideyim de bir haftayı kendime ayırayım dedim. Kendime bir hafta ayırayım. Banyo yapayım. Ama bir daha hiç çıkamadım. Ve hepsi bundan ibaret.
1: Ondan sonra bir daha oldu mu?
0: Korku mu?

0: Geldiğim ve işi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben işi kabul etmedim. İyi geceler.
2: Burayı yapan kişi Beyaz Saray'ı da yapmış. Gerçekten işler yolunda gitmeyince herkes gibi Amerika'ya gitmiş.
1: Bunu duymuştum.
2: Sen geceyi onunla mı geçirdin?
1: Bu soruyu sormadığını varsayıyorum.
2: İşten neden ayrıldığını söyledi mi?
1: İşi sevmiyor. Bir fayda görmüyor.
2: Neden bıraktığını sana söylemedi mi? İtalya'da uğramış. Ne polis varmış ne de basın. Olayı tam olarak anlatamıyor.
1: Bunu yapan adama ne olmuş?
2: İlginç bir hikaye.

0: adamın da çözünmüş olduğu ortaya çıktı. Fazla miktar. Barnta makineye bağlıymış.
1: Geç kaldın. Bundan haberin vardı.
2: Çöp izi nedir bilim?
1: Kendin görürsün.

0: Seni görmek ne güzel Mitchell. Bay Beaumont ve Bay Fletcher'ı tanıyorsun.
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değil mi?
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değilmiş Billy.
1: Adamın sünnet derisi var dostum. İslam ulusundan biri olduğunu söylemiştin. Onlardan biri olsa bile bu adamlar...
0: Onlardan biri olsa bile ne? Oraya gidip ilk gördüğün zenciyi alıp getirmedin, öyle değil mi Billy?
2: Misal demiştin. O olmasa bile ona benzeyen biri demiştin.
0: Doğrusu gerçekten benziyormuş. Çocukken sosyal haklardan yoksundum. Evet. Beni yanlış anlama ama annemin çok güzel bir yeri vardı ama savaştan sonra pek parası kalmamıştı. Biliyor musun? Kız arkadaşımı Bermondsey'e götürdüğümü hatırlıyorum. Böylece başka biriyle alemlere gidebiliyordu. Evet. Bunu bilmediğimi sanıyordu. Ama biliyordu. Maalesef biliyordum. Beni tam bir budala yerine koyuyordu.
3: Benimle ne ilgisi var?
1: Lanet olsun!
0: Hay aksi, şuna bak. Tam kalbinden. Her zaman olduğu gibi. Artık bir suç ortağısın dostum. Evlenmek gibi bir şeydir, ömür boyu sürer. Bir sonraki aşamaya geçenler istedikleri hemen her şeyi yapabilirler Mitchell.
1: Billy gibileri engellemek dışında.
0: İşte bu konuda hemfikiriz. Bill, onu malikaneye götür olur mu?
2: Bu biraz zor olabilir Bay Gent.
0: Gerçekten.
2: Evet çünkü...
4: Ne? Onu malikaneye götür dedim pislik. Bırak da diğer liderler de görsün yoksa ben seni gömerim pislik. Seni içki içmeye davet ederdim ama şu an biraz...
1: Böyle bir anlaşma yapmadan önce o kişiye sormalısın değil mi?
0: Öyle mi? Gel biraz konuşalım.
1: Senin işini öğrenmek istemedim. Lanet olasıca işini öğrenmek istemiyorum.
4: Lanet olası işimi artık biliyorsun. İstediğin ve istemediğin şeyler farklı şeyler ahbap. Hala dost muyuz?
1: Sen güvendesin dediğin
4: evet,
1: buysa.
4: Evet dediğim buydu. Seni tanıyorum. Şu sersemi de tanıyorum. Öldürmemi ister misin? Onu şuracıkta öldürebilirim.
1: Öyle bir şey demedim.
4: Dedim. Hayır. Aynen öyle dedim. Bunu söyledin. Tam olarak böyle dedim.
1: Nasıl anlarsan anla. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Tamam mı? Öyle bir şey demedim ben.
4: Söyledin. En güçlü şey nedir bilir misin ahbap? Bilir misin ne olduğunu?
1: Evet. Ve şimdi birinin başına her an kötü bir şey gelebilir. Sen bunu biliyor musun?
0: Peki. Baksana neden bağırıyoruz ki? Ha? Neden bağırıyoruz?
1: Lanet olsun.
0: Biz birbirimize pek bağırmayız. Güzel bir yerde oturup öğle yemeği yerim dostum. Muhabbet edelim. Tıpkı iki erkek gibi. Serseri.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Orada yaşamak isterim.
0: Çocukken Londra'da büyük bir ev hayal ediyordum, şu evi. Ama bu onun evi.
1: Kendi paran var değil mi?
0: Hiç fazla paran oldu mu?
1: Ara sıra. Özgürlüğüm olmadı.
0: Nasıl yani?
1: Ne?
0: Fransa'ya özgü varoluşçu bir tavır falan göstermiyorum. Sadece bir soru sordum.
1: Başka sorusu?
0: Normal insanlar gibi restorana gitmeye ne derdin?
1: Sokak çetesiyle 3 yıl çalışıp hapishaneden çıkan bir adamla restoranda oturuyor olurdun.

0: Bundan her ne kadar hoşlansam da bu sana yapacağım en kötü şey olurdu.
1: Evet, mahvolurdun. Bunu istemezdim. Burada oldukça cesur oluyorum. Gözü pek ve cesur oluyorum. Kırsal kesimden gelen bir kadın olarak sana aşık olsam, ne yapardın Mitch?
0: Ne olursa. Her şey.
1: İşte restorana gitmek derken bundan söz ediyordum. Yapamıyorum, yani beceremiyorum.
0: Biliyorum. Biliyorum.
2: Stratton, Clapham ve Kennington'dan para toplama işi ayarlamanı istiyorum.
0: Bunu bilmiyorum Bay Gent.
2: Bana Rob de. Bu kıyafetle kapı kapı dolaşmanı beklemiyorum. Tanrı aşkına kendine bir bak. Olmak istediğin herkes olabilirsin, biliyorsun.
0: Bunu daima duyuyorum. İstediğini yapabilirsin.
2: Evet. İnsanlar fırsatları pek değerlendiremez. Sana bunlardan fazlasını veriyorum. Şimdi şu dostum, Bay Norton, arkadaşın biri, kuruluşu işletemedi. Bana doğru zenciyi bile getiremedi. Tamam. Dil balığını tavsiye ederim. Gerçekten enfestir. Biraz çiğ oluyor ama sonuçta İngiliz, değil mi?
0: Az pişmiş püreli bir biftek almak istiyorum. Teşekkürler.
2: Ben dil balığı istiyorum. Yanında patates püresi ve yanında da taze fasulye. Bir şişe ve haşlı biyon başlayalım. Her biri için bir kadeh. Bir kadeh lanet olası. Bir kadeh. Anladı mı beni?
3: Anlamadım.
2: Servis edeni çağır. Uzmanına. İhtiyar dersini veren Kennington çocuklarını arıyorsun demek. Onlardan biri umut vaat eden genç bir futbolcu. Ona büyük maddi destek sağladım. Gelecekte kazandıracak. Aynı zamanda bu bir oyun aşkı.
0: Ha? Güzel değil mi?
2: Hem de nasıl dostum.
0: Öyle.
2: Ha, kimse ona suç atamaz mı hiç? Ev hoşuna gitti mi? Hayatı seviyorsun değil mi? Düzenli işini bırakmak zorunda kalacaksın.
0: İmkanı yok.
2: Evet. Kırsal kesim güzel, öyle değil mi? Burası gerçek İngiltere, bilirsin ya, Kudüs gibi. Sen bir gangstersin dostum. Kuruluşumun parçasısın.
0: Şey, bir gangsterin de farklı hallere büründüğü zamanlar vardır.
2: Onlar hangi zamanlarmış? Benim için çalışmayacaksın dostum, bu açık. Bunu ne zamanlar yapıyorsun? O lanet olası zenciyi vurduğumu gördün değil mi? He? Bu gezegende rahat rahat dolaşmana gerçekten izin vereceğimi mi sanıyorsun?
0: Öyleyse şunu anlamalısın. Bir gangster olsaydım Rob, ilk ölen kesinlikle sen olurdun.
2: Aa.
0: Senin adına çalışmam. Seni öldürür, elindeki her şeyi alırdım.
2: Aa.
0: Tabii gangster olsaydım. Bu yüzden gangster olmamı istemiyorsun. Bu yüzden kimse gangster olmamı istemiyor. Çünkü bir başlarsam duramam. Anlıyor musun? Bir daha sorma.

0: Maaşın henüz ödenmedi değil mi?
1: Evin kirası. Benden olsun. İşi kabul etmiyorum.

0: İyi misin? Hı-hı. Doğrusu seni beklemiyordum ama fark etmez. Bunlar iki arkadaşım, Bay Fletcher, Bay Mavont. Anladın mı?
1: Evet.
0: Öyleyse burada ne işin var?
1: Ben evi boş sandım. Bana ait bazı eşyalar almaya gelmiştim. Gerçekten.
0: Sana mı ait?
1: Ayrılmak zorunda kaldığımda bıraktığım eşyalar.
0: Evimdeki eşyanı almak zorunda mısın? İşe bak.
1: Şey görünüyor ama eskiden benim.
0: Hayır. Hiçbir zaman senin değil.
1: Ama hala anahtarım var.
0: Ha, demek hala anahtarım var.
1: Ama bu...
0: Bu benim anahtarım. İyi misin? Endişelenme. Endişelenecek bir şey yok.
1: Ya, endişeli değilim.
0: Öyle mi?
1: Hayır.
0: Bu normal halin mi? Çocukken dayımla deniz kenarına gitmeyi çok severdim. Bilirsin ya, aslında tam dayım değildi. Annemle beraberdi. O gerçek annemdi ama... Bana çok kötü davranırdı. Beni nasıl etkiliyordu biliyor musun?
2: Kennington'ı hiç duydun mu?
3: Hayır.
2: Bana doğruyu söyle. Herkes kimi aradığımı biliyor ama kimse onu bana getirmiyor. Bu hoşuma gitmiyor.
3: Pekala ama ondan haberin yok.
2: Adı ne? Ve nerede?

Seti burada olması gerekirken burada yok. Ve o benim partnerim olduğu için ve programı birlikte sunduğumuz için

0: Buna gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç yapma. Hiç gerek
1: yok. Küçük bir gezintiye çıkalım mı bile sen ve ben? Yoksa buradan defolup gider misin?
0: İşim bitti dostum.
1: Anlayamadım bile.
0: Garrett senin işini bitirmek için bekliyorum.
1: Ben eşcinsel değilim.
0: Garrett'ın canı cehenneme. Onun eşcinselliğinin canı cehenneme dostum. Olsa ne olur ki? Burası özgür bir ülke değil mi? Tamam mı? Seni anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Tamam bırakacaksın. Oluruna bırakacaksın. Sadece oluruna bırakacaksın. Kafan çok karıştı öyle değil mi? Her şey karman çorman oldu. Ona borcun olduğunu söyledi. Duydun mu? Ona borcun olduğunu.
1: Ona borcun falan yok. Git buradan bile.
2: İşte geldik. Buradalar işte.
0: O zaman bana anahtarını...
1: Son bir şey daha. 3 yıl önce elemanın icabına baktığımda neden yardım etmedin? Neden yardım etmedin bile? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun bile?
0: Gitmiştin. Gitmiştin dostum. Bak bir hiçle konuşuyorum.
1: Bir daha buralara geleyim deme.
0: Gent o motoru istiyor. Tamam mı? Gerçekten onu istiyor. Yani Baker'ın tablosunu
1: şey
0: istiyor. O Bostalı pis serseriye dikkat et. Bir dahakine o gelecek.
3: Sence o kimdi?
4: O pisliklerden biri.
1: Silahlarla aran nasıl Jordan?
5: Sevgili dostum, ben çok yetenekli bir aktörüm. Her şeyle aram iyidir. Sanırım bunu yoldan geçen bir filozoftan almışsın.
1: Bunu koyacak bir yerin var mı?
5: Var.

0: Merhaba Beli.
1: Ayağa kalk, ayağa yapma, kalk bizim.
0: Yapma.
1: Buraya
0: yapma, gel. Yapma, lanet olsun.
1: Buraya gel.
0: Dinle. Hadi. Dinle, yapma. Bak, bunu halledebiliriz. Canım yakıyor.
1: Benim evime girmişsin Beli. Yaşadığım yere girmişsin.
0: Gitmemi o söyledi.
1: Eski evimin sahibine ne oldu Beli? Ha?
0: Bak, suçu üzerine yıkmak için değildi. Yemin ederim.
1: Tabii öyle olmayacak.

0: Lanet olasıca pislik, sadece eve girip bazı kıyafetlerini almak istemiş. Yemin ederim.
1: Kim?
0: Dostum, yemin ederim. Gerçekten geri onu yok etti. Geçen gece o zenciye yaptığı gibi. O ortadan kaybetti. Ve sonra onu Brighton'a kadar götürdü. Oraya götürdü. Arkadan ve sonra da onun kafasını uçurdu. Yemin ederim. Gent herkesi öldürecek. Seninle ilgisi olan herkesi öldürecek dostum. Yemin ederim, herkesi öldürecek.
1: Kız kardeşimden haberi var mı?
0: Kız kardeşinden herkesin haberi var.
1: Buraya gel. Buraya gel. Hadi. Bana bak pislik.
0: Mitch, benim hatırladın mı? Beni hatırlıyorsun değil mi? Billy'i hatırlıyorsun değil
1: evet.
0: mi?
1: Buraya gel.
0: Hayır, olmaz. O Gent'in parası. Gent'in parasına
1: hayır,
0: sakın dokunma.
1: Onun parası değil. Başka bir lanet olasıca gangsterim benim. Tüm para benim. Tüm para benim dostum.
0: Sakın yapma. Hayır. Ver o parayı. Yapma.
1: Burada
0: sana
1: kal.
0: Kendi paramı vereyim. Sana kendi paramı vereyim. Bunu bana neden yapıyorsun?
2: İşi bitti mi acaba?
1: Benim Mitchell.
3: Billy fiziksel olarak ne durumda?
1: Biraz iş konuşabilir miyiz Rob?
3: Sanırım birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz kalmadı.
1: Senin söyleyecek bir şeyin olmayabilir ama şimdi oraya gelip senin o iğrenç gırtlağını keseceğim.
4: Hayır! Ben onu ben duruyorum!
5: Burası hoşuna gitmedi mi? Bir arkadaşımın yeri. Alphonse! Bu benim kardeşim Mitchell. Mitchell, bu da Alphonse.
6: Memnun oldum. İkinize yiyecek bir şeyler getireyim.
5: Evet, ama iğrenç bir şeyler getirme, olur mu? Doktor Rajul ile ilişkimiz bitti.
1: Kart numarasını aldın mı?
5: Ne?
1: Kart numarasını diyorum.
5: Para. Hep bundan bahsediyorsun. Gravatı çıkartmışsın.
1: Evet, uzun bir gündü. Dinle. Peşimde bazı adamlar var. Sana da zarar verebilirler. Öyle. Daha fazlası. Ben ortalığı yatıştırınca dek yurt dışına çıkmanı istiyorum.
5: Dünya uçsuz bucaksız bir yer ve her yer olabilir.
1: Evet, onlardan biri de Paris. Al, tren bileti.
5: Oo, Paris. Demek Fransa'da yaşayacağım ha? Bu çok iyi. Ama normalden daha fazla para lazım olacak, biliyor musun? Ve bende hiç yok.
1: Tabii ki.
5: Öyle mi?
1: Bahane istemiyorum. Ve orada kal. Ben arayıncaya kadar.
5: Babam değilsin, tamam mı? Acaba Alphonse, bize ne alsak dersin? 2 tane triple ateş lütfen.
1: Aynen.
5: Yandıklarından emin ol.
1: Seni seviyorum. Treni kaçırma.
5: Ne? Mitchell, içmeyeceğim. Söz veriyorum, içmeyeceğim. Söz veriyorum dedim. Acaba alabilir miyim Alphonse? Lütfen.
7: Hiçbir yere gitmemişsin.
1: Henüz gitmedim.
7: Bir iş buldum.
1: Bu güzel.
7: Los Angeles'a gitmeliyim.
1: Git öyleyse.
7: Evet, bana göre değil.
1: Doğru.
7: Benimle gelir misin?
1: Önce bir şey yapmam gerekiyor.
7: Ama Amerika'ya geleceksin.
1: Evet, tabii.

0: O Bosnalı pis serseriye çok dikkat et. Gelecek sefer o gelecek.
1: Bir misafirim var. Nasıl söyleyeceğimden emin değilim ama ünlü birinin bile gazetelere çıkmasına engel olamayacağı bir şey.

0: Peki onu ne yapacağız?
1: Biri her yerde ölü bulur. Yardımın gerekiyor. Ne dersin?
0: Ben bir papayım, öyle değil mi? O Bosnalı pis serseriye ne yapmayı düşünüyorsun, Storbora?
1: Öldüreceğim. Onu kiralayandı. Ama çok fazla gerekiyor.
0: Adamını buldun dostum.
1: Haklısın.
0: Çünkü ben sözümün eriyim.
2: Çok cesurmuşsun arkadaşım. Sana bir içki ısmarlayayım.
1: Hayır, anlaşmaya geldim.
2: Evinde bir şey mi buldun acaba? Ha?
3: Senin için bitti dostum, bitti.
4: Beatles grubunu hiç duydun mu?
5: Sanırım.
4: John Lennon benim dayım.
2: Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
1: Konuşuruz ya da paranızı alırsınız. Tamam mı?
2: Ne demek paranızı alırsınız? Herkesin kafası bu kadar güzel mi? Paranızı alırsınız da ne demek istedin?
1: Gent'in icabına bakarsanız ikimizi veririm. O kadar cesur musunuz?
2: Ben birçok bebek öldürdüm.
1: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Direnme dostum. İşim bitti.

0: göbeğinde meydana gelen kazada iki vatandaşımız hayatını kaybetti ve üç vatandaşımız da yaralandı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik devam ediyor.
1: Şu işe bak. Ne güzel bir sürpriz.
2: Evet, doğru. Bunu hayal bile edemezsin. Geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi aşağıya iner misin lütfen?
1: Sen ne yapıyorsun dostum? Orada

Evet.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso. Yeah. Silver moon.
13: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman obseso.
15: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
16: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
17: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
18: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
19: Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
20: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
21: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
22: Dik.
21: Bu çocuk okur.
22: Zehir gibi.
21: Aksesli olalım,

0: çift para. Akses 25 yaşında.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Aile Has kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
2: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
5: Her şeyine baktım. 20 kalori.
6: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım, sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlat.

0: artık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu?
1: Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probes, probes.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Adriana duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım. Sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
12: Koşa kastıkları geçiyor.
11: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Sadece duruladım. Yeni Duru nem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
19: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
20: Hayrola çocuklar?
21: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
22: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
20: Turkcell çözüm gücü.
23: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
20: Turkcell çözüm gücü.
23: E ne yapacağız biz şimdi?
24: Hadi gelin benimle.
25: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
20: Turkcell'lerin yanında
26: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
27: Sen içeri nasıl girdin?
28: Karın içeri aldı.
27: 60 bin dolarım var. Bu odada.
28: Getir.

0: Sakın açma.
1: Neden?
0: Çünkü içinde bir silah var. Dışarı çık. Şimdi yatağa gir.
1: Muhteşem ikili olabiliriz. Hafızalara kazınırız.
0: Bunu söylemen tuhaf.
1: Öyle mi?
0: Eskiden bir kıza şiir yazmıştım. Kendi adını yazıp diğer sevgilisine vermiştim.
1: Benimle ne alakası var?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

Aşağı in, hadi çabuk olun. Çabuk olun dedim. Hadi çabuk gir. Çabuk olun dedim.

0: Yardım edin.
1: Nereye gidiyorsun? Edin. Çabuk geri dön. Geri dön.
2: Dur, sakin ol.
1: Hey, hadi. Gir içeri.
3: Kasım 1944 Japonya, Haşima Kömür Madeni, Korelilerin bölgesi.
4: Çok üzgünüm.
5: Benim neslimin günahlarının bedelini siz çekmek zorunda kaldınız. Sizlere başarılar dilerim. Büyüyün ve Kore için savaşın.
6: Sizi kurtarmak için geri döneceğiz, merak etmeyin.
5: Benim gibi yaşlı bir adam için endişe etmenize gerek yok. Güzel bir hayatınız olsun.
7: Hadi o zaman gel. Hadi gidelim.
6: Ne o, sen gelmiyor musun?
7: Ben gidersem banyonla kim ilgilenecek? Hem havada sizin lehinize. Zaman geldi. Çabuk olun. Devam edin. Dikkatli olun. Eğer yolda aranızdan biri öldürülürse onu bırakın. Yoksa siz de ölürsünüz. Namo Yarımadası'na ulaşana kadar sadece kendinizi düşünün. Orada bir gün boyunca saklanıp dinlendikten sonra hemen Nagasaki'ye gidin. Nagasaki'de birçok insan yakalanıyor. O yüzden Kore'ye varıncaya kadar tetikte olmanız gerek. Lütfen kurtulun ki daha iyi bir dünyada buluşalım.

0: Çabuk ol.
1: Dur, kıpırdama. Olduğun yerde kal.
0: Hey! Dursana, ne yapıyorsun? Seni de mi vursunlar istiyorsun?
2: Ne kadar kaldı?
0: Ne?
2: Daha ne kadar yüzeceğiz burada?
0: Neredeyse geldik. Devam et hadi.

0: Komutanım, bu kaçakları ne yapalım?
1: Kaçarken bana mı sordular? Bırakalım boğulup gitsinler. Neyse yakalayalım. Bu iki kaçak için iyi para alırız. Evet. Evet. Hadi, bir, iki, üç.

0: Cephede savaşmayacaksın ya. Neden bu kadar gerginsin? Bir türlü anlamıyorum seni.
1: Bunun hiç şakası yok. Askere alındım.
0: Ne demek askere alındın? Siz entelektüeller bilmiyor musunuz? Her genç erkek vatani görevini yapmak zorundadır.
1: Söylesene sen oğlunu.

0: Askere gönderecek misin peki?
1: Bak benim oğlum verem oldu. sağlıklı olsa o da geri hizmette yer alır ve Büyük Doğu Asya ortak refah alanına destek olurdu. Ne berbat bir müzik bu. Buyurun. Bali, Bali! Lanet olsun. Bütün gece boyunca bu müziği mi çalacaksınız? Burada gençleri savaşa yolluyoruz. Çok kasvetli çalıyorsunuz. Ne?
2: Duymadım mı? Caz çalmak yasaklandı artık. Beni tutuklatacaksın.
1: Ay yapma ama. Kim seni tutuklayacak ki? Salon yüksek rütbeli ve nüfuzlu insanlarla dolu. Bize biraz eğlence gerekiyor. Hepsi bu.
3: Eğlenmek istiyorsun demek. Ama tehlike için fazladan para alırım.
1: Peki tamam.
3: Peki.
1: Hadi.

0: Böyle gelin.
1: Ganop nerede?
2: Sahnede tabii.
1: Ona söyle, hapse girmek istemiyorsa gelip beni bulsun.
2: Aa, neden peki? Başı dertli mi yoksa?
1: Senin bölüm şeflerinden birinin karısıyla oynaşıyormuş, tamam mı?
2: Ganop! Ganop! Ganop!
3: Çok güzel! Hadi alkış!
2: Hayır! Ganop! Ganop! Ganop!
3: Hadi bakalım, hadi herkes katılsın!
2: Hey! Hey! Hey! Ganop!
4: Karım nerede? Bulun onu bana.
5: Ayağa kalkın. Hadi çember at. Hadi dön.
6: Dur baba.
1: Sen aklını mı kaçırdın? Git buradan.
7: Hayır, kaçırmadım ama bölüm şefinin eşi müziği çok seviyor. Sürekli bana yemek ısmarlamak istiyordu. Geri mi çevirseydim? Tiyatro sahibi de bana onunla görüşmemi söylüyordu. Ve sadece oturup yemek yedik, işte o kadar.
1: Sırf seni bu yüzden askere alırlarsa kızın ne yapacak peki?
3: Askere falan gitmem.
1: Bölüm şefinin karısına dokunmanın yanına bırakırlar mı sandın sen ha? Üstelik bugün caz çalıyordum, biliyor musun? Evet. Getirdin mi bakalım?
3: Burada.
1: Sen dahil 9 müzisyen ediyor. Kızınla birlikte 10. Yani bana ve diğer polis arkadaşlara pek bir şey kalmayacak gibi demek bu.
3: Ben size hep minnettar kalacağım Bay Sugiyama, gerçekten.
1: Bak, sen ve grubun için rüşvet ayarlayacağım. Etrafta Japon fabrikalarını soruşturuyorum. Tamam mı? Bu durumu seninkilere iyice açıkla, tamam mı? Ve bana biraz daha nakit getir, biraz daha. Hem sen hep Japonya'da çalışmak istiyorum demez miydin ki?
3: Duyduğuma göre bizim orduyu Filipinler'den çıkarmışlar. Japonlar kaybedecek mi?
1: Sadece söylenti işte. Gazete okumuyor musun? Japonya'da binlerce Amerikan savaş esiri varmış. Kirazlar çiçek açmadan bu iş bitmiş olur bence.
6: Ne? Kiraz çiçeklerini mi göreceğiz?
1: 12 Şubat 1945. Shimonoseki'ye doğru gemide.
3: Tamam, hadi kalk artık. Hadi. Ay, burası berbat. Berbat

0: Sen git de süt içmeye devam et. Senin gibi birinin burada ne işi var ki?
1: Ben eve giderken sicil memuru beni bir kamyona bindirdi ve bana artık para kazanacaksın dedi. Yola çıktım ve aileme veda etme fırsatım
0: tamam,
1: bile
0: tamam,
1: olmadı.
0: Geç artık yerine hadi.
2: Bilmez mi dediler sonra getirdiler. Bana gerdek gecemi bile yaşatmadılar. Ne? Hala sakinleşemedim.
0: Ne diyorsun sen be?
2: Ayrıca karımın yüzünü unuttum sayılır. Yani sen gözlüklü. Sen neden buraya düştün?
3: Hiç üniversitesine gidiyorum.
0: Hey dur bakalım. Sen akademisyen falan mısın?
2: Baksana acemi asker olmak boş durmaktan iyidir, tamam mı? Bir sene boyunca deli gibi çalışırsan ev veriyorlarmış diye duydum.
0: Hem öyle olsa bile daha tüyü yeni bitmiş çocuğu asker almanın anlamı ne? Bu çocukları oyun oynarken ya da birbirleriyle güreşirken aldılar.
4: Bana şu çantayı ver. Gemi limana yanaşınca bu adamlardan kurtulacağız ama o zamana kadar dayanın. Peki. Herkes nakit getirdi değil mi? Verin bakalım. Hadi. Dinleyin. Bu bizim can simidimiz. Eğer parayı kaybedersek ölürüz hepimiz, tamam mı?
5: Baba, nereye gidiyoruz böyle?
4: Gittiğimizde görürsün, soru sormayı bırak hadi.
6: Gelip, şimdi görürsün sen.
7: Kavga gitti herhalde.
4: Bu Joey G-Song değil mi? Hani şu ünlü gangster. Şu Koreliler de birbirleriyle dövüşmeden duramıyorlar. Ne varsa.
7: Hey! Hey! Ayrılın, kavgayı bırakın.
4: Sohi! Gidin buradan, hadi gidin.
8: Sorun çıkarmaya devam ederseniz daha kötüsü olacak.
9: Bu herif ne diyor böyle? Şu haline bak tanrım.
10: Hey! Aranızda Japonca konuşan var mı?
5: Tekrar delirip bağırmaya başlarsan ateş edecekler. O yüzden çeneni kapa da sakince otur şurada.
10: Senin ağzın ne kadar bozukmuş öyle. Kiminle konuşunu biliyor musun?
5: Seul varoşlarındaki gangsterlerden birine benziyorsun. Yani Japonlar seni itip kakınca sen de öfkeni Koreli kızlardan mı çıkarıyorsun?
8: Oturun yerlerinize.
10: Tamam o zaman bu konuyu kapatalım. Geç otur hadi. Sana otur dedim.
4: Vay vay vay. Adamla alay mı etti? Fazla ön plana çıkmayın sakın ha. Bazen kafanızı öne eğmek daha doğrudur. Bazıları kaderini kendi çizer böyle.
11: Tamam, Shimonoseki Limanı, Japonya.
12: Evet, bir an önce binmek istiyorum. Tamam, hadi kımıldayın biraz, hızlı. Hadi.
13: Yerliyorum, itmesene.
14: Daha iyi misin oğlum? Hadi iyice çıkar da rahat et canım. Hadi bir tanem devam et.
4: Sohi beni dinle. Olur da elimi bırakmak zorunda kalırsan arkama geç, tamam mı? Ve peşimden gel, oldu mu? Beyler siz de bavullara sıkıca yapışın, odaklanmamız lazım. Durun, şunu bir tutun. Merhaba, saygılar efendim. Biliyorum işiniz başınızdan aşkın ama elimde bir tavsiye mektubu var. Mektup Seul Jonglo'da görev yapan müfettiş Sukiyama tarafından yazıldı. Bay Shimura ile görüşme mümkün mü?
3: Shimura'yla mı görüşeceksin?
4: Evet. İşte mektup burada. Bakın mektubu kendisi verdi bana ve Shimura'yla görüşmemi istedi.
3: Evet, burada o kadar çok Shimura adında insan var ki. Ama bir dakika bekle beni. Hey, götürün bunları.
4: Affedersiniz ama müfettiş Sukiyama dedi ki...
11: Tavsiye mektubu.
4: Dur lütfen, ben bir şey yapmadım. Kadınların yanından ayrılma.

0: Vurmayın, vurmayın! Bırakın! Durun! Durun lütfen!
1: Baba!
2: Bırakın kızımı!
1: Baba!
2: Bırakın dedim! Bırakın!
1: Baba! Baba!
2: Bıraksanıza!
1: Baba!
2: Sonra her şey düzelecek! Kadınların yanından ayrılma,
1: baba!
2: Tamam mı? Yapma, vurma, yeter! Tamam, ben suç değilim!

0: Acele edin hadi.
1: Baba.
2: Hadi yürüyün.
1: Baba.
2: Devam edin.
0: Çantanızı alın
2: hadi,
0: gidin
2: hadi. Devam et.
0: Yürüyün hadi yürüyün.
2: Çantanı da al yürü hadi.
0: Çabuk kımıldayın.
2: Evet.
0: Geç şöyle.
2: Tamam devam et.
0: Geç bakalım.
2: Hadi bozma sırayı.
0: Hadi hadi. Sıradan ayrılmayın.
3: Geç çekil şuradan.
2: Geçsene, sana senin diyorum.
3: Geç. Bir şey var mı? Al bakalım al.
2: Tamam geç şöyle.
3: Geç şöyle geç.
2: Geç şöyle.
3: Görürsün sen şimdi.
0: Evet sıradaki tamam. Gelsin.
2: Üstümde ne var? Al. Çıkar dedim sana.
4: Yürüyün yürüyün. Bakmayın onlara önünüze
3: evet.
4: Bakın.
3: Ellerini yukarı kaldır. Kaldır. Hadi. Başının üstüne. Başının üstüne koy. Sana söylüyorum kaldır ellerini. Aklınız başınıza
4: şey.
3: Gelsin.
4: Bir şey yok işte. Gördünüz.
5: İtiraz edersin ha? Güzel.
6: Hey buna ne dersin?
5: Al hadi.
7: Hadi acele edin. Hadi hadi yürüyün yürüyün. Hadi. Hadi sallanmayın.
3: Efendim. Acele edin
4: efendim,
3: hadi yürü.
4: Efendim misiniz acaba? Bir saniye lütfen. Bu durumda bir yanlışlık var. Benim burada birini görmem gerekiyordu. Ben diğerleri gibi askere alınmamıştım. Bu yazıyı Seul Emniyetinden dedektif Sugiyama yazdı. Bakın lütfen. Bakın. Evet bakın bu bizim çalışma belgemiz. Ben Ganok Müzik Grubu'ndan Lee Ganok. OK Plak şirketinden albümümüz çıktı. Hatta Myeongdong Tiyatrosu'nda, Hükümet Konağı'nda ve Peninsula Oteli'nde sahneye çıktık.
3: Sen müzisyen misin?
4: 1, 2, 3, 4.
2: Aman be, arada sırada böyle defolu mallar geldiği de oluyor tabii.
1: Aa. Burası fabrika değil miydi? Niye kıyafetlerimizi çıkarıyoruz?
8: Peşimden gelin.
9: Hadi yürüyün.

0: Demek senin burada bir dövmen var. Burası aşımanın resmi onaylı tek genel evidir ve bu genel evde daha önce cinsel yolla bulaşan pek bir hastalık görülmedi. Bununla çok övünürüz. Sen de kendine iyi bak. Sıradaki.
1: Efendim bakın lütfen bu Batılıların lüks bir saatidir ve bunu bana genel valinin ofisinden hediye ettiler. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuzdur ama ben buraya kızımla gelmiştim. Adı Sohi ve buraya farklı teknelerle getirildik. O daha küçük bir çocuk. Bana onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz.
2: Dost Çiçeği şarkısı. Onu bilir misin?
1: Hadi!
3: Fizik müzisyenlerin keyfine diyecek yok tabii. Saçmalık.

0: Görüyorum ki Kore'den yetenekli savaşçılar da aramıza katılmış. Hoş geldiniz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Ben Seul'den geliyorum. Oh, özür dilerim, affedersiniz, özür dilerim.
0: Benim adım Shimazaki Daisuke'ya. Hashima maden sahasının müdürü benim. Uzaklardan, ta Kore'den gelen siz büyük imparatorluğun sağdaki insanları. Hepiniz görevinize hoş geldiniz. Sizlere Japonya'nın kutsal savaşına katılmak gibi büyük bir onura sahip olmayı sunuyorum. Ama burada elde edilen kömür sıradan bir kömür değil.
2: Japon yerleşim bölgesi.
3: Gidin
4: durma,
3: buradan!
4: Durma, bekleme!
3: Gidin! Git buradan!
5: Ne yapıyorsun sen?
3: İstemiyoruz sizi, git!
6: Sakın git. O pis tuvaletlerde hamile falan hadi kalma. Be. Çin yerleşim bölgesinde hadi. Bir kadın hamile kalmıştı. Karnını kesip bebeği aldılar. Sonra onu gelen askerlere göndermeye devam ettiler. Çok dikkat etmelisin.

0: loşlara yerleştirileceksiniz. Yerleşince bir an önce eşyalarınızı bırakıp hemen dışarı çıkın. Size dağıtılan dosya içindeki belgelerde yolculuğunuzdan buraya kadarki masraflar yazılı. Seul dahil olmak üzere bütün Kore'den, Busan'dan, Shimonoseki'ye ve buraya Himasha'ya kadar yapılan bütün masraflar sizin tarafınızdan karşılandı. Ama hepsi...
1: Kore yerleşim bölgesi.
0: İlk maaşınızdan düşülecektir. Koğuş kiralarınızda her ay maaşlarınızdan düşecektir. Şirket tarafından size verilen malzemelerin bedelleri de yine ilk maaşlarınızdan kesilecektir. Yemekler şirket tarafından dağıtılacak ve onların da ücreti maaşlarınızdan düşürülecektir.
2: Hadi yemeğiniz bittiyse kalkın.
0: Siz ve ülkeniz için vatandaşlık ve ulusal tasarruf vergisi, sağlık sigortası ve emeklilik kesintileri her ayki maaşlarınızdan kesilecektir.
1: Sigorta kartı tasarruf hesabı.
0: Dilimizi bilmeyenler için şirketçe çevirmen tahsis edilecektir. İşinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için sizlere eğitim verilecek ve yine iş verimliliği adına her türlü kolaylık sağlanacak ve alet edevat temin edilecektir. Aldığınız bu küçük hizmetlerin masrafı da yine maaşınızdan kesilecektir. İlk maaşınız şirketin kesintilerine yetmezse kalan tutar sonraki maaşlarınızdan kesilecektir. Buradaki kurallar bu şekildedir.
3: Her şeyden para kesiyorlar. Bize ne kalacak?
4: Anlaşılan
3: ki?
4: Borcumuza borç katmaya geldik.
5: Hey, acele edin. Hadi. Yürüsene, hadi
0: bugün
5: yürü.
0: Bugün sağ gezisinde sadece işi öğreneceksiniz. Haşima kömür madenlerinde sırf Koreli olduğunuz için sizi hor görecek.
6: Maskelerinizi takın, maskeler.
5: Evet.
6: Maskeler. Maskeler nerede? Maskeni tak. İyice yıkanın, iyice.
2: İyice yıkanın,
6: evet, evet, iyice.
2: İyice
6: yıkanın.
2: Hadi.
5: Biz daha yıkanmadık bile.
7: Hadi be, yere yığıldı. Dua mı ediyorsun? Kalksana.
8: Gözlüğüm kırıldı.
7: Gözlüğün kırıldı diye bana cevap mı veriyorsun ha? Ha? Cevap mı veriyorsun
3: kes
7: bana?
3: Kes şunu pislik herif. Yemek yerken yıkanırken köpekler bile dokunmaz. O çocuğu neden dövüyorsun?
2: Çekilin, yolu açın.
9: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oturun yerinize.
3: Ay ben böyle işin... Çalgıcı baksana. Japonca biliyorsun değil mi? Buraya gel hadi. Bana tercümanlık yap. Şu Yakuza özentisi herifi pataklamaya hazırım. Tercüme et.

0: の朝鮮人の親分と勝負することがあって来たと言ってます。
1: Ha evet. Ben Seul'un en ünlü gangsterlerinden biri, Cho Chin Song. Buraya şu yakuza kılıklı herifi dövmeye geldim.
0: 俺は慶応の役者チェチルソンだ。ここの朝鮮人の親分と勝負しに来た。
1: Samuraylar gibi dövüşeceğiz ve kazanırsam Korelilerden ben ve adamlarım sorumlu olacak.
0: お前たちの侍のやり方で一対一で対決して俺が勝ったらこれから朝鮮人の管理を俺と友達が引き受ける。
1: Eğer kaybedersem ona patron muamelesi yapacağıma söz veriyorum.
0: もし俺が負けたら今の親分が俺の親分だ。
1: Uyuz herifler sizi.
2: Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne dediğinin farkında mısın? Götürün şunu
3: buradan. Hayır, durun. İlgimi çekti. Onun dövülmesi mi gerekiyor? Genel eve yeni Koreli kızlar gelmiş. İsterseniz bahse girebiliriz ha?
4: Bahis mi dediniz? Tamam, durun. Onların istediği de Koreli'yi Koreli'ye kırdırmak, tamam mı? Biz kavga ettikçe ekmeklerine yağ sürmüş olacağız.
1: Bu herifler bizler gibi Koreli falan değil ki. Siz neye bakıyorsunuz öyle? Koreliler! Bundan böyle Korelilerin lideri ben olacağım. Eğer bana destek olursan Koreliler sorun çıkarmaz.
5: Tamam, dediğin gibi olsun.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Hayrola çocuklar?
9: Atiba işte.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınız oluyor.
12: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
9: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
16: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
17: Türkcell'in çözüm gücü var!
18: Biraz fazla almadınız mı?
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var! GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
22: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
23: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
24: Anlıyor, yapamıyor.
25: Neden yapılamıyor bu?
23: Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis, probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
23: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
11: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
12: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
24: Budur.
25: Gelmiş geçmişin yıkılmış
24: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
25: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
24: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
26: Her şeyine baktım. 20 kalori.
12: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
11: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
27: Her anın double shot Ice Break.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
29: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
30: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Ton Bank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bakın.
8: Tam da leslik.

0: edilecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Hadi hep beraber.
3: Ne oluyor? Bu çatlaklar da nereden çıktı böyle?
4: Öncelikle selamlıyoruz.
5: Güzellikler geldi demek. O zaman hep birlikte oturalım. Buyurun.
4: Oturun. Hadi yerinize geçin. Çabuk.
5: Gel sen. Hadi. Böyle gel. Sizler hayatınızdan son derece memnun olmalısınız. Niye böyle hüzünlüsünüz hiç anlamıyorum. Sizler bu savaşın en önemli unsurlarısınız. Çünkü Japonya adına savaşan insanlara yardım etmek için burada bulunuyorsunuz. Anladınız değil mi?
4: Bir aralar elimizde Japonya'nın film yıldızları vardı. Ama şimdilerde hepsi Koreli. Ama bunun gibi saf bir şey de tatlıdır. Öyle değil mi efendim?
5: Bu yeniler için bir hoş geldin partisi ama yine de buranın havası bunaltıcı. Getirdiğin plağı çalar mısın lütfen?
4: Emredersiniz.
5: Koreli kızların stresini azaltmak için Kore müziği getirdim. Ben de ara sıra bu şarkıları dinliyorum. Aslına bakarsan fena sayılmaz. Hadi bakalım yatakları hazırlatın. Biraz müzik dinleyip erkenden yatalım ve iyice dinlenelim, tamam mı? Evet.
6: Söyledim. Bu şarkı benim diyorum. Ama ben söyledim. Bu şarkıyı ben söyledim.
4: Hey buraya gel hemen. Dur.
6: Bu şarkıyı ben söylüyordum. Ben söylüyordum diyorum. Söyle ona ne olur anla.
7: Efendim, Kore'de ne yaptığını soruyor.
5: Oo.
6: Dans eder, şarkı söyler, enstrüman çalarım ve gerekirse temizlik yapar, çamaşır sıkarım.
8: Odorimo uttamo, kakimo dekiru shi. Kazumo tsouzu da sou desu.
9: Nani o yatta da kora?
8: No moto to nanyago buro?
6: Seul'de Yamamura grubunda şarkı söylüyordum. Babam ve diğerleri de burada.
8: Keijo no Yamamura Gakuden de katchidou shita sou desu.
6: Babam ve grubun geri kalan üyeleri de burada. Japon İmparatorluğu çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa!
10: Japon İmparatorluğu çok yaşa!
6: Çok yaşa!
10: Çok yaşa!
6: Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa!

0: Temmuz 1945. Stratejik Hizmetler Ofisi 2. Merkez Kampı Kore Bağımsızlık Ordusu Eğitim Alanı Dokok Şiyan. Stratejik Hizmetler Ofisi'nde eğitimin nasıl gidiyor?
1: Elimden geleni yapıyorum.
0: Notların Amerikalılardan bile daha yüksek. Seul'e sızmak için kalkıştığın şu proje var ya.
2: Çok üzgünüm ama sana başka bir şey için ihtiyacımız olacak.
3: Şimdi bize Stratejik Hizmetler Ofisi'nden bir istihbarat geldi.
2: Amerikalılar yeni bir bomba imal etmiş.
3: Ne kadar güçlü olduğunu hayal bile edemezsin.
2: Etki alanı da en az 200 kilometreymiş. Eğer bu bombayı Japonya'nın üstüne bırakırlarsa...
0: Şu an bunların hiçbiri kesin değil. Asıl Sovyetler bir istila hazırlığında.
3: Amerikalılar Okinawa'yı ele geçirdi bile ve Sovyetler de işin içine girerse Japonya fazla dayanamaz.
0: Artık mücadeleye değil, savaş kazanmaya odaklanmalıyız bence. Özgürlüğümüze kavuşabilmek için birlikte olmalıyız. Yu Huangchu.
2: Kore'nin bağımsızlığı için savaşan grupları o bir araya getirebilir. Eskiden paralı işlerle ilgileniyordu ama 2 sene önce Japonlar tarafından kaçırıldı ve onu bir daha da gören olmadı.
0: Biz de mahkemeye çıkarılmadan infaz edildiğini düşündük. Ama Amerikan istihbaratına göre Nagasaki yakınlarında tutuklanmış ve Hashima madenindeymiş. Git Bay Yun'u getir bana.
4: Hadi hadi toplanın hadi. Bu işin altından kalkamazsak tekrar madeni boylarız. Elinizden geleni yapın ve gülümseyin. Gülümsemezseniz Çin Song'a söylerim hepinizi madene götürür ha. Hazırlanın şimdi hadi. Kız, yemeğini neden yemedin?
5: Çiğ yumurta iğrenç bir şey.
4: Ye diyorsam yiyeceksin. Çiğ yumurta sese iyi gelir. Onu bulamayanlar da var. Hadi ye. Bak, bak, bak. Abrakadabra. Pap, pap, pap, pap. Şu gülümsemeye bak.
6: Yemek yiyecekseniz parasını da ödeyeceksiniz. Bugün yeni gelenler, siz de en öndeki adamı takip edin.
7: Saçmalık işte. Ne yemeğinden bahsediyor bu herif?
8: O elindeki dinamit mi? Onunla ne yapacaksın?
7: Bağırmayı kes de sessiz ol. Bak, bunun içinden akan sıvı çok tatlı. Hayatta kalabilmek için en azından bunu yemek şart.
8: İyi diyorsun da ya mideni falan patlatırsa? Ver ben de tadayım.
7: Hey!
4: Yardım etseniz hadi. Çabuk.
6: Dikkat edin.
4: İçin. Hadi.
6: Dikkat edin.
9: Yok bir şey. Ciğerlerimdeki kömür tozundan. Hasta falan değilim yani, tamam mı?
10: Efendim, iyi misiniz?
9: İyiyim, iyiyim ben.
10: Hey, gaz sızıntısı var.
11: Ne olmuş yani? Gazı kes ve yüzüne de biraz deniz suyu çağır.
2: Büyük imparatorumuza, ulusumuza, Hashima madenine ve eve dönen subayların şerefine kadehimi kaldırıyorum. Şerefe!
5: Sonra. Şerefe!
12: Danke, boyo, aygo de şoyo, semseni boyo, boy boy boyo!
10: Hadi bakalım, yardım etsenize, hadi! Devam et.
8: İyi misin?
10: Hadi kaldır şunu. Tamam hadi. Hadi acele et hadi.
4: Yardım edin. Yardım
10: yavaş.
4: Etsenize.
10: Tamam yavaş ol. Hadi devam.
9: Beni destekleyin biraz hadi. Acele edin.
10: Dikkat edin.
4: Çabuk, durmayın, çabuk,
10: çekilin.
8: Uyuşuk herifler, hadi.
10: Dikkat edin, lanet kaçın. Olsun. Kaçın.
4: Aman tanrım.
10: Kaçın. Hadi.

0: Hepiniz kaçın çabuk! Kendinizi kollayın! Her an bir patlama olabilir! Hepiniz kaçın çabuk!
1: Teşekkür ederiz!
2: İyi akşamlar. Harikaydı. Evet. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz efendim.
2: Tamam hadi etrafı toparlayalım. Hadi. Çabuk olun.
4: Bu olacak şey mi? Bu ikinci madende çıkan kaçıncı sorun? Hiç işim yokmuş gibi bir de bunlarla mı ilgileneceğim şimdi? Üçüncü sektörün girişi nerede söyle?
5: Henüz patlatılmadı efendim.
4: İkinci madenden daha ne kadar kömür çıkardı?
5: Çok az kaldı efendim. 1 kilometre derine inmek gerekiyor ama şu anda bunu yapmak da oldukça zor görünüyor.
6: Önce gençleri kurtarın. Hiç kimseyi ölüme terk etmeyin. Değiştirin bunları. Kurtarın gençleri.
4: O madende sadece Koreliler var öyle mi? O halde daha büyük hasar olmaması için madeni ortasından patlatın.

0: Bey, burada insanlar var. Sizi pislikler. Burada insanlar var dedim.
1: Nasıl güzeldi değil mi? Hadi gel bakalım.
2: Efendim, Yunghangzhou madendeymiş.
3: Çekil. Çekil önümden. Size o adamı madene sokmayın demiştim. Yun ölecek olursa bütün Koreliler isyan eder.
1: Ne yaparsanız yapın ama Yun'u mutlaka kurtarın.
0: Acele edin, acele edin. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Biraz dayanmaya çalış.
4: Yardım edin.
3: Bacağım.
4: Burada öleceğiz.
0: Tamam, yürüyün.
5: Hadi çabuk. Acele edin. Bütün gün burada mı çalışacaksın? Hadi ama. Diğerleri sizi bekliyor.
6: Hey Chisong. İkinci madende sorun çıkmış.
7: Aman tanrım, bütün gece çalıştım. Neden beni uyandırdılar ki sanki?
8: Gaz sızıntısı yüzünden tıkandığımız yer burası değil miydi?
9: Hey, artık çenenizi kapatın da emirlere itaat edin.
8: Ne oldu? Tekrar göreve mi döndü yoksa?
10: Burası kesin üçüncü madene çıkıyor mu?
1: Bunu sen bileceksin.
0: Patlatın geçin.
9: Baksanıza.
10: Aman be.
1: Başka çaremiz yok. Gazı bu direklere yönlendireceğiz ve çakmağa çakacağız.
10: Kes sesini yeni bebe.
0: Burayı yeterince gazla dolduracağımız da kesin değil.
9: Baksanıza. Ben de yanıma şöyle bir şey almıştım.
4: Olamaz. Her yerden gaz fışkırıyor. Ya patlama olursa? Ne yapacağız o zaman? Söylesene ha?
11: Sizi bu yüzden teknisyen diye işe aldık ya. İyisini aldık ya.
4: Tamam, tamam.

0: İçeri girmeye başladı.
1: Devam et. Kazmaya devam et. Hadi.
2: Çekin. Çekin hadi.
3: Korillerin patlamadan haberi oldu. Fakat kimin ölüp kimin kurtulduğunu bilmiyorlar.
4: Onlara yaralı olanların Nagasaki'ye gönderildiğini söyleyip hepsini krematoryumda yakmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
5: Korili getirmenin de bir sınırı var.
6: Savaş zora girmiş olsa da şirkete zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız, öyle değil mi?
4: Başka sorun çıkmaması için her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz.
3: Bay Chiva, madenimizi ne zaman ziyaret edeceksiniz acaba? Mazur görün. Geçen sefer sizin sayenizde ödül almıştık. Size hediye olarak küçük bir Koreli kızı göndermek istiyorum.
4: İnanın bana umduğunuzdan daha iyi. Evet, emredersiniz. Yunakçul nerede?
1: Hadi. Evet, hadi. Hadi, ne oluyor? Hey, arkadaşlarımız nerede? Hey, işte orada.
7: Bu kazadaki bilanço hakkında yönetim bize bir açıklama borçlu. Eğer yönetim zararımızı tazmin etmez ve kazalara önlem almazsa Müdür Shimazaki ile bütün ilişkilerimi keseceğim.
1: Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız! Arkandayız!
8: Bu kadar şamata yeter.
9: Dur bakalım, ver şunu bana, ver. Artık tuvalet temizliğini sen yapacaksın. O pisliği sen sileceksin, tamam mı?
8: Hey,

0: Evet.
1: Lütfen ya.
2: Hemen gel buraya.
1: Beni de
2: kaç.
1: Hey.
2: Hadi. Kafana göre takılacaksın. Ben de tek başıma sarhoş olacağım. Öyle mi?
0: Hey dur. Şimdi görürsün.
2: Al bakalım.
0: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kes şunu.

0: Seni Amerikalılar eğitti ama onların yardımı olmadan Bay Yun'u buradan çıkarabileceğini düşünüyorsun, öyle mi?
1: Planımız buradaki şebekeyi kullanarak stratejik hizmetlerdeki Koreli ajanlarla iletişime geçmekti. Buraya gelen gemilerden birinde bir ajan olacak.

0: Beni Çin'deki 7.991. birliğe göndermişlerdi. Temmuz sonunda Seju'dan kaçıp Şubat'ta bağımsızlık ordusuna katıldım. Ve orada General Le Bunsuk'la tanıştım.
1: Bana iletmen için özel bir mesaj vermiş miydi?
0: Geri döndüğünüzde General size Wapyung restoranında en sevdiği balığı ısmarlayacakmış. Söylediği sadece buydu.
1: Ne zaman harekete geçeceksin?
2: Başka bir kız göndereyim.
3: Hayır, otur. Sana otur dedim. Buraya aşk için gelmedim.
2: Neden o? Yoksa göğsümdeki dövmeler birdenbire iştahını mı kaçırdı?
3: Ne diyorsun sen be? Biraz rahatlayıp içini dökebilmek için. Bir Koreli istemez misin ha? Aman ya. Şu iğrenç sivri sinekler. Japonlardan bile daha beter.

0: Beni önce Çin'e götürdüler. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana önce çalışıp para kazanacaksın dediler. Japon askeri üssüne götürdüler. Oradaki sivrisinekler beni öyle bir ısırıyordu ki sana anlatamam bile. Bazı sivrisinekler insanı ısırınca öldürüyormuş, biliyor musun? Isırdığı anda bütün vücudun ateşler içinde kalıp şişermiş. Ne kadar su içersen iç bir türlü doyamazmışsın. Orada Hınyang'dan gelen bir kız vardı. Japonlar kızın hasta numarası yaptığını söyleyip onu çivilerin üzerinde bir ileri bir geri yuvarlamışlardı. Kız hepimizin gözleri önünde can çekişip ölmüştü. Hasta olduğumu söylemeye çekindim. Ben de onlar beni öldürmeden önce ölmek istedim. Bu yüzden de intihara kalkıştım. Ama sonra maalesef oradaki Japon bir doktor benim hayatımı kurtardı. Sonra Koreli bir pislik beni şöyle güzelce temizleyip Japon erkeklerin arasına attı. En komik olanı da şu. Beni o genel eve gönderen de Koreli bir sicil memuruydu, biliyor musun? Birlik geri çekilince ben de zar zor kaçtım oradan. Ama sonra Koreli bir muhabbet tellalı beni elleriyle buraya gönderdi. İçimi Koreli'ye mi dökeceğim?
1: Sana uzanan eli ısırma. Öfkene hakim olmayı öğrenmen gerek. Eninde sonunda öyle ya da böyle her şey yoluna girecek.

0: Ay ben böyle şeyin...
1: Bilerek mi böyle özensiz iş yapıyorsun?
2: Beni hastaneden bunu çizeyim diye mi çıkarttı?
1: Tamam tamam al hadi.
2: Olamaz. Bunlardan bir sürü yapıp göndermiştim. Neden karşılığı bu kadar
1: sizin
2: az oldu?
1: Sizin gardiyanlar daha fazla araç alıyor.
2: Kendi cebine indiriyor olma sakın.
1: Hadi oradan be.
2: Evet hadi.
3: Kardeşim oradan. Bana da verir misin bir tane?
1: Daha geçen haki borcun duruyor senin.
3: Pislik Japonlar emeklilik primini arttırmış ya. Dengen bozuldu işte. Sürekli yeni
1: ama
3: bir şey çıkarıyorlar.
1: Ama hepimizin primi arttı. Fazla kumar oynama sen de. Parasızsan git uyu.
2: Ya dur bakalım. Bana daha fazla para vermen gerekiyor.
1: Lanet olsun. Bunu 10 sigara karşılığında tamam. Görevliye vereceksin.
4: Tamam emredersiniz.
2: Müdür Shimazaki sizi çağırıyor.
1: Soy? Ne oldu sana? Ne oldu?
5: Kıymık battı.
1: Ay, çok kötü, çok kötü. Dikkatli ol. Oldu işte.

0: Evet, ne zamandır düşünüyorum Bay Lee. Bugün madende bir kaza oldu. Bu yüzden de çok geç olmadan size bir teklifim olacak Bay Lee. Dinler misiniz lütfen?
1: Buyurun.
0: Senin şu küçük kızın Sohi. Merkez ofisteki Bay Chiva bir hava saldırısında Sohi yaşında bir kızını kaybetmişti. Burası Sohi için çok tehlikeli bir yer. Bana sorarsan onu Bay Chiva'ya göndermek yapabileceğin en doğru şey olur. Onu evlat edinir. Büyük bir savaştayız. Savaşta kazanan hayatta kalmaz. İşin aslı şu ki hayatta kalan kazanır. Bir sonraki kömür gemisi merkeze gidecek. Sohi'yi o gemiyle göndereceğim. Bence kabul etmelisin.

0: Uçak!
1: Posta odasının anahtarı.
2: Ne kadar istersen o kadar para veririz.
1: Ne kadar istediğimi nereden bileceksin ki sen?
2: Al şunu. Avans olarak kabul et.
1: Vay be, demek avans veriyorsun. Ne işler çevirdiğinizi bilmem lazım.
2: Bir paketi kontrol edeceğiz.
1: Benden bir şeyler saklayanlarla ortaklık yapmıyorum. Bir pakete bakmak istiyorsanız o zaman subaylardan birine rüşvet verin, olsun bitsin.
2: Mesele şu ki...
3: Telgrafı kullanacağız.
1: Telgrafı mı? Nasıl olacak o iş?
3: Sen anahtarı bul yeter.
1: Yeni gelen çocuk telgrafı kullanmak istiyor. Koreli bir bağımsızlık mücadelesi lideri de bana rüşvet vermeye çalışıyor. Ne oluyor burada, söyler misiniz?
3: Boş ver o zaman.
1: Ne olduğunu biliyorum zaten. Nasıl unutabilirim ki? Acaba diyorum gidip de patrona bir sorsam mı ben he?
3: Bayım buradan kaçacak. Şimdi anladın mı?
2: Bak Kanuk, bize anahtarı ver yeter. Hepsi bu kadar. Tamam mı?
3: Kararı sen ver. Bizimle işbirliği yapmazsan seni öldürmemiz gerekecek.
4: Hey oradakiler! Neler oluyor burada? Bu saatte burada olmamalıydınız.
1: Hoş geldiniz efendim. Nerelerdeydiniz? Ben bütün gün sizi aradım. Mayda'ya haber verin, istediği resimler hazır. Yarın vereceğim. Evet.
4: Hemen mi halletmiş?
1: Evet.
4: O zaman ben de istiyorum. Bana da çizdir. Bunlar burada ne yapıyor?
1: Ah, bunlar kumar oynarken kavgaya tutuşmuşlar. Ben de aralarını bulmaya çalışıyordum. Gıcık Koreliler sizi! El sıkışsanıza be! Ben onlarla ilgilenirim. Siz hiç merak etmeyin efendim.
4: Tamam. Hadi gidelim.
1: Teşekkür ederiz efendim. Oh. Para istemez. Tek bir şartım var. Kaçarken kızımı da yanında götürecek, yoksa anlaşma yatar.
2: Kanuk, yapma.
1: Sizin ihtiyar buradan yüzerek kaçmayacak herhalde. Telgrafı kullanmak istediğinize göre gerekli ayarlamaları yapıyorsunuzdur. Beni öldürebilirsiniz veya isterseniz sizi Japonlar öldürsün veya kızımı götürün ve beni öldürün. Bu defa kararı siz vereceksiniz.

0: yapacaksınız?
1: Planımızı öğrenen olursa seni bizzat ben öldürürüm.
2: Benim de üstüm kirlendi.
3: Sağ olun.
2: Bunu da yıkayalım mı?
3: Ha? Alın. Alın bakalım. Buyurun buyurun, siz de alın lütfen.
4: Ah, yine bana bir şeyler mi getirdin?
3: Evet.
4: Buna hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim.
3: Ay. Ne oldu kız? Niye öyle iç çekiyorsun? Bak. Başınızdaki kadınla da konuştum az önce. Sen onun odasına taşınacaksın ve gece seni çağırdığım anda hemen koşup geleceksin.
2: Müdüre söylesen de birlikte kalsak baba, olmaz mı?
3: Ne? Bir şey mi yaptı sana yoksa?
2: Hayır, ama orada yalnız kalıyorum. Kadınlar bana sinir oluyor. Hatta müdür benimle ilgilense bile yine de sinir oluyorlar.
3: Uyuz cadılar sizi. O yüzden sana insanlarla iyi geçinmelisin diyorum ya kızım. Nasıl bir izlenim bıraktığına dikkat et. Niye ağlıyorsun? Bunların hepsini senin için yapıyorum ben Sohi. Burada yaşarken zorlanan bir tek sen misin?
2: Neden beni suçlar gibi konuşuyorsun ki baba?
3: Tamam tamam, neyse boş ver. Ben sana ne diyordum? Şey bak, her zaman hazırım. Gece yarısı seni çağırdığımda koşarak gelmelisin. İşte o zaman birlikte kalabiliriz. Duydun mu?
5: Film güzel miymiş bari?
6: Evet, aşk filmiymiş.

İyi günler efendim. Hadi geçin hadi. Güzel resimlerimiz geldi işte. Şöyle buyurun hadi.

Dış kapı ofis ve müdür kapısının anahtarı şartları hatırlıyorsunuz değil mi? Her yerde gözümüz olduğunu da unutmayın. Patron! Patron! Oh, yok tamam, bir şey sana. Tamam. Şunu gösterecektim, tamam. Gelsene.

0: Ne oldu? Açılmıyor mu?
1: Ah kanak, seni pislik herif. Lanet olsun.
2: Hey! Uyuz Japonlar, gelsenize.
3: Hashima kampları ile iletişim kuruldu. Kartalı nakletmek için hazırlıklar tamam. Toplam yolcu sayısı Yun ve Park 2. ...48 saat sonra... ...sabah 5'te gıda gemisini gönderiyoruz. İkmal gemisinde Takaguru'yu bulun. Sağ salim dönmenizi bekliyoruz. Tamam.

0: Koreli kayıpları.
1: Sanırım savaşın karmaşık tarafı da bu. En son ne zaman böyle iyi kaliteli kağıt kullandın söyler misin?
2: Sahte kağıt parayla savaşın birbiriyle ne ilgisi var?
1: Tabii böyle kaliteli kağıttan sahte para yapmak için çok parası olmalı bence. Savaşı sonunda zengin olanlar kazanır derler, öyle değil mi? Benim bu açıklamam seni tatmin etti mi bilmiyorum. Ne diyorsun?
2: Aa, bunlar pek de bizim uçaklara benzemiyor.
3: Bizim uçaklar değil.

0: Amerikan uçaklarının hava saldırısına geçmesi beklenmektedir. Binalardan çıkmayın. Tekrar ediyorum. Bütün sivillerin ve subayların dikkatine. Amerikan hava saldırısı beklenmektedir. Binalardan çıkmayın. Tekrar ediyorum. Binalardan
1: Vakit
0: çıkmayın.
1: Vakit geldi. Neden bunlar bu kadar ucuz ki ha?
2: Artık tamam. Bu da bitince bırakacağım bu işi. Yapmayacağım. O Mori nerede?

0: Ah, sizi...
1: Efendim, ilaç saatiniz geldi de... Efendim?
2: Saldırı olacak diyor. Ama etraf sessiz.
0: Soy! Soy!
3: Ha, ne oluyor? İçeri gelsene. Gel gel.
0: Ha, tamam gelirim. Soy nerede? Ha, Soy nerede? Onu bulmam lazım. Eğer Soy'u bulursan ben de yanına gelirim.
2: Lanet olsun. Hey. Başımız büyük dertte.
1: Ne?
2: Bayyun yerinde yok şu anda.
4: Kimseye veda edecek zamanım olmadı. Bu ne biçim operasyonmuş böyle ha?
5: Her şeyin son derece gizli kalması gerekiyordu. Ama önce size bir şey sormam gerekiyor. Posta ofisinin kapısında Korelilerin ödeme kayıtlarını buldum. Maaşlarından kesilen emekli primi ve ödeme teminatı kesintileri var. Ama para işçilerin hesabına değil başkasının hesabına yatmış. Sözleşmelerinde sizin isminiz yazıyor. Ve sizin hesabınıza aktarılan bu paranın yarısı da müdür Shimazaki'nin hesabına geçmiş. Bunu biliyor muydunuz?
4: Buraya geldiğimden beri müdür ve diğerlerinin ödemeler konusunda dolandırıcılık yaptığını biliyordum. Ama benim adıma hesap...
5: Ölen işçilerin teminatları da o hesaba aktarılıyor. Hem de aileleri öldüklerini bile bilmiyorken.
4: Şu pislik Shimazaki yok mu? Bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim.
5: Belgelere bakarken sürekli imzanızı gördüm.
4: O sahte dosyaları kim hazırlamış olabilir? Onları Shimazaki'nin hazırlatmış olabileceği hiç aklına gelmedi mi?
5: Buradaki grev ya da firar planlarının hiçbiri başarılı olmamış. Acaba neden? Korelilerin lideriyle bir anlaşma yapar. Ve onu kullanırsan Korelileri istediğin gibi kontrol edersin. KLA'ya büyük paralar getiren birinin Japonlar tarafından yargılanmayıp buraya getirilmiş olmasını bana açıklayabilir misiniz?
4: Shimazaki'nin de istediği buydu. Gördün değil mi?
5: Cevabı ben vereyim.
4: O senin gibi birinin geleceğini biliyordum.
5: Sen taraf değiştirmişsin. Onların tarafına geçmemiş olsan çoktan hapsi boylardın.
4: Park Myung.
5: Bu öğrendiklerinde kimse seni dinlemeyecek artık.
4: Söyle peki sence neden? Sence Shimazaki neden koruma karşılığı anlaşma yaptı?
5: Neden? Anlaşma öyle mi? Senin anlaşma dediğin küçük çocukları bu madene sürükleyip paralarını çalmaktı öyle mi?
4: Suçlu olduğumdan eminsen. O zaman durma, beni burada vur. Buracıkta vur. Hadi vur beni.
0: Sizi... Bizi almadan kaçacağınızı mı sandınız? Uyardım seni. İhanet edersen ihbar ederim dedim.
4: Şimdi beni iyi dinle. Bu adam Kore ile ilgisi olmayan Amerikalı casusun teki. Eğer onu ihbar edersen... Kızınla kaçabilirsin.
5: Shimazaki öğrenirse hepiniz
4: ölürsünüz. Buraya gelmekteki asıl amacın neydi?
0: Soy, koş dediğim zaman müdür Shimazaki'ye gidip ona her şeyi anlatacaksın.
5: Asıl Shimazaki'nin adamı o.
0: Başlayacağım şimdi, uyuz herifler. Ne zaman gelecek şu gemi?
3: Baba!
0: Yok bir şey kızım. Kızımı neden yakaladın?
5: O silahı hemen bırak.
6: Önce sen o silahı bırak, tamam mı? Hadi, iyisiniz değil mi efendim?
4: Sen git adamlarla ilgilen. Herkes duysun. Tamam. Park bize ihanet etti.
5: Etmeyi bırakır mısın?
6: Hemen silahını at dedim.
5: Aldı o kuşunu.
6: Adamlarımız yolda.
4: Bu ne biçim bir komplo böyle?
5: Kes sesini pislik. Senin gibi bir haini kurtarmaya gelmek mi? Bu insanlara hiç acımıyor musun? Ito Takamichi Korakçu.
0: Gel kızım, gel.
5: Seni ihanet suçundan... Kore hükümetini şikayet edeceğim.
0: Ah!
7: Seni pislik.
0: Kaçalım hemen.

0: Kaçın! Aman Tanrım! Kaçın! Koşun! Hayır! Hayır olamaz! Hadi kaçın! Canınızı kurtarın!
1: Acele edin!
0: Çabuk! Çabuk bu tarafa! Koşun!
1: Kaçın!
2: Hadi hadi hadi acele edin hadi! Hadi hadi sırayla sırayla hadi! Hadi sen de gel!
1: Buraya gelin! Buraya
2: hepsini getirmeyin! Hepsini getirmeyin! Kadınları, kadınları hadi.
3: Sığınak
2: hadi, hadi kadınlar, sadece kadınlar.
3: Kolonileri durdurun. Durdurun şunları.
0: Çekilin. Bize yardım edin.
3: Kapıları kapatın.
0: Geçmek bize izin verin.
3: Hadi çabuk.
4: Bayım, bunu yapamazsınız. Bizi içeri alın. Ne olur yardım edin lütfen. Açın şu kapıyı, yalvarırız.
1: Kalk dedim, hadi kalk.
5: Ölmek mi istiyorsun yoksa?
1: Bırak beni, bırak.
4: Kim var orada? Dur.
6: Ateş etme. Benim, Yun, ateş etme, dur.

0: Efendim, burada mısınız? Efendim, iyi misiniz?
1: Evet, iyiyim.
0: Yaralandınız mı yoksa?
1: Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim. Hadi artık sizi buradan çıkartalım. Merak etmeyin, merak etmeyin.
1: Şu kayıtlar vardı ya.
0: Ben hemen gidip bir şey alayım. Tamam.
1: İçindekileri gördün mü? Hiç
0: efendim,
1: içine baktın.
0: İnanıyorum. İnanıyorum. Evet, inanıyorum size efendim.

0: İmdat! Yardım edin! Biri bana yardım etsin!
1: Baba, o adam...
2: Tamam, onu... sessiz ol.

0: yardım edin. Hayır, olamaz.
1: Hadi. Hadi şunları tamam, da alalım. Acele edin hadi.
0: Burada bir tane yaralı var.
1: Çok fazla.
2: Efendim siz iyisiniz değil mi?
3: Ne olacak bize?
2: Başımıza tamam. Hiç böyle bir şey gelmemişti. Çok ne olacak bize?
1: Tamam sen şuraya geç. Tamam kaldır
0: sen
1: onu.
0: Sen şuraya geç.
1: Şimdi bir, iki, üç, evet.
3: Buraya gel. Tamam. Buraya gel. Ganok öldü mü yoksa?
0: Vefat etmiş, evet.
4: Birileri cesedini gördüğünü söylemişti. Biz de onu arıyoruz ama bulamadık. Ganok nerelerdesin dostum?
5: Ah, çok kötü.
6: Çok susadın baba. Ha baba, bana bunu niye içiriyorsun?
5: Gel buraya.
7: Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük.
8: Telefon hazır mı? Elinizde kalan erzaklarla idare etmeye çalışın. Şu an size yardım edemeyiz, tamam mı?
2: Herkes yaralandı. Ne yani, burada açlıktan ölelim mi diyorsun?
8: Amerikalılar Hiroşima'ya yeni bir bomba attılar.
2: Hiroşima'ya bomba mı attılar?
8: Hiroşima yakınında yaşayanlar çok büyük bir bombaydı diyor.
9: Resmi bir açıklama yapılmadı ama en az 100 bin kişinin öldüğü düşünülüyor.
8: Bu bombanın etkisinden kurtulan olduğunu sanmıyorlar. Amerika gerçekten de sınırı aştı. Bu bir felaket.
2: Yani şimdi savaşı biz kaybettik, öyle mi?
9: Önce Almanya'ya teslim oldu. Nazilere destek verenler savaş suçları mahkemesine sevk edildi. Ellerindeki en küçük bilgiyi bile aleyhimize kullanmak isteyebilirler.
8: Bu yüzden adadaki belgeleri yok etmemiz gerekiyor. Ne var ne yok her şeyi temizleyin.
2: Savaş suçları mahkemesi ihtimali varsa her şeyi bildikleri için Korelileri öldürmek gerekmez mi?
9: Evet,
8: bence en doğrusu da bu. Hem dediğine göre
9: Müdür Shimakaze de yaralanmış. İşini bitirmeyi başarırsan onun yerine sen geçersin. Hiç fena olmaz.
7: Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük, Kore'ye özgürlük.
5: Gel bakalım. Seni... Seni pislik herif. Her şeyi mahvettin.
6: Canın çok yanıyor mu?
5: İnanamıyorum. Gel bakalım.
10: Yangının önlenmesi için hepsinin yakılması gerekiyor. Yangının önlenmesi
2: hadi
10: için
2: bakalım.
10: Hepsinin hey! Yakılması gerekiyor.
7: Neden sadece biz? Japonları da yakın o zaman. Neden? Neden sadece Koreliler? Biz insan değil miyiz?
2: Hadi.

0: Şimdilik al şunu. Tarif ettiğini bulamadım. O yüzden önüme gelen ilk şeyi aldım.
1: Bir Japon kızı öldürmüşler. Song Joong-ho her şeyi görmüş. Katil Koreli olmalı diyor. Koreliymiş.
2: Bu iyi oldu. Korelileri kontrol altında tutmak için al sana bir neden daha.
3: Hadi acele edin. Hadi hareket edin. Kımıldayın biraz.
1: Soy. Soy burada mısın?
4: İşte burada. Hadi, hadi, hadi. Evet, yaşıyorsun demek.
5: Yaşıyorum tabii. Öldü mü sandın?
1: Nasıl bizimle burada buluşmak istediğini anlamıyorum.
5: Hayatta kaldığımızı bilmemesi gerekenler vardı o yüzden.
4: Ama evet, nasıl yani?
5: Ben bunu mu yiyeceğim? Baksana çantamdaki konserveyi çıkaradım.
4: Bombardıman sırasında maalesef çantan kayboldu.
5: Ne? Paralar da mı yok? Hepsi mi gitti? Ay ben böyle işin içine sizi pis herifler sizi var ya.
1: Ölüm kalım meselesiydi. Neden çantayı yanına almadın? Nerelerdeydin? Söylesene.
5: Çok uzun hikaye. Peki Yun beni hiç sordu mu?
6: Bırakın, bırakın bizi. Yapmayın.
3: Biz nereye bırakın gidiyoruz?
6: Dedik. Hayır olamaz. Nereye gidiyoruz?
7: Hashima yaralarını sarmaya çalışırken müdür Shimazaki de yaralı olduğu için yerine ben bakacağım. Biz bombardımanla uğraşırken, buradakileri korumaya çalışırken içindeki arzuları bastıramayan biri bir Japon kadını öldürdü. Şu kadının ailesine bir bakın. Bu sizi hiç üzmüyor mu yani ha? Üzülmüyor musunuz bu duruma?
8: O kızı bir Korelinin öldürdüğüne malum. Nereden çıktı şimdi bu?
3: Evet, biz nereden masumuz, bilelim biz?
7: Ve şimdi
3: tanıyamazsınız. Bırakın da gidelim.
7: Şüpheliyi gösterecek.
6: Seni ya diyorlar. Ya o Korelinin yalan söylüyorsun.
9: Şansını fazla zorlama. Seni pislik.
6: Hayır, hayır,
5: hayır, hayır,
6: bırak,
5: hayır.
6: Onu bırakın hemen, bırak. Soğuk soyalı erişte olsa ne güzel olurdu şimdi.
10: Üzerinde güzel sosu da olacak. Bol tuzlu.
6: Bence şekerli olsa daha güzel olur.
10: Tamam, şekerli olsun o zaman. Ağzına bir avuç dolusu şekerli erişteyi atarsın hep.
6: Ama yanında da garnitür olarak kimçi olacak. Hadi ama bunu keselim bence. Konuşunca karnım çok acıktı.
10: Buradan kurtulduğumuzda ilk iş olarak erişte yemeği gidelim.
6: Yani eve dönebilecek miyiz?
10: Tabii ki. Babam bu yüzden bana yardım ediyordu zaten. Ama şu anda senden benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Bana yardım edecek misin?
11: Bay Yun, ilk fırsatta buradan gitmek istediğinizi çok iyi biliyorum. Peki eğer Amerikan üssüne ulaşmanızı sağlarsam, onlara Korelilerin Japonlara karşı verdiği özgürlük mücadelesinde size ve halkınıza yardımcı olduğumu iletir misiniz?
12: Müdür öldü. Onun yerine siz geçeceksiniz. Sizce böyle bir şey yine de gerekli midir ha?
11: Bana sorarsanız, eğer kafanız çalışıyorsa zaten kazanamayacağımızı siz de anlamışsınızdır. Ben sizi buradan bir şekilde çıkarırım. Ama müdür beyle zimmetinize para geçirdiğiniz kayıtların hepsini istiyorum.
12: Hemen gidebilir miyiz yani?
11: Kömür nakil gemisinin tamiratı bitti sayılır. İletişim hatları da onarıldı. Yani istediğin zaman seni buradan çıkarabilirim.
0: İş bittiği zaman bu adada olan biteni anlatabilecek tek bir kişi bile kalmayacak.
5: Şu Yun denen herif bunu nereye sakladı ki?
0: Koreli işçilerin kayıtları.

0: Bakalım ne olmuş. Demek Korelilerin lideri olarak ayağını kaydırmalarından sonra sen de bütün hıncını Japon bir kızdan çıkarmaya karar verdin ha? Ama kız karşı koydu ve sen de onu boğdun değil mi? Bunu itiraf etmek bu kadar zor mu ha? Ha? Bak sana ne söyleyeceğim. Söylediklerimi kabul edip şuraya parmak basarsan o zaman sana abimizsin gibi davranırım.
1: Songchun, seni battaniye gibi katlayıp sonra da parça pinçik edecek. Siz...
2: Hadi dinamitleri içeri taşıyın. Yarın sabah bütün Korelileri madene sokacağız.
3: Ertesi sabah Yamada bütün Korelileri madene gönderip hepimizi öldürmeyi planlıyor. Kadınları ve hatta çocukları bile.
4: Yalvarıyorum. Siz beni boş verin ama lütfen Sohi'yi alıp buradan götürün lütfen. Siz onu götürmenin bir yolunu bulursunuz mutlaka.
3: Buradan kaçacağım. Bütün Korelilerle birlikte.
5: Böyle bir yerde azıcık bir maaşla çalışıp duruyoruz. Bizim de insan gibi muamele görmeye hakkımız var. Bugün cinayet zanlısı olarak tutuklanan So Chi Song'un çektiklerinin biz Korelilerin çektiğinden farkı yok. Bu yüzden Müdür Shimazaki ile konuşup Korelileri haksız yere suçlamayı bırakmalarını istedim. Mahkemenin herkese açık olarak yapılmasını talep ettim.
6: Evet, ona bunu inanıyoruz. Yapalım.
7: Zaten suçlu değil, ona bunu inanıyoruz. Yapalım, evet.
8: Çekil,
7: evet.
8: Çekil.
5: Ve dahası müdürle bir anlaşma yapmayı başardım. Önce bizler de Japonlarla aynı kalitede yemekler yiyeceğiz dedim. Evet, İkincisi, harika. Geçen yükselen kömür kotası açığa çekildi.
6: Evet,
5: üç,
6: evet, evet,
5: tatil harika. Günleri tam gün olacak. Dördüncüsü, evet,
7: bu inanılmaz.
5: Adanın tamirat işleri de ücrete tabi olacak.
6: Kesinlikle evet,
7: çok
6: evet.
7: Doğru.
5: Son olarak sakatlanmış genç çalışanlar Kore topraklarına geri gönderilecek. Onları evlerine göndereceğiz.
6: Evet. Çok iyi, harika.
5: Ama tek bir şartla. Bize verilen bu hakların karşılığında onlara samimi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yarın Hashima Madeni bombardımanın ardından ilk defa açılacak. Müdür biz Korelileri kadınlar ve çocuklar dahil hepimizi yeni bir başlangıç için birlik beraberliğimizi göstermek adına madenin açılış törenine davet ediyor. Madendeki kutlamaya hep birlikte katılacağız. Peki buna ne diyorsunuz? Hazır mısınız?
3: İtirazım var. Yunakçı bugün müdürle görüşmedi. Çünkü müdür öldü. Eğer yarın madene inerseniz vekil müdür Yamada hepinizi oraya gömecek.
5: Ne diyorsun sen? Bu insanları kandırmaktan vazgeç.
3: Amerikalılar Okinawa'yı istila etti. Ve savaşta neredeyse bitmek üzere. Yunakçı sizi oraya gömmek ve sonra da kaçıp Amerikan ordusuna sığınmak istiyor.
7: Hayır oğlum.
5: Dostlarım, ne demek? Bu adam biz Korelileri bölmeye çalışan bir ajan. O bir ajandır.
3: Buradaki herkes Hashima'nın savaş suçlarına birebir şahit olmuş görgü tanıklarıdır. Bu yüzden bu şirket sizi madene gömüp bütün delillerden kurtulmak istiyor.
6: Hayır, hayır olamaz.
5: Beni dinleyin. Söyleyin bana. Siz kime güveniyorsunuz?
8: Seni adi, utanmaz herif. Bu karşınızda duran Burak Alam aslında çok kurnazdır. Herkes beni dinlesin şimdi. Park Yun'u kurtarmaya gelmiş bir özgürlük savaşçısıdır o. Ama kazanması zor olsa da Park Yun'un Shimazaki'nin muhbiri olduğunu ortaya çıkardı işte. Bunu öğrenen Yuda ilk fırsatta vurdu onu. İşte burada. Müdürün tuttuğu kayıtlar var. Bakın, her ay maaşınızdan çaldıkları paraların çetelesi işte burada duruyor. Kazalarda ölenler, açlıktan ölenler, hastalıktan, dayaktan ölenler, hepsinin tazminatlarını sen çaldın.
5: Bu Lee Garok, Japonlara yalakalık yapıp kendi öz kızını onlara satan adam.
8: Seni adi pis herif.
5: Ve sen... şu ajan bize tamamen yabancı biri. Kim bilir buraya...

0: Nereden geldi?
1: Bu doğru. Ganok ve şu yeni gelenin ajan olmadığını nereden bileceğiz? Söylesenize bize. Hey, hey, hey! Sakin olun. Hepimiz tek yürek olmalıyız. Gözümüzü dört açıp bizi kandırmalarını engellemek zorundayız. Bu nereden geldiği belli olmayan iki yabancı bayyuna iftira atıyor. Onlara inanmayın.
2: Silahını indir hemen. Adamlarımız yolda, geliyorlar.
1: Evet, doğru söylüyor. Ben de gördüm. Hem onu hem de Chong Yu'yu vurduğunu gözlerimle gördüm.
0: Ne oldu? Seni de mi satın aldılar? Neden onlar gibi ülkene ihanet ediyorsun ha? Beni satmak zorunda mısın?
1: Peki ya size bunu göstersem? 4088 Yung Angchu. Chong Yu ölürken ceketinden kopardığı parça.
0: Gördükleriniz sizi aldatmasın. Sizi kandırmaya çalışıyorlar.
3: Ben de gördüm. O çok kötü bir adam.
4: Kız da mı bu? Korkunç şeye şahit olmuş yoksa?
5: Bir dakika. Önce şu belgelere bir bakalım.
4: Bakalım ne çıkacak.
3: Evet evet hadi.
4: Umarım
3: bakalım.
4: Kötü bir şey olmaz.
6: İnsanların soyu soğana çevirmiş.
4: Hadi bakalım göreceğiz.
3: Merak ediyorum ben de bakayım.
4: Gördün değil mi? Geliyor.
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım.
3: Bütün bu söylentilerin doğru olmadığını kanıtlaman gerek.
7: Ito Takamichi Yunacho.
0: O sizin çalışıp kazandığınız para. Kendi Japon parasından başka bir şey değil.
8: Vatan hainliğinden hüküm giymiş.
0: O para Kore'nin özgürlüğü içindi. Peki bunun nesi yanlış?
8: Sen insanların parasını aldın.
0: Bunu bizim için yaptım.
8: Lider gibi davranıp herkese ihanet
0: ettin. Siz ahmaklar.
8: Vatan hainisin.
0: Beni öldürünce siz özgür mü olacaksınız yani ha?
8: Kore adına sana cezanı
0: bütün
8: vereceğim.
0: Bütün bu yaptıklarından sonra...
3: Tamam bakma. Gitti. Kesinlikle hak etti. Peki şimdi ne yapacağız ha? Şimdiye kadar kimse buradan kaçmayı başaramadı. Buradan çıkıp öylece gidebilir miyiz sanıyorsun?
8: Kaçamadılar. Çünkü Yun her zaman müdüre haber uçurdu. Bu yüzden başaramadılar. Eğer limandaki kömür gemisini ele geçirirsek kaçmayı başarabiliriz.
2: Bir dakika. Peki o koca gemiyi kim kullanacak? Durun. Durun. Burada denizcilerimiz var.
1: Balıkçı teknelerinde çalıştım.
2: Anlat.
1: Rotayı çok iyi biliyorum. Yani 5 ya da 6 kişi olursa
9: eğer... Dur biraz. O yük gemisi balıkçı teknelerine benzemez koçum.
1: Sadece o da değil. Eğer hep birlikte kaçmaya çalışırsak bizi ateş etmezler mi sence? Sonra ne olacak?
8: Hashima'dan gelen insanlar savaş meydanında savaşmak için eğitim alanlar değil. Ve son bombalamadan sonra hala tedirginler.
1: Biz onlardan sayıca üstünüz ve biz askeri eğitim aldık.
5: Beni dinleyin. Neden bunun yerine Japonlarla anlaşmaya çalışmıyoruz ki?
2: Evet, çok haklı. Bakın, eğer dürüst olmak gerekirse Japonlar bizden aydın insanlar. Eğer onlarla konuşursak...
10: Konuşmakmış. Hadi oradan sen de. Eğer aydın olsalar da bu şartlarda yaşamamıza göz yumarlar mıydı? Kanturu depremini hatırlayın. Korelilerin suyu zehirlediği söylentilerini etrafa yayıp Korelileri teker teker gözümüzün önünde katletmediler
3: evet,
10: mi? Söyleyin.
6: Sırf rahat bir hayat yaşadım diye bizi bölmeye çalışıyorsun. Seni
10: bunu söylüyorsun çünkü yeteneklerin var. Rahat bir hayat yaşıyorsun sen. Hey çekil şuradan.
11: Hey yeter artık yeter. Kimin kalıp kimin gideceğine karar verin. Zaman kaybediyoruz.
6: Doğru söylüyor. Dinleyin, gitmek isteyen hemen gidebilir. Kalmak isteyen de kalabilir. O kadar insanı öldürdüklerine gerçekten inanıyor musunuz siz? Bu imkansız, haksız mıyım?
3: Gitmiyor muyuz baba?
12: Yetti artık be. Şimdi kafamın tası atacak. Sizi, Koreliler sizi bu kadar gelmişken hayatta kalmak istemiyor musunuz siz? Hepiniz bu şekilde ezilmeye alışarak mı büyüdünüz yahu? Ben kızımla yaşamak istiyorum.
10: Hey.
12: Biz kendimiz gideriz.
10: Beni de bekleyin. Ben de gidiyorum. Bir bacağımı kaybettim ve sakat kaldım. Ama beni buraya gömelerine asla izin vermeyeceğim.
3: Ama ya gerçekten hepimizi öldürürlerse? Bak, aramızdan biri bile kurtulsa kazanırız. Sadece birimiz. Benim hayatım mahvoldu ama onların elinde ölmeyeceğim, tamam mı? Ha?
5: Durun. Ben de gidiyorum.

0: Gerçekten kalıyor musunuz? Onlara nasıl güvenebilirsiniz? Bunu iyice bir düşünün.
1: Hep beraber oturup Japonlarla konuşmayı deneyelim ha?
2: Gidelim. Hiç zamanımız yok. O yüzden ısrar edemeyeceğiz.
1: Delirdiniz mi siz ha? Ne oluyor?
2: Eğer onlara bu planı anlatırsak başımıza bela olacak, tamam mı?
1: Yapmayın.
2: Bu yüzden beni mutlaka dikkatli dinlemelisiniz. Sizi eliniz bağlı bulmaları daha iyi olur.
0: Buna gerek yok. Tanrım lanet olsun. Canvu!
3: Hadi acele
2: dikkatli
3: et,
2: olun,
3: acele
2: dikkat
3: et.
2: Edin.
3: Şunları al. Tamam.
4: Bekle.
3: Beni bekle.
4: Choichi Sung'un çetesi nerede? Görevlilere söyleyecek olurlarsa...
3: Ben gördüm. Galiba Choi'yu kurtarmaya gideceklermiş.
4: Ne? Onu kurtarıp sonra ne yapacaklarmış ki?
5: Hadi acele edelim.
6: Patron. Burada ne işiniz var?
7: Seni yargılayacaklarını söylüyorlar. Ama işleri iyice sarpa sarmadan buradan gidebiliriz.
5: Bunu bir tatbikat olarak düşünün. Bir eğitim gibi. Sonra da gruplar halinde hareket edeceğiz. Hazır olduğumuzda işaretimizle önce kadınlar, yaralılar ve çocuklar gidecek. Asıl hedefimiz kömür paletini duvarların üzerinden geçirmek, gemiye çıkmak ve kaçmak. Bu maden için hazırladıkları dinamit. Patlayıcı kablosunu fenerlerin pillerine bağlayın. Böylece patlamanın şiddeti artacak. Yaralılar hasır kilimleri kalkan olarak kullansın. Malyon ve diğer kadınlar çamaşırlardan ip yapacaklar. Silah takımı. Alet fabrikasından yağ ve araç gereç alın. Lee ve ekibine gelince, onlar molotoflar için şişe toplayacak.
0: Hadi, hadi.
3: Tamam, acele et, hadi.
0: Hadi.
3: Bırak beni. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum dedim, bırak beni. Benimle zorla olamazsın.
1: Gemiyi kullanmaktan anlayanlar da bana yardım edecek. Geri kalanlar da bizden işaret bekleyecek.
0: Çok tehlikeli. Ne dokunuyorsun?
8: Bana niye sürekli bağırıyorsun baba? Ne yapıyorsun?

0: Sen neden buradasın?
1: Eğer hazırsan herkesi getiriyorum.
2: Lütfen bunu yapma. Sen de bizimle gel.
3: 400 kişinin bir gemiye gizlice girebileceğini mi zannediyorsun? Hem de o kadar yaralıyla birlikte. Hayal görüyorsun galiba.
2: Burada savaş mı çıkarmak istiyorsun yani? Yarın nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Jongfu'yu öldürmeye çalışırsan sen de ölürsün.

0: Park onların işini bitirmeden mi gitti?
1: Daha önce burada değillerdi.
0: Seni var ya oğlan. Durun! Benim durun lütfen.
2: Burada ne işin var senin? İçeri girsene.
0: Evet.
2: Hadi.
0: Gerçekten de benim ne işim var değil mi burada? Kızlar gelsenize. Yarın Yamada için büyük gün ya, bana git ve karakoldaki askerler için içecek bir şeyler getir dedi. Ben de size hazırlık yapıyorum.
2: Gerçekten mi? Nereden buldun bunları?
0: Shimazaki'nin zulasından. Adam hepsini saklamış. Hadi. Yerini Yamada söyledi. Ama kişi başına sadece bir bardak verecekmişim.
2: Sadece bir bardaksa hiç içmeyelim daha iyi. Hava olsun, neyse. Birlikte bir tadına bakalım değil mi?
0: Gelin. Hadi gelin şöyle hadi.
2: Ah!

0: Önce kadınları ve yaralıları bindirin.
1: Tamam. Tamam, dikkat edin. Şşt. O işi hallettik mi? Şşt, etrafta nöbetçi falan da yok. Bence Kore'ye kızları getirmekle başımıza büyük bir iş aldık. Evet evet, büyük bir iş aldık.
2: Hayır, bu işi kimse bizden bilmeyecek. Akşam Korelilerin mumları devirdiğini sanacaklar. Bu şekilde işi onların üstüne yıkmış olacağız, tamam mı?
3: Çekilin yoldan hadi. Çekilin, çekilin hadi. Çekilin.
4: Ne yapıyorsun? Hey, önce kadınlar ve yaralılar.
3: Ne var? Düşecek. Ben de yaralıyım zaten. Oh, bak kızım daha çok küçük. Önce onun binmesi gerekmez mi?
1: Sen manyak mısın? Şu insanlara bir bak. Yaralılar, kadınlar, çocuklar. Hı?
3: Öf, tamam. Tamam. O zaman hiç olmazsa Soy'u önce gitsin lütfen.
5: Yapma, ne yapıyorsun?

0: Hadi, hadi çık. Çık şuraya, hadi. Hadi.
1: Hayır
0: hadi,
1: baba, hadi kızım, olmaz.
0: Hadi kız.
2: Birazdan işler duracak. Sakat biri önünüzden giderse onu takip edersiniz değil mi? Benim arkamdan gelirseniz sizin için de çok iyi olur. Yani önceliğiniz olur.
3: Tunge, Tunge, Tunge ya uri eki Tunge ya.

0: Hemen kömür deposuna gidin. Koreliler kaçıyor. Acele edin.
1: Onları gördüler.
2: Ben de seninle geleceğim. Bu yüzden sen önden git. Ben verdiğim sözleri her zaman tutarım. Onlar gemiye binerken biz de arkalarında nöbet tutacağız.
1: Hayır, bırak beni.
0: Yavaş
1: önce
0: olun.
1: Ben bilmeliyim.
0: Herkes sakin
1: var,
0: olsun.
1: Lütfen.
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: Merak yavaş etmeyin. Ol. Herkese yer var.
1: Tamam, çocuğumu alın.
0: Yavaş
1: lütfen.
0: Olun. Yavaş.
1: Tamam.
0: Aman tanrım.
1: Dikkat et.
0: Burada ölmek istemiyorum.
1: Dikkat et.
0: Ölmeden gitmek istiyorum buradan.

0: Hadi, hadi kaçın, kaçın. Kaçın. Lütfen, lütfen bize bir şey yapmayın. Lütfen, lütfen. Hey! Hadi gel bakalım güzelim, hadi.
1: Keskin nişancılar!

0: Dayanın!
1: Bir tanesi bile sağ kalmasın. O pisliklerin hepsini gebertin!
2: Adi herifler, adiler! Soy, dur burada! Burada beni bekle!
3: Hepsini gebertin, hiçbiri sağ kalmasın! Hayır! Geri çekilin, geri çekilin!
2: Hadi eve gidelim. Size bunun asla olmayacağını söyledim. Hem de en başından. Soy, hemen saklan hadi. Saklan çabuk. Hıh.

0: Hadi! Kaldırın! Bütün gücünüzle kaldırın!
1: Duvarı geçip suya atlayın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterileri özel faiz...

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Keskin nişancılar ve patlayıcılar, dikkatli olun! Yakın! Yakın!
10: Hadi ölümüne savaşalım! Hadi! Hadi! Savaşalım!
9: Hı? Hadi bir de.

0: arkadaşım.
1: Kaldırın! Kaldırın! Hadi, hadi, hadi!
2: Soy, soy, saklan buraya. Sakın buradan ayrılma.
1: Gelin benimle, peşimden gelin. Alın şunu da alın hadi.
0: Yardım edin.

0: Açın! Bayrağı iyice açın! Hadi! Açın! Evet! Fırlat! İpleri alın, benimle gelin!
1: Dikkatli olun!
2: Bizlikler, adiler, biz size ne yaptık ki?
3: Hadi! Sizi adi pislikler! Biz bunu hak etmedik!
0: Sakın çıkma Zoe! Burası çok tehlikeli, çıkma!

0: atın!
1: Atıyorum!
2: Gel buraya pislik herif! Seni geberteceğim! Hadi herif! Hadi kaldırın şunu! Bütün gücünüzle!
1: Neye bakıyorsunuz siz? Buraya gelsenize!
2: Asılın iyice! Hadi! Çekin! Şimdi de itin, hadi! Biraz daha kaldırın, biraz daha, evet! Hadi! Evet! Hadi! Tırmanın şimdi, çabuk, hemen! Çabuk! Hadi! Hadi herkes! Hadi çıkın! Zoe neredesin? Zoe! Zoe, gel buraya!

Acele edin çocuklar! Kalkın hadi! Hadi pislik! Hadi pislikler!

0: Sözümü tutamayacağım için üzgünüm. Artık huzura erebilirsin.
1: Gelin buraya.
2: İşçi hizmetlerindenmiş.
3: İşçi hizmetlerindenmiş. Bana ne? Hepsini öldürelim hadi.
4: Hepsini gebertin. Gebertin.
5: Ne yapacağız şimdi peki?
4: Dikkat et. Dikkat.
5: Ne yapacağız? Hayır.
6: Git. Geber! Geber!
4: İyi misin? Duyuyor musun?
6: Hey Ganon!
4: Zoe!
7: Baba!
4: Dur!
3: Artık hepiniz benimsiniz. Koreliler! Pislik Koreliler! Neden hiç minnet etmeyi bilmiyorsunuz siz ha? Neden ha?

0: artık bitti. Lideriniz öldü. Lideriniz Yamada da öldü. Ve bizler de artık eve dönüyoruz. Kore'ye.
1: Tamam.

Baban ölmeyecek, merak etme Soy. Ölmeyeceğim kızım. Niye ağlıyorsun ha? Hadi şu tarafa gitsen. Sizden yaşlıyım, bir ricam olacak. Bana azıcık erişte ve şeker vermenizi istiyor. Onun en sevdiği yemek

0: şey veremediğim için affet beni.
1: Baba.
0: Unutma. Çiğ yumurta sesi çok iyi gelir Zoe, tamam mı? Benim için bir şarkı söyle, hadi bir şarkı.

9 Ağustos 1945, saat 11:02, Nagasaki'ye atom bombası atıldı.

0: Aman tanrım. Şuna bir bakın. Orada birçok Koreli yaşıyordu.
1: ...1890'da açılan ve 1937'deki Çin Savaşı'ndan Pasifik Savaşı'na kadar Japon endüstrisine büyük katkıları olan Battleship Adası, 1970'teki Japon Enerji Projesi'nin oluşturulmasıyla 1974 yılında kapatıldı. 2015'te Japonya Meiji Sanayi Devrimi'nin bir parçası olarak Battleship Adası UNESCO kayıtlarına girdi. Japon hükümeti, UNESCO'nun çağrısı olan adada yaşananları dünyaya açıklama konusunu Aralık 2017'ye kadar reddetti.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Nasılsın bakalım Mitchell?
1: Hapishane beni sinirli yapıyor Billy.
0: Öyleyse gidelim. Bu senin için yeni bir şey. Lanet olasıca bir pub'da artık içemezsin. İrlanda'da yürürlüğe koydular. Fransa'da da yürürlüğe koydular.
1: Hiç New York'a gitti mi Billy?
0: Bu da başka bir hikaye değil mi? Bu evin sahibi bir doktor. Başı tehlikeli bir tefeciyle gerçekten büyük belaya girdi. Her şeyi bırakmış.
1: O tefeci sen misin?
0: Kuruluşun parçasıyım. Ve senin de bize katılmanı istiyoruz.
1: Hiç sanmıyorum bilim.

0: Yine de burada kalabilirsin. Biraz düşün, nasıl istersen. Zaten başka nereye gideceksin ki, değil mi? Ne? Londra'da geçinmen için sana 80 pound veriyorlar. Londra'da. Ne bu, yoksa haftalık 47 pound iş arama harçlığı mı? Buranın haftalık kirası 850 pound. Kennington Caddesi'nde. İşte.
1: Ben kullanmıyorum.
0: İhtiyacın var. Bana da ihtiyacın var. Dostun bile ihtiyacın var. Bu gece bir parti var, yine bir parti. Her zamanki gibi Hanover'da. Sakın geç kalma. Senin partin, tamam mı?

0: İçeride sana işkence ettiler mi Mitchell?
1: Hayır, anlaşılacak kadar değil.
0: Bana içeride işkence ettiler Mitchell.
1: Bunu biliyorum John. Artık geride kaldım. Al.
0: Bunu yapmana gerek yok.
1: Evet var. İyi olmak için ödediğim bir vergi.
0: Dünya kupasını kaçırdın.
2: İcabına bakalım.
1: Toz olun. Hadi. Park etmek için kötü bir yer.
3: Kötü günler için küçük bir şey.
4: Evet, harikasın dostum. Artık kötü
3: al
4: günler
3: bakalım.
4: Geride kaldı.
3: Al bakalım dostum.
4: Kötü günler için
3: evet,
4: küçük bir şey
3: evet.
4: Dostum.
3: Harikasın, harikasın. Al bakalım.
5: Sen bir numarasın, bir numara.
6: Öyle.
3: Harikasın adamım.
2: Gördük harika.
6: Evet,
3: harikasın, evet, harikasın.
7: Lanet olsun ama böyle bir yerde iş konuşamayız mı hiç? Kurtulmanı istediğim bir şey var.
1: Burada iş konuşmayacaksın da nerede konuşacaksın?
7: Etrafta bir sürü muhabir var dostum. Anlamıyor musun? Bunun gibi güneyli kötü adamların oluşturduğu berbat bir kalabalık. Yani şuradakine baksana, şurada. O adam bir kitap yazıyor. Hepsi fotoğraflarının çekilmesini istiyor. Fotoğrafı olsun istiyor. Beş para etmeyen bir avuç insan.
8: Dinle, sen de varsın değil mi? Beleşe yemek olmadığını söylememe gerek yok sanırım.
1: Yapabileceğim başka işler var ve onları yapmak istiyorum.
8: Hayır, olmaz. Bu düşünceni beğenmedim.
1: Bir daha içeri girmeyeceğim bile. Asla. Kim olursa olsun.
8: O zaman sen de yakalanma serseri.
7: Delikanlı, Bodrum'da bir şeyler oluyor. Sanırım kız kardeşin.
1: Kız kardeşimi mi davet ettin?
8: Ben mi? Hayır.
1: Kız.
9: Hadi güzelim.
10: Ne yapacaksın? Beni öldürecek misin?
9: Aa, evet belki.
10: Öldürecek misin?
9: Hey hey. Bir şey yok. Her şey yolunda.
1: Kafan güzel olduğu zaman söylerim.
10: Ona söyledim. Ona söyledim. Sadece bir öpücüktü.
1: Tamam. Kim olduğu umurumda bile değil.
8: Olamaz mı? Hiç bu doğru değil. O Purple Dave'in yeğeni.
7: Hangi Purple Dave?
8: Ne?

0: Nereye gidiyorsun Mitch?
1: Hoş görünüyorsun Brown.
0: Öyle mi? Beğendin mi? Çaldım.
1: Seni yarın ararım. Biraz dinlen ve artık içme.
0: İçmiyordum ki. Ben içki falan içmiyorum.
1: Ben içiyorum.
0: Bazen ilaçlarım etkiliyor.
1: Biraz dinlen.
0: İçeride sanki biri içmiş gibi.
1: 11. Batı Caddesi yolun sonunda. Ön kapıdan içeri girdiğine eminim.
0: Beni umursuyorsan gelip benimle ilgilen o zaman.
1: Bunu denemiştik. Al. Dikkatli ol.
0: İçki falan içmiyordum.
1: Bir şey içelim mi? Tamam, burada değil. Başka bir yerde.
2: Mitch nerede?
3: Şu çılgın Pero olan çılgın Tommy, partinin Pentonville hapishanesinden bir suçlu için olduğunu söyledi.
1: O bendim. Yeni çıktım ve şu an işsizim.
3: Elin işe yatkın mı?
1: Bu yapacağım işe bağlı.
3: Sana göre bir şeyim olabilir. Yani bir iş ciddiyim. Gerçekten. Tüccarların yaptığı iş. Artık basit mi geliyor?
1: Hayır. Basit iş istediğimi biliyorum.
3: Mutlu olmak için mi?
1: Yaşamak için.
3: Ben Penny.
1: Mitchell.
3: Bak, bir arkadaşım var. Dostum. Çok eski arkadaşız. Holland Park'ta oturuyor ve emekli biri.
1: Senin yaşında ve emekli.
3: Kim olduğunu söylersem anlarsın. Biraz Hobbit Hughes'e benziyor.

0: Hala kör müsün ihtiyar dolandırıcı?
1: Bir iyilik yapmalısın.
0: Lanet olsun Joe, sok şunu.
1: Bunu konutların orada çöpte buldum.
0: Tabii. Baksana. Bir yere koy.

0: Evet.
1: Adım Mitchell. Beklendiğimi söylemişlerdi.
0: Bilmem, belki de bekliyoruzdur. Haberlerden biraz uzağım. Şuradan dön, bir kapı göreceksin. Mutfak kapısı.

0: Tamam.
1: Hırsız mısın?
0: Şimdiye dek bir şey çalmadım.
1: Neden hapse girdin?
0: Bir kavgaya karıştım. Kontrolden çıkmıştım.
1: Şiddeti sever misin?
0: Biri canımı acıtmadan ben onunkini acıtırım.
1: Bazen hadlerini çok aşıyorlar.
2: Paparazzi.
1: Günün her anı evimin önündeler. Bu kadarı biraz fazla.
0: Öyle.
1: Bir şekilde başarırlar da içeri girerlerse... Penny ile yattın mı?
0: Hayır.
1: Tanıdığım herkes onunla yatmıştır. Jordan hariç.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Gerekirse beni mülkiyetimden uzaklaştırabilir misin? Yani sana ihtiyacım olsa bana göz kulak olur musun?
0: Evet.
1: Bir evrak imzalaman gerekiyor.
2: Gizlilik anlaşması. Kameralı telefonun var mı?
1: Her şeyle Jordan ilgilenecek. Parayla.
0: Teşekkürler hanımefendi.
2: Bu aralar en çok resim yapmakla uğraşıyor. Üst katta bir atölyesi var. Tuvallerin dili olsa da bir konuşsa. Benim gibi bilge birinin bile bir şey yapmayı tercih etmediği gibi senin de tek bir iş dışında yapacağın bir şey yok. Günümüzde ve çağımızda her şey mahremiyet demek. Mahremiyet. Ben eski tanrılardan ziyade ünlüleri severim. Küçük insanlar tanrılarının ne yaptığını, kimlerle... Ayrıca kayaya kimi zincirlediklerini ya da kime dönüştüğünü merak ederler. Bunların hepsi senin olabilir. Tabii Papa tablolarından birini araklamadığı sürece. Kalacak bir yer buldun mu?
0: Şimdilik.
2: Güzel bir gün. Tabii böyle şeyleri seviyorsan. Olası ihtiyaçlarının hepsi burada. Aletler, merdivenler, boyalar. Başka bir ihtiyacın olursa bankada hesabımız var. Onu filmlerde hiç gördün mü? Kıyafetlerini çıkarıyor. Ve Monica Bellucci olmasaydı Avrupa sinemasında en çok uğrayan o olurdu herhalde. Hem de 30 yaşından önce oyunculuğu konusunda iddialı. Her ne kadar yapmak istemese de el sanatında da oldukça iddialı. Kocası teki. Arabaları. Arabaları için aramadı. Kendisi İspanya'da ve sarhoş.
0: Üstleri örtülmeli. Bence özenle bakılmalı.
2: Evet. Lanet olasıca belgelerini bulabilseydik hepsi satılmış olacaktı. Saat tam 7:30'da burada olacaksın. Tam 8'de işe başlayacaksın. Saat 11'de çay molan var. 1'de 1 saatlik yemek molan var. Pazartesi günleri resim yapacaksın.
0: Jordan pek emin
2: değil. Lütfen sabır göster. Hepsini uyduruyorum. Bir verimlilik örneğiyim. Çarşambaları çatı, perşembeleri pencereler. Cuma günleri avlu, cumartesileri parti, pazarları kiliseye git. Sana dua ettiğim gibi bizim için dua et.
0: Pekala. Sen aktör müsün?
2: Evet. Dinleniyorum.

0: Artık burada çalışmıyorsunuz Bay Lee. Bunu açıkça söylediğimi sanıyordum.
1: Ciddi olamazsın. Bir kameram vardı. Onu kullandın mı? Kullandın mı?
0: Yerine birini aldık bile.
1: Hiç sanmıyorum. Yani çok şey biliyorum değil mi? Mesela... Bir bardak çay. Kort. İki şekerli.
0: Buradan hemen defol seni pislik. Lanet olasıca. Seni bir daha basın merkezlerinin yakınlarında görürsem lime lime doğrarım ve yerde tek bir parçanı bile bırakmam pislik.
2: Toz ol.
0: Teşekkür ederim. Bugün istemiyorum. Bir hiç olduğunu anlayana kadar fotoğraflarını çekecekler. Bir anlığına hepimizin insan olduğunu düşünecek kadar nazikler. Önümüzdeki pazartesi uygun mu?
1: Hey! Seninle biraz konuşmalıyız. O artistin ne yaptığından haberi yok. Hem de hiç haberi yok dostum.
2: Nasıl artist olduğunu kendine sormalısın. Sanırım dedesi, kürekte senin dedenin icabına bakmış.
1: Benimle uğraşmak istemezsin ahbap.
2: Seninle neden uğraşayım ki? Senin zaten işin bitmiş, işten kovulmuşsun. Bir daha oraya gideyim deme.
1: Ha işte bunu göreceğiz. Artık senin malikanın öyle mi ha?
2: Bence bu kadarı yeter. Kardeşin nasıl?
1: Senin adın ne?
2: Harry Mitchell.
1: Saçma.
2: Ehliyetimi görmek ister misin dostum?
1: Uzak dur.

0: Ben dedektif Bailey Bay Mitchell. Biraz konuşabilir miyiz? Malikanemize dönen bütün eski mahkumlar hakkında bir bülten alıyoruz. Elbette senin adını biliyorum ama adresin yok. Böyle bir yerdesin de neden adresin yok? Bir bardak çaya ne dersin?
1: Özgür bir adamım.
0: Tabii ki öylesin. Ev sahibi nerede? İki şekerli. Arkadaşım Billy Norton çok fazla risk alıyor. Ondan uzak durmalısın. Üçkağıtçılar bu evi sever. Ben de burayı inceliyorum. Gözüm senin üzerinde Mitchell. Benim malikanemdesin.
1: Ne oldu? Ne istiyorsun?
0: Bunu ev kirası gibi düşün. Rahatsız olma, ben çıkarım.
1: Tabii çıkarsın. Pis serseri.
2: Bunu duydum.

0: İşe başlamaya hazır mısın?
1: Bence risk alıyorsun benim.
0: Ha ne?
1: Bunu polis söyledi.
0: Bir polisle benim hakkımda mı konuştun?
1: Aynı polis adresimi senden aldı.
0: Ha Bailey mi? Bailey'i boş ver. Onu kafana takma. Pekala. Umarım lanet olasıca asansör çalışıyordur. Seninle tepede başlayıp aşağı doğru geleceğiz. Ve bu işkence bittikten sonra ön kapının orada olmak isteyeceksin. İnan bana.
2: Bir kahve içip hemen dönmeliyiz. Ne dersin?

0: Anneni çağır. Anneni, tamam mı? Hadi git. Bana ne hazırladın canım? Hadi şuna bakalım. Olmaz, çok az vermişsin.
1: Zorlu bir hafta geçirdim. Uçak bileti almam gerekti. Babam kanser oldu.
0: Sahi mi? Sizin lanet olasıca dramanızdan bana ne? Yaşadığın sıkıntılar beni ilgilendirmiyor. Bak ne diyeceğim, bak ne diyeceğim. Haftaya iki mislini vereceksin. Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamam.
2: Merhaba. Ben Anthony Trent. Burası da benim evim. Yani sizin eviniz olmadan önce benim evimdi.
3: Peki ne istiyorsun?
2: Aslında belki bazı eşyalarımı alabilirim diye düşünmüştüm. Her şeyi bir kenara bırak, bana zorla reçete yazdırdılar. Ben bir doktorum ve şimdi sorgulamıyorum.
3: Bu üzücü bir durum Anthony, ama bu herkes için geçerli. Buraya bir daha gelirsen daha fazla üzülürsün.
2: Gelmekle bir hata ettiğimi anlamıştım.

0: Yemek yemen nasıl? Beslenmen?
1: Yemek yemeyi sevmem. Beni hasta ediyor.
0: Seninle ancak böyle ilgilenebiliyorum.
1: Buraya azar işitmeye gelmedim.
0: Buraya adam gibi et ve sebze yemeye geldin ve yiyeceksin.

0: İstiyorum.
1: Evde falan yok, tamam.
0: İstiyorum.
1: Biraz sebze.
0: İstiyorum.
1: İlaçlarınla birlikte.
0: İstiyorum dedim.
1: İlaçlarınla birlikte içemezsin dedim. Sen öyle bakarken yemek yiyemem.
0: Öyleyse kulübe hoş geldin.

0: ziyaretçi kabul edecek durumda olmadığını söylemiştim.
1: Sorun nedir acaba?
0: Şu isimsiz hastamızı görmek istiyor.
2: Onun adı Joe.
0: Peki soyadı nedir?
1: Mason, ben ilgilenirim. Acaba akrabanız mı? Ya da yeğeni misiniz?
2: Evet, öyle, yeğeniyim.
1: Lütfen. Joe'nun durumu hiç iyi değil. Maalesef bir günlük ömrü var ya da yok.
2: Ne?
1: Çok üzgünüm. Görmek istiyor musunuz?
2: Lütfen.
1: Ben Doktor Raju.
2: Mitchell.

0: Nigel.
1: Merhaba Joe.
0: Diğer elemanla bir görüşmelisin.
1: Diğer eleman kim Joe? Onun kim olduğunu söylemen gerçekten önemli.
0: Bu bir şeyi değiştirir mi?
1: Evet. Çok şeyi değiştirir.
0: Ölmek istemiyorum hiç. Pek umursamazdım ama olmuyormuş.
1: İşte fark bu Joe. Şimdi bana söyle. Bunu kim yaptı?
0: Malikanede bir çocuk. 16 yaşlarında. Futbolcu. Gerçek futbolcu.

0: keşfedilmiş. Bu morfin süreci hızlandırıyor mu hiç? Zaten yaşayacağım kadar yaşadım. Ve çabaladım.
1: Aferin evlat. Aferin. Bana bir mezar gerekli.
2: Ne?
1: Başa dönmek istemiyorum. Bir mezar gerek diyorum ama bana neden diye sorma. Sadece hazırla.
2: Sana pahalıya patlar. Sadece maddi olarak değil. Yarın için sana ihtiyacım var demiştim.
1: Peki.
2: Ayrıca seninle...
3: Tek daire kaldı. Son daire hepsi bu. İşte burası. Kim olduğumu ve bunun ne olduğunu biliyorsun.
4: Parayı buraya bırakmıyor.
3: Hadi bana bir şey ver. Bir şey almalıyım ama.
4: Söyledim ya, bir şey yok.
3: Nerede o?
4: Dışarı çıktı. Buradan gitsen iyi olur.
3: Ne? Neden? Nedenmiş o? Neden? Malımı almadan mı gideyim?
4: Hiçbir şey sana ait değil.
3: Sen ne diyorsun be?
4: Birazdan kardeşim gelecek.
3: Öyle mi? Kardeşim mi geliyor? Ne yapıyorsun?
5: Çekil. Sen ne yapıyorsun? Çekil, ne yapıyorsun? Söyle.

0: Kırık falan yok. İyisin. Ama bunları kimse karşılamaz. Kemik ve dişler için ödeme yaparsınız.
1: Pekala. Ulusal Sağlık Hizmeti numaranız eksik.
0: Ben hallettim Metsun. Teşekkür ederim.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: doktor.
0: Ederim.
2: İyi adamsın.
0: Ağrı kesici vereyim de kendine gel.
3: Arkamdasın sanıyordum. Bunu söyledim. Bela kokuyorsa kaç demiştim. Bunu minibüste söylemiştim.
2: Hayır, söylemedin.

0: Söylesene. Yaptığın diğer iş nedir?
1: Bir işim falan yok.
0: Dinle. Federlarda Lee ile karşılaştım. Dedi ki onun işini almışsın. Sen olduğun için sorun etmediğini söylüyor. Ama garajdaki şu araba koleksiyonu, Lee muhteşem olduğunu söylüyor. 60 model gibi. Ayrıca kadının çatlak olduğunu da söylüyor. Öyle mi? Evet. Ayrıca ilginç bir parti olduğu konuşuluyor. Ne dersin? Arabalar, resimler, mücevher, mobilya, sonra da Fransa.
1: Ne demeye çalışıyorsun bilim?
0: Demek ki soymaya değer bir yer. Daha sonra güzel bir parti veririz.
1: Bilim.
0: O arabayı alırız ve daha sonra da tabloları.
1: Polisler sence önce kimin peşine düşer?
0: Haklısın ama...
1: Bunu aklından çıkar, anlıyor musun beni? Ne?
0: İşte mezar. Tanımadığın bir arkadaşımın sayesinde aldım.
1: Resimleri ve arabaları isteyen arkadaşın olmasın?
0: Arkadaşını göm. İster göm ister gömme. Sana kalmış.

0: Köpeği nereden buldun?
1: Bir hanımefendi parmaklığa bağlamıştı.
0: İskoçyalıyı nereden buldun?
1: Spencer'ın önünde.
0: Parasını kim ödüyor?
1: Ben.
0: Neyle?
1: Annesiymişim gibi davranırken onu yapmıştım.
0: Tanrı aşkına Brian, sessiz ol.
1: İskoçya'da yaygındır.
0: Bunu o mu söyledi?
1: Hayır, zaten biliyordum. Hadi.
2: Evet.
1: Madem gerçek bir doktorsun, estetik ameliyat falan da yapıyor musun?
2: Estetik ameliyat.
1: Çenemi yaptırmak istiyorum. Şey, sanki dans ediyoruz. Dansı sever misin bu arada?
2: Evet. Aha,
1: şapkayla dans edemiyorum, affedersin.
2: Bundan zevk almam kötü bir şey mi?
0: Hayır, zevk alman hayatın için gerekli.
2: Benim karım çok şirret bir kadındı. Sonunda ona şöyle demiştim. Seni seviyorum ama hayatımdan zevk almak istiyorum. Daha önce söylediklerimden ziyade en çok buna sinirlenmişti. Ben de boşandım. İznin olursa kız kardeşinle görüşmek istiyorum Mitchell.
0: Sanji, burası özgür bir ülke. Sen de iyi bir adamsın ama o...
2: Sorunları olması önemli değil, inan bana. Denememe izin verecek misin?
1: İşte böyle.
0: Hapisteyken birçok şey okudum. Rilke isminde bir şair vardı. Bir satırı şöyleydi. Kötü olan her şey sevgiye muhtaçtır.
1: Hayır.
0: Ve şuradaki de kötü şey.
1: Hayır.
0: Ama senin aşkını istemez. Tamam. Sadece kart numaranı ister.
1: Hadi.
0: Sen iyi bir adamsın Sanji. Bu işten hayır bekleme. İnsanları kurtar. Bir aziz ol.
2: Az önce birini gömdüler değil mi?
0: İşte, evini görmek ister misin?
2: Ben de bundan bahsediyordum.
0: Gaydacıya para vermesin.
2: Hayır, olmaz. Ben hallederim. Benim için bir zevk.
3: Senin kaç çocuğun var?
4: Bilmem, 3.
3: Bilmediğin ne çok şey var.
4: Sen öyle san. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
4: Bunlar yeterli mi? Şehir nasıldı?
0: Gayet güzel. Bir iyilik isteyeceğim.
3: İste ve hemen karşılığını al evlat.
0: İki genç, Kenning'in malikanesinden evsiz bir adamı öldürdüler.
5: Ateşe mi verelim? Aman tanrım.
6: Ergenliğe geçiş.
0: Ergenliğe geçiş mi? Demek öyle.
3: Sakin ol. Etrafa bir sorayım.
0: Çocuklardan biri futbol oyuncusu. Keşfedilmiş. Bunu kimin yaptığını herkes biliyor. Biri bana bir isim verirse çok iyi olur.
5: Lanet olsun.
3: Uğursuz bir rakam söyle.
5: 13.
3: 13 mü?

0: Bir kaza mı geçirdin?
1: Ağır bir idman Jordan.
0: Peki işe hazır mısın?
1: Boşta dolaşmaktansa yaptığın şeylere iş denir değil mi?
0: Benim için hep öyle oldu. Bunu Hong Kong'dan getirdim. Kendime değil.

0: Nasıl oldu da bir suçlu oldun? Aslında tahtası eksik birine benzemiyorsun.
1: Gerçeği mi istiyorsun? Başka bir şey düşünüyordum.
0: Başka bir şey düşünürken ne düşünüyordun?
1: Düşündüğüm neyse yeterince açık düşünemiyordum.
0: Eskiden partiler verirdik. Kocamın üvey kız kardeşinin üvey babasının önceki karısından bir kızı vardı. Hayır, sanırım iki önceki karısından. Kenaveralı burnu berbat düğünlerin yeridir. Burada güneşlik altında evlendi.

0: Evet, uygun bir bahçe.
1: Hapiste olmak nasıl bir şeydi?
0: Doğrusu utanç verici.
1: Güller hakkında söyleyecek bir şeyler olmalı ama aklıma bir şey gelmiyor. Hayır, ben bir program istemiyorum. Sonra kötü oluyor.
0: Artık içeri girsen iyi olur. Yukarıda.
1: Lanet çatıdalar.
2: Olsun. Ortaya çıkın artık. Kendinizi gösterin.
1: Bir gün ölü bedenim.

0: Charlotte seni yanındaki yeni partnerim be. Neden kaçıyorsun? Charlotte.
1: Rada'ya gittim.
2: Herhangi bir yerde görev aldın mı?
1: Çocuk oyununda oynamıştım. Sonra tedavisi gördüm. Sonra yapımcılık yaptım. Gerçekten.
2: Dinle Jordan. Bence biraz daha güvenliği düşünmelisin. Hırsız alarmı artık her yerde var. Ve bu ev o kadar da iyi korunmuyor.
1: Bir uzman olmalısın.

0: Seni kendi haline bırakacağım. Hadi içeri girelim. Evet. Sence nasıl bir yer? Rahat mısın? Hayır, başkasıyla konuşuyordum. Tamam, ona zarar vermeyin. Zarar veriyorsunuz. Evet. Beni dinle. Senin neyin var? Evet. Hoşça kal. Bunlar adamı delirtir. Salak herifler. Salaklar. Salaklar. Sıcak değil mi? Cep telefonun yok değil mi? Ona bir tane ayarlayın. Telesekreter olan bir tane iletişim kurabiliriz. Kitap okur musun?
1: Evet.
0: Ha, ben de bir kitabı yeni bitirdim. Bilirsin, jüri heyeti hala soylu vahşiler miyiz yoksa sadece vahşimizi öğrenmeye çalışıyor. Yani bunun için yıllarca araştırıyorlar, yine de bilmiyorlar. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bazıları soylu, bazıları vahşiydi.
0: Evet. Pis vahşiler. Brixton'da iyi iş çıkardın. Cesaretini toplayıp makineli altı İslamcıya kafa tuttun. Bu cesaret ister, şanslısın. O adamların ne yapacağı hiç belli olmaz.
1: 4 kişi vardı.
0: Öyle mi?
1: Ve aslında...
0: Evet. Hayır, hayır. Falan değildi, hayır. Hayır. Olan... Korkak bir kadın gibi kaçar. Daha sonra asıl pislik bana gelip onun kaçtığını söyler. Senin gibi biri olsa bana haber uçururdu.
1: Ne? Yani dayak mı yeseydim? Mileye vurduğumu gördükleri için hala hayattayım.
0: Evet, tabii. Onlar çok saygın liderlerdi. Artık saygın değiller. Belinin arkasında kimin olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda dikkatli olmalısın. Biri gibi sersemlerin arkasında daima biri vardır, haksız mıyım? Yani lanet olası bir ağacın ardında öylesine duran bir zenci gibi. Böyle s**kların sorumlu olduğunu hayal bile edemezsin. Hayal edebiliyor musun? Peki ben... Peckham'daki çok katlı bir binanın sorumluluğunu sana vereceğim. Orada biraz disiplin lazım. Bir iki kez silahlı olay oldu dostum. Yerli halk tedirgin ve güvenlikleri yok.
1: Anlıyorum. Çok onur duydum. Buralara yeni alışıyorum.
0: Eski bir denizci konuşması. Biliyor musun? Anlamazsın diye ne demek olduğunu biraz açayım. Anlamış o. Usta gemici olmadan önce raconu iyi öğrenmelisin. Anlıyor musun?
1: Uzmanlaştırma işi öyle mi?
0: Hmm.
1: Sanırım ertelesem iyi olur.
0: Sen bu serserinin peşinde biraz daha gezerim dersen sana kalmış. Oh, olamaz.

0: Az kalsın unutuyordum. Biraz erken ama perşembe gecesi için bir sürprizim var.
1: Öyle mi? Evet.
0: O seni alır. Tabii hala ayaktaysa.
2: İyi geceler tatlım.
3: İçeride mi? O içeride mi?
4: Biz de işimizi yapıyoruz.
3: İçeride mi?
5: Burada değil.
3: Ha, hadi içeride olması gerekiyor değil mi? Onu kim? Hadi söyle onu kim?
4: Verim aç tamam mı?
3: Hadi söyle dostum hadi, bir şeyler paylaş. Söyle, onu
4: değil mi?
6: Kocası İspanya'da araba kazası yapmış ve lanet olasıca aracı küle çevirmişti.
5: Ne güzel.
6: Araba kullanabilir mi diye soruyor. Kullanabilir misin?
3: Bu güzel.
7: Evet, evet. Güzel. Güzel. Güzel. Güzel.
3: Güzel. Şöyle.
7: Evet, evet.
3: Buraya bakar, bakar. Buraya bakar.
8: Demek bir suçlu değilsin ha? Barda birine vurarak başına bela alan herhangi birine benziyorsun dostum.
5: Vardı.
8: Hayatından neler bekliyorsun Mitch?
5: Yeterli yiyecek ve yatak. Böylece kafam çalışır.
8: Hapiste bunlara sahiptin. Bana bir içki verir misin? Olsun. Burası aslında bir mozole.

0: Sana içki ikram etmedim.
1: Sorun değil.
0: Hayır, olmaz.
1: Dinle, her kimsen... başkasına benzemiyorsun. Kişiliğinle başınızın belada olması normal. Olmasaydı tuhaf olurdu.
0: Benim yerimde olsan nerede olurdun?
1: Los Angeles'ta.

0: Süt yok. Şekerde de fare dışkısı vardı.
1: O zaman bisküviden hiç bahsetmeyelim.
0: Boş ver.
1: Neden buradayız?
0: Toplanmak için. Hala gelmediler. Ama gelecekler.
2: Benim mülküme gidiyorsun. Adamın Mitchell'dan para alıyorsun.
3: Ama Bill Norton dedi
2: Hayır, Bill Norton bir pislik. Bill Norton'un canı cehenneme, senin de. Mitchell'dan ne kadar aldın acaba?
3: 50.
2: Çık bakalım. Kimin adına çalışıyorsun?
3: Polis.
2: Hayır, o senin normal işin. Pislik. Bir daha benim mülküme gidip elemanlarımdan para alırsan ahbap, hayatın orada son bulur. Yeterince açık mı?
3: Daha açık olamazdı.
2: Sandviçin güzel mi?
3: Fena değil.
2: Öyle mi? Ne güzel. Şimdi toz ol. Durma.
0: Yaptıklarımın bir anlamı olmaması konusunda bana ciddi şekilde öğüt veremezsin.
1: Evet, verebilirim. Az önce verdim.
0: Bir kadın filmlerden ne bekler biliyor
1: musun?
0: Ne
1: bekler?
0: Şu an istediğim işten bahsediyorum.
1: Dinliyorum.
0: Kendinden bahseden bir kahramanı ele geçirmek ister. Umutlarından bahseden, korkularından bahseden, büyüleyici çocukluğundan bahseden bir kahraman. Ama yapamam, olmaz. Ya...

0: Çok kötü bir yerde bir aptalın kazanı çıkarır, bir yandan da kendin soyunursun. Ya da sinemada 17. sahnesinde baş parmağını için artistik bir kahramana ihtiyaç duyan bazı ihtiyar İtalyan sapıklarla sessiz çekimler yapıp durursun.
1: İyiymiş.
0: Burası hoşuna gitti mi?
1: Biraz tadilat gerekti.
0: Evet. Eskiden İtalya'daydım ve kafam iyi olmaya başlamıştı. Kollarım güçsüzleşmişti. İğrençti. Ben o an düşünemiyordum ve nefes alamıyordum. Ve orada öleceğimi sandım. Sonra şöyle dedim, eve gideyim de bir haftayı kendime ayırayım dedim. Kendime bir hafta ayırayım. Banyo yapayım. Ama bir daha hiç çıkamadım. Ve hepsi bundan ibaret.
1: Ondan sonra bir daha oldu mu?
0: Korku mu?

0: Geldiğin ve işi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben işi kabul etmedim. İyi geceler.
2: Burayı yapan kişi Beyaz Sarayı da yapmış. Gerçekten işler yolunda gitmeyince herkes gibi Amerika'ya gitmiş.
1: Bunu duymuştum.
2: Sen geceyi onunla mı geçirdin?
1: Bu soruyu sormadığını varsayıyorum.
2: İşten neden ayrıldığını söyledi mi?
1: İşi sevmiyor. Bir fayda görmüyor.
2: Neden bıraktığını sana söylemedi mi? İtalya'da uğramış. Ne polis varmış ne de basın. Olayı tam olarak anlatamıyor.
1: Bunu yapan adama ne olmuş?
2: İlginç bir hikaye. Adamın da çözünmüş olduğu ortaya çıktı. Fazla miktar. Bant'ta makineye bağlıymış.
3: Geç kaldın. Bundan haberin vardı.
1: Şöp izin nedir bilim?
3: Kendin görürsün.

0: Seni görmek ne güzel Mitchell. Bay Beaumont ve Bay Fletcher'ı tanıyorsun.
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değil mi?
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değilmiş Billy.
1: Adamın sünnet derisi var dostum. İslam ulusundan biri olduğunu söylemiştin. Onlardan biri olsa bile bu adamlar...
0: Onlardan biri olsa bile ne? Oraya gidip ilk gördüğün zenciyi alıp getirmedin, öyle değil mi Billy?
2: Misal demiştin. O olmasa bile ona benzeyen biri demiştin.
0: Doğrusu gerçekten benziyormuş. Çocukken sosyal haklardan yoksundum. Evet. Beni yanlış anlama ama annemin çok güzel bir yeri vardı ama savaştan sonra pek parası kalmamıştı. Biliyor musun? Kız arkadaşımı Bermondsey'e götürdüğümü hatırlıyorum. Böylece başka biriyle alemlere gidebiliyordu. Evet. Bunu bilmediğimi sanıyordu. Ama biliyordum. Maalesef biliyordum. Beni tam bir budala yerine koyuyordu.
3: Benimle ne ilgisi var?
1: Lanet olsun!
0: Hay aksi, şuna bak. Tam kalbinden. Her zaman olduğu gibi. Artık bir suç ortağısın dostum. Evlenmek gibi bir şeydir, ömür boyu sürer. Bir sonraki aşamaya geçenler istedikleri hemen her şeyi yapabilirler Mitchell.
1: Billy gibileri engellemek dışında.